Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Ve bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor, zaman duruyor ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi, yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça, oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sura birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar. Affedersiniz. Birinci sura üfürülüşte insanlar ölecek. Ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar, o zaman dilimleri içinde yaşamış olan bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sura üfürme. İkinci defa sura üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden ölecekler. Son şekillerini almak üzere, aynı yerse tekrar yaratılmak üzere. Üçüncü defa sura üfürülecek. Herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar, hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de, hanımlar da enerji bedenlerde. Ve sevgili kardeşlerim, herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derece altını da kaydedecek. Ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek. Ama sadece görmek için cehennemi ve cehennemin katlarını,
gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız, birinci kat cenneti. Tabiiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saatinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak. Ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayar hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. İşte bugün bütün insanların hercimerc içinde oluşları, dinlerin birbirine düşman oluşları, insanların kan dökmesi, başkalarına kötülük etmeleri ve dünyayı mutsuz bir dünya haline getiren her olayın arkasında yalnız ve yalnız bir tek şey var. Allah'ın indirdiği kitaplardan insanların gerekli dersi almaması ve onları unutmaları, onların ayetlerini unutmaları ve yok saymaları. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman, ey ahali, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır, dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir, yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah-u Teala garanti eder dediğimiz zaman, şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembeyi kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarenlik sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki kim

huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez.

hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, işte biz oyuz ki, hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir, bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını.
bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin o manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa,
O zaman bütün fırtınalar en güzel hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman. Her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman. Her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an
sizinle olacak. Her söylediğinizi O söyletecek. Ve bunun O hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yağımda üç asıl, üç karşıt, altı alemi O yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse İşte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlara hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde
edebiyatı dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak o yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini
size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz, Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Hislendiği zaman gözlerinden yaş akar. Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, 198 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. O mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler, unutmayın, etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde bir esir sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinize sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman

Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz

huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz, onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke satrında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz.
onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkesi dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzluklarının arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz?
Biz mi diyoruz asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet. Saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim insanlar. Sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şey söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenü, ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler.
onlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve tevasav bil sabr 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın, 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor.
iki numaralı kişi de bir numara için, üç numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 numara için yaşıyor. Öyleyse iki numaralı kişi, sadece biri alalım şimdi ele, bir numaralı kişi içinde yaşıyor. Üç numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. Üç numaralı kişi de bir numaralı kişi için yaşıyor. Sadece bir numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. Dört numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bir numaralı kişi için o da yaşıyor. Beş numaralı kişi gene bir numaralı kişi için yaşıyor. Altı numaralı kişi, yedi numaralı kişi, sekiz numaralı kişi, dokuz numaralı kişi, on numaralı kişi hepsi bir numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda bir numaralı, iki numaralı kişinin dışında kalan bir ve diğer kişiler, dokuz kişi iki numara içinde yaşıyor. Diğer dokuz kişi üç numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer dokuz kişi dört numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak, 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak, bir tek kişiden bahsediyoruz, 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli, 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli, ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası, Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer.
Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım," diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var, enerjiniz var, aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izninde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz.
Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı 100 üzerinden 100'le seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler.
Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım, evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası
Yani

0: 630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz, siz de hüzünlenirsiniz ki, onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz. Ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler. Bunun hüznünü siz yaşayacaksınız. Hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'a me salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldun. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaferinizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Hepinize sonsuz mutluluk dileklerimizle.

0: broken.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Türk milleti, Türkiye ekonomik tarihinin en kara günlerini yaşamaktadır. Ekonomisi çöktürülmüş bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye bundan 6-7 yıl evvel iç ve dış borçları toplamı gayri safi milli hasılasının %17'si çevresinde olan bir ülkeydi. Bugün borç yükü gayri safi milli hasılasının %150'sini aşmış durumda. Bir çığ gibi borçlar büyüyor. Ve Türkiye bu borçlarını ödeyebilecek olan imkanların sahibi değil. Ekonomi her açıdan çözümsüz bir aşağı gidişin, yokluğa gidişin içerisinde. Çözümsüz kelimesini kullanmamızın arkasında bugüne kadar alınan tedbirlerin yanlışlığı, ekonomi politikasının ülke ekonomisini bilmeyen ellerde felakete götürülmesi söz konusu. Sebep Türkiye'nin dışarının iştahını kabartacak olan servetlere sahip olması. Diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Gerçekten Türkiye bir petrol denizinin üzerinde bulunmaktadır. Türkiye dünyanın en zengin bor madenlerinin sahibidir. Fırat Nehri'nin yataklarında geniş ölçekli altın damarları söz konusudur. Türkiye sadece akarsularında akan potansiyeli itibariyle bütün ihtiyacını nehirlerden karşılayabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Dünyanın en ucuz elektrik enerjisi. Şu anda Türkiye potansiyel olarak enerjisinin, hidrolik enerjisinin sadece %4'ünü kullanabilmektedir. Dış sömürücüler Türkiye'yi bir sömürge haline getirmek isteyenler

milyon insan işinden atılmıştır. İşsizdir. Türkiye'de bu devre içerisinde binden fazla üretken işletme kapatılmıştır. İki buçuk milyon insan işsizse ortalama 4 kişilik bir aile dizaynı içerisinde Türkiye'de 10 milyon insan evine ekmek götüremeyecek durumdadır. Sevgili kardeşlerim, arkasında sadece bu ülkeyi bir sömürge haline getirmek isteyen bir zihniyet yatmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde de onlarla işbirliği halinde olan ciddi bir kesim, hatırı sayılı bir kesim mevcuttur. Ve kilit noktalarında genel anlamda onlar duruma bugüne kadar hakimdiler. Bir taraftan bürokratik engeller, işletmelerin kapatılmasına sebebiyet verirken, aynı zamanda yeni yatırımların vücut bulmaması için aynı bürokratik çevre ciddi bir rezistans göstermiştir. Ve yerli yatırımcılara gösterilen onca engelden sonra bu ülkede isim yapmış birçok müteşebbis, ülkemizi, Türk müteşebbisi, dürüst insanlar bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülkede para kazanmış, imkan bulsalar bu ülkede yatırım yapabilecek olan birçok insan ülkeyi terk etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. İsimler herkese biliniyor. Hangi açıdan ekonomiye bakarsanız yürekler acısı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki 81 banka 41 bankaya düşürülmüştür son yıllarda ve bu noktada yabancı sermaye ile çalışan bankaların sayısı 41 taneden 22'sidir. Yerli bankaların sayısı böylece 19'a düşüyor. Yani Türkiye'de, bu ülkede yabancı bankaların sayısı yerli bankaların sayısından artık daha fazla. Sevgili kardeşlerim, probleme adım adım yaklaşalım. Belki birçok kişi ne olur yabancı bankaların Türkiye'de yerli bankalardan fazla olması globalleşen bir dünyada yanlış bir şey değildir diye düşünenler var. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim?

Türkiye kalkınmasının kendi kaynaklarıyla, hareket halindeki fonlarıyla yapabilecek olan bir ülkedir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Türkiye bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden de bankalar sisteminde her gün bir hareket oluşmaktadır. Bankalar sisteminden ekonomiye bir para akımı ve aynı gün tekrar bankalara dönen bir para akımı. Bankalardan gelen ve tekrar bankalar sistemine geri dönen bu paralara baktığımız zaman hiçbir devrede aradaki fark %1'e ulaşmıyor. Başka bir ifadeyle ne kadar para ekonomiden bankalar sistemine girerse bankalar sisteminden ekonomiye aynı miktarda para geri dönüyor. Sabah başlayan bankalardan para çıkışı akşama kadar devam ediyor. Ama gün boyunca da el değiştiren paraların dönüş yeri tekrar bankalar sistemi. Sevgili kardeşlerim, likit mekanizma adındaki bu ekonomik işlev Türkiye'de her 3 günde bir tedavüldeki para kadar bir miktarı temsil eder. Yani Türkiye bankalar sistemi ekonomiye her ay tedavül hacminin 10 katı kadar para enjekte eder. Ve tekrar bu parayı bankalar sistemine ekonomi geri verir. Yani senede sadece bankalar sistemiyle paranın devir hızı 120'dir. Peki yani ne olacak mı deniyor birçok kişi tarafından. Onlara şunu söylüyoruz. Bu çekilen paraların %80'i mevduat çekilmeleri, %10'u krediler, %6'sı bankalara faydasız alanlara giden paralar, %4'ü de bankaların masrafları. Sevgili kardeşlerim, bu hareket halindeki fonlardan sadece %5'i tüketim harcamalarında kullanılmakta olan bu paraların sadece %5'i yatırımlarda kullanılabildiği an Türkiye yatırım patlaması olan devirlerdeki üst seviyedeki gayri safi milli hasılaya karşın yatırım oranının daha da ötesine geçebilir. Türkiye biliyorsunuz ki bir yatırım patlaması geçirmiştir. Türkiye'nin yatırım şantiyesi olduğu günleri yaşadık. GAP projesi de bu konuda bir kilometre taşıydı. O devirlerde bu yatırım seferberliğinin içinde olan birisi olarak konuşuyoruz. Bir eski devlet planlama teşkilatı uzmanı. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz gerçekler hep araştırmalara dayalıdır. Orada Devlet Planlama Teşkilatı'nda bize ait 27 tane araştırma mevcuttur. Bunlardan bir tanesi likit mekanizma adını taşır ki ülkedeki paranın
nabız atışını oradan rahatlıkla yakalamak söz konusudur. Bu hareket halindeki fonların dedik ki sadece %5'ini kullanmak suretiyle gayri safi milli hasılaya göre en büyük yatırım oranını tutturduğumuz o yıllardaki yatırım hacminin daha ötesine Türkiye geçebilir. Peki ne oluyor? Niçin geçemiyor? Bütün çekilen paralar tüketim harcamalarında kullanılıyor. Şimdi beraberce çözümü düşünelim sevgili kardeşlerim. Nasıl bir çözüm? Türkiye kalkınmasını gerçekleştirecek olan hareket halindeki fonların sahibidir. Bunun gerçekleşebilmesi bankalar sisteminin konuya vatanına olan borcunu ödeyecek bir sadakatte yaklaşmasıyla mümkündür. Yaraların sarılması lazım gelen devrede ne yapılması gerekir? Bankalar sistemi bunca yıl Türkiye'de yatırım yapmış, isim yapmış, vergi kaçırmamış, çok sayıda dürüst iş adamı, dürüst müteşebbis barındırır. Sermaye yetersizliği sebebiyle harekat alanında bulunamayan bu vasıftaki insanların sermayelerinin bankalar tarafından da diye o kadar katılımıyla yeni üretken yatırımların devreye girmesi mümkün olmalıdır. Bu bankalar sisteminin bu ülkeye borçlu olduklarının kabulüyle gerçekleşebilen bir tatbikat oluşturabilir. Kredi bu konunun çözümü değildir. Ne zaman Türkiye'deki bankalar üretken yatırım şirketleriyle bir ortaklık stratejisine girerlerse ve ekonomiden hareket halindeki fonlar aynı gün bankaya dönmeden önce tüketim harcamalarında kullanılan kesimin sadece %5'i yatırım harcamalarında kullanılırsa ve bankalar ortak sıfatıyla devreye girerlerse bu konunun çözümü rahatlıkla mümkündür. Japon kalkınmasının temelinde bu vardır. Bankalar kanunundaki bir madde hiçbir kuruluş, finans kuruluşu yatırımlara %5'ten fazla ortak olamaz kaydı. Japon finans kurumlarının %5'in altındaki rakamlarla çok sayıda üretken yatırım oluşturmasını engelleyemedi. Bugün Japonya bir ekonomik devse arkasında vatanlarını seven, ülkelerine ellerindeki imkanlarla hizmet eden Japon finans sistemine borçludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türk bankacıları Japon bankacıları kadar vatansever değil midir? Bunu kabul etmek istemiyoruz. Türkiye ekonomik kalkınmasını yaparken hiçbir yabancı kaynağa ihtiyaç yoktur.
sadece bankacılarımızın ve yatırımcılarımızın anlayış göstermesi gerekir. Ve eğer Türkiye bankacıları 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda verdiğimiz o konferansta söylediklerimizi o gün kabul edebilseydi, Türkiye bu feci duruma düşmezdi. Bankaların genel müdür muavini ve genel müdür seviyesinde bir toplantı yapmıştık Devlet Planlama Teşkilatı'na, bir konferans vermiştik. Ve bunları anlatmıştık. Likit mekanizmayı anlatmıştık. Hareket halindeki fonları anlatmıştık. Ve çözümün bununla sağlanabileceğini anlatmıştık. Haklı mıydık? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki İstanbul Sanayi Odası her yıl 500 en büyük firmanın, son yıllarda da ikinci bir 500, onlardan daha biraz ufak olan gene en büyük firmaların bilançolarını yayınlar. 10 yıllar boyu bunu yapar. Şimdi burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. O 500 tane firmadan bir kısmını beraberce ortaya koyalım. Geri kalanları devre dışı bırakalım. Ve sadece sermayelerinden daha fazla borçlanan şirketleri ele alalım. Bu şirketlerin bir kısmı kar etmiştir. Yani eğer sermayelerinin %50'sini bankalar vermiş olsaydı bugünkü durumdan daha karlı mı olurdu? Evet. Çünkü firma bankalara olan faiz borcunu ödemiş. Görünüyor bilançosunda. Banka faizden alması lazım gelen miktarı almış. Ama onun ötesinde firma büyük oranda kar sahibi. Eğer banka kredi vermek yerine o firmalara ortaklık standardında girmiş olsaydı, idare meclislerinde banka yetkilileri de yer alsaydı, o zaman banka sadece faizdeki kesime değil, faiz olarak aldığı kesime değil, kardan da %50'sine sahip olacaktı. Faizle karın içinde olacaktı ve karın faizin ötesindeki kesimine de %50'sine banka sahip olacaktı. Öyleyse bankalar böyle bir tatbikatta zararlı değil, faydalı unsurlar oluyorlar. Yani kendilerine böyle bir tatbikat zarar getirmiyor, tam aksine beklediklerinden daha karlı bir yatırımcı hüviyetine giriyor bankalar. O zaman özel bankaların bir nevi yatırım bankacılığı hüviyeti oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Eğer banka bu konuda dikkatli olabilirse, bir başka yerden daha gelir sağlayabilir. Biliyorsunuz ki her yatırımcı kuruluş teşekkür ederken onların lokomotifleri vardır. 4-5 kişi başı çeker. Bunlar kuruluşun esasını hazırlarlar ve adım adım yürürler yollarında. Sonra ne olur? Bu kişiler distribütör firmayı kurarlar. Bu lokomotifler ve fabrikanın kurulan sistemin bütün ürünleri ilk etapta onlara satılır. Ve onlar da satın aldıkları malı dağıtırlar. Tabiatıyla bundan da ayrı bir kar sağlarlar. İşte ortak hüviyetinde giren bankalar, eğer aynı zamanda bu distribütör firmaların da %50 ortağı olurlarsa, ki başlangıçta İştirak ederken bu bir şart olarak koşulabilir ve koşulmuştur, başarıya da ulaşılmıştır. O zaman bankaların karı
üst seviye olur. Peki bugün Türkiye'de bankacılığın durumu ne? Bankaların büyük kısmı artık ellerindeki fonları yatırımlara, kredilere vermiyor. Bunun büyük miktarı hazine bonolarına gidiyor. Ve Türkiye'de ne yazık ki bir rantiye sınıfı oluşmuş durumdadır. Ve yatırımlarda kullanılması lazım gelen fonlar yatırım dışında sadece faiz getirici fonksiyonlara yöneltilmiştir. Çöküşün sebeplerinin önemli bir tanesi de ne yazık ki budur. Sevgili kardeşlerim, bunu matematik olarak ispat etmek zor değil. Eğer bakarsanız o bilançolara, bunu net olarak hepiniz göreceksiniz. Öyleyse Türkiye'de böyle bir hususun gerçekleşmesi ülkeye ne kazandırır? En büyük ölçekte yatırım kazandırır. Önemli mi sevgili kardeşlerim? Düşünemeyeceğiniz kadar önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye bir refah ülkesi olmak yolunda yürürken yürüyüşünü tersine çevirmiş ve bir fakr-ı zaruret ülkesi olma noktasına gelmemiştir, getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, nasıl başardılar? Çok basit. Bir misal vermek istiyorum sevgili kardeşlerim. Diyelim ki iki tane ülke var. İki ülkede de aynı sayıda işçi çalışıyor. Ve işçilerin maliyetteki parçası diyelim ki %25. Bu rakamın çevresindedir zaten genellikle işçi maliyetleri. Maliyetteki işçilik payı %25 diyelim. Ama aynı sayıda işçi çalıştıran bu ülkelerden bir tanesi yüksek teknoloji kullanıyor ve ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Ne olur? O 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline ortalama diğer ülkedeki işçinin eline geçen paranın stabil parayla, reel parayla tam 10 katı geçer. İşte bu refah devletidir. Diğeri de bizim ülkemizin olduğu fakr-ı zaruret devletidir. Öyleyse refah devleti olabiliriz. Bu hedeflere yönelecek olan potansiyelin sahibiyiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, ekonominin düze çıkabilmesinin şu anda Türkiye'yi bulunduğu bu bataklıktan kurtarabilecek olan bir tek yolu var. Alternatifi olmayan bir tek yol. Üretken yatırımlar. İkinci bir çözüm yok. Sevgili kardeşlerim, üç dört yıl evvelden beri herkesi uyarmaya çalışıyoruz. İki yıl evvel başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sözü geçer diye düşündüğümüz pek çok insana mektuplar gönderdik. Ve çözümü gösterdik. Ve çözüm ne yazık ki özellikle gerçekleştirilmedi. Bu ülkenin mahfına çalışanlar var. İçerideki hainler ve dışarıdakiler. Sevgili kardeşlerim, eğer tatbik edilebilseydi bu konu Türkiye'de bir büyük
girişme söz konusu olurdu. Bu aşağı doğru giden trendin yukarıya doğru gitmesi söz konusu olurdu. ...1989 yılında İstanbul'da Fatih Vakfı'nda ...39 tane öğretim üyesine verdiğimiz bir konferansta Türkiye'nin ...9.7'lik bir kalkınma hızına ulaşmasının zor olmadığı, bu kalkınma hızıyla 10 yılda Türkiye'de kalk başına düşen milli gelirin altın karşılıklı parayla, reel parayla net olarak en az 2 katına çıkabileceğini ispat etmiştik. Enflasyonun bir anda durdurulabileceğini ispat etmiştik. Ve eğer rahmetli Turgut Özal'la Adnan Kahveci kardeşimiz sağ olsalardı, altın karşılıklı para Türkiye'de tatbikliğe girmişti. Dünyanın en sağlam parası bu ülkede olacaktı. Konumuzu dağıtmadan buraya tekrar gelmek üzere, yatırımlardan bahsetmek istiyorum size sevgili kardeşlerim. Dedik ki şu anda Türkiye içinde bulunduğu bataklıktan çıkartabilecek olan iki tane çözüm yok. Alternatifsiz tek bir çözüm var: üretken yatırımlar. Neden yatırımlar değil de üretken yatırımlar? Ya da neden kapasite kullanım oranlarının yükselmesi değil de yatırım, yatırım, yatırım deyip duruyoruz? Bakınız neden? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sadece üretken yatırımlar şu anda problem olan bütün problemlerin çözümüdür. Nelerin çözümü olduğuna gelin beraberce bakalım. Bir, her yeni yatırım yeni katma değerdir. Çünkü bu yatırım, üretken yatırım, onun için kurulmuştur. Üretim yapacaktır. Öyleyse gayri safi milli hasılaya yeni bir katma değer, bir ek mutlaka girecektir. Bunun için kurulur. Üretken yatırım bu demektir. Katma değer artışını mutlaka sağlar. Ne demek bu? Arz kanadının genişlemesi demek. Arz kanadının yükselmesi demek. Gayri safi milli hasılanın büyümesi demek o oranda. Madde bir. İkincisi, eğer bir üretken yatırım kuruyorsanız, maksadınız üretimse, o zaman mutlaka personel almak mecburiyetindesiniz. Alacağınız her çalışan istihdamdan o kadar kişiyi, istihdam dışı olan insanlardan, işinden kovulmuş insanlardan, 2,5 milyondan o kadar kişiyi işe almış olacaksınız. İstihdama almış olacaksınız. İşsizken artık o insanlar iş sahibi olacaklar, para kazanacaklar. Bunun için tek yol yatırım. Hem toplam efektif talebi arttırmak için, affedersiniz başlangıçtan başlayalım, hem toplam katma değeri arttırmak için, hem istihdam dışı kalan insanlardan, işsizlerden bir kısmını işe almak için. Etti 2. Peki ne olur? Biz insanları işe alırsak ne olur?
Eğer alabilirsek onlara ücret ödemeye başlarız. Peki ne olur ücret ödemeye başlarsak? O zaman toplam gelirler seviyesi yükselir. Yükselirse ne olur? Yükselirse ürettiğiniz o fazladan ürettiğiniz katma değeri, yeni getirdiğiniz, ortaya vücuda getirdiğiniz yeni katma değeri, yeni üretimi, yeni mamulleri satın alabilecek olan bir toplam efektif talep artışı söz konusu olur. Olmasaydı ne olurdu? Efektif talep artışı olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı stoğa çalışırdınız. Üretirdiniz malınızı, katma değer artardı ama satamazdınız. Depolarınızda o mal beklerdi. Yetmez. Eğer krediyle çalışıyorsanız o bekleyen mal için bir de faiz ödemek mecburiyetinde kalırdınız. Öyleyse çözüme dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Toplam efektif talebin artışı bu üretken yatırımın istihdama aldığınız kesimiyle mümkündür. Sadece o gelirler seviyesini arttırabilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu problemin çok yönlü çözümlerinden bahsediyoruz. Devletin vergi gelirlerinde artış olur. Nasıl bir artış? Evvela bordro mahkumlarına verdiğiniz paradan bir kısmını kesmek durumundasınız. Devlet stopaj yoluyla devamlı artan bir verginin sahibi olur. Önemli mi? Vergi konusuna geleceğiz. Ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada olaya baktığımız zaman gelirler seviyesinin artışında olayın bitmediğini görüyoruz. Bir pozitif yön daha, stopaj yoluyla devlet yeni vergilerin sahibi olacak. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Müteşebbis, o işletmeyi kuran adam da bundan kar edecektir normal standartlar içinde. O zaman müteşebbisten de ya gelirler vergisi, gelir vergisi olarak veya kurumlar vergisi olarak devlet gene pay alacaktır, vergi alacaktır. Önemli mi? Eğer bir ülkede vergi gelirleri borçların faizine yetmiyorsa orada bu konu son derece önemlidir. Öyleyse demek ki üretken yatırımlar çok yönlü bir çözüm müessesesi, başka bir çözüm de yok. Alternatifi olmayan bir konu. Hem katma değeri arttırıyor, hem gelirler seviyesini arttırıyor. Satın alma gücünü de beraber oluşturuyor. Hem vergiyi arttırıyor, hem de istihdamın yegane çözümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu can çekişen Türkiye ekonomisine gelin beraber bakalım. Acaba ülkeyi sömürge yapmak isteyenler bir ülkeyi buna nasıl zorlayacaklardır? Onun ekonomisini çökerterek. Arkasında ne yatar? Enflasyon yatar. Bu konunun sahneye konmasında hep aynı kılıf kullanılmıştır. Enflasyonu tedavi etmek maksadıyla ekonomiye müdahale. Arkası mı? Her geçen gün biraz daha iflasa gidiş. Peki ülkemizde bu olay başladığı zaman neler oldu? Şu oldu. Bu konunun standartlarını oluşturan başlangıç seviyesinde
iki kişi vardı. Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine Müsteşarı. Bu sadece ortalıkta görünenler bunlar. Enflasyonu azaltma konusunda aldıkları tedbirleri başlangıç noktasından bugüne kadar incelersek, ki onlar devamlı değiştiler. Neden değiştiler? Ekonomi içinden çıkılmayacak olan bir bataklığa düştüğünde bu kişilerin istifa ettiğini gördük. Bu bataklığa ülkeyi sürükleyen insanlar istifa ediyorlar, olay bitiyor. Peki arkasında ne var? Çok basit sevgili kardeşlerim, ekonomiyi küçültmek. Küçültebilirler mi? Bütün boyutlarıyla. 120 binden fazla üretken işletmenin kapatılması, 2,5 milyon insanın işinden atılması, 10 milyon aç insan ve sadece 2001 yılında gayri safi milli hasılada %25, dolar bazında %25 düşme. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir vaka ile karşı karşıya Türkiye. Peki enflasyon dedikleri şeyi önlemek konusunda, biz enflasyonu önlüyoruz diye ülkenin enflasyon belasını özellikle önlememek size ne ifade ediyor? Aslında arkasını saklanacakları bir kılıf var. Biz enflasyonu önlemek konusunda elimizden geleni yaptık. Ama olmadı, başaramadık. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Enflasyonu önlemek sadece 2 aylık bir meseledir. Ve bu önlenemeyen enflasyon Türkiye'ye 245 milyar zarara mal olmuştur. Enflasyonun şu son 7-8 yıldır, hatta 6-7 yıldır önlenememesi neticesi Türkiye tam 245 milyar dolar zarara girmiştir. Şimdi böyle bir dizaynda acaba enflasyon diye çırpınan şu ekonomistlerimizin haline bakın sevgili kardeşlerim. Bir felaket tablosuyla karşı karşıyasınız. Herkes dalgalı kurla, çıpalı kurla Merkez Bankası'nın olayları müdahalesiyle enflasyonun önleneceği masalına inanıyor. Enflasyon palavrayla önlenmez. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu ülke enflasyona hemen çözüm getirmelidir. Götürmek mecburiyetindedir. Bu çözümü getirmek, tatbik etmek mecburiyetindedir. Peki enflasyonu hemen önlemek, 2 ayda önlemek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Türkiye'deki enflasyon, sözüme dikkat edin, önleme süresi sadece 2 aydır. 2 ayda bu mesele 5 kuruş zarara uğramadan ülke halledilebilir. Yapılması lazım gelen nedir? İşte yapılması lazım gelen şey son derece basit bir işlem. Altın karşılıklı

bir para rejimini derhal devreye sokmak. Her kaçırdığımız gün zarardır. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Merkez Bankası'nın kasasına tedavüldeki para miktarı kadar, eğer büyük bir garanti istiyorsak onun 1,5 katı kadar, onun 2 katı kadar altın stokları oluşturmamız lazım. Teminat. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki Türkiye'de her yıl tedavüldeki paradan daha fazla bir miktarda işletme sermayesi kanaması olmaktadır. Türkiye devamlı enflasyon sebebiyle kan kaybediyor. Bu altını dışarıdan borç olarak aldığımızı düşünün. Ülke daha birinci yıl sermaye kanamasını bitirmemiz açısından kesinlikle biteceği için. O kadar parayı zaten ülke kazanmış oluyor daha birinci yıl. Oysa ki bu altını 10 yıl vadeyle alabiliriz. Sevgili kardeşlerim, ülkenin sadece düşmanları yok, dostları da var. Onlardan borç da alabiliriz. Bu altın rezervini bankaya koyduk. Bir kısmı zaten var. Geri kalanını da tamamladığımızı düşünelim şimdi. Piyasadaki, tedavüldeki bütün parayı topladık. Karşılığında ne verdik insanlara? 6 tane sıfır silerek. 1 milyon lira, 1 Türk lirası olacak. Bunun tahakkuk ettiği anda, parayı onlardan alıp demonetize ettiğimiz anda, o kadar Türk lirasının kaç gram altına tekabül ettiğine bakacağız sadece. Ve o kişiye yeni Türk lirasıyla o kadar gram altının karşılığı kağıt para olarak verilecek. Bu altın karşılığı Türk lirası, bu para şu kadar gram altının karşılığıdır ifadesini taşıyacak. Ve halktaki merak sebebiyle biliyoruz ki başlangıçta birçok müracaat olacak Merkez Bankası'na. Ama oradan karşılıklarını altın olarak aldıkları zaman görecekler ki bu para sağlam bir paradır. Bu paranın teminatı vardır. Bu para Türkiye'nin yüz akıdır. Bütün dünyadaki en kuvvetli para statüsüne girer. Neden girer? Çünkü karşılığı Merkez Bankası'nda vardır. Hadi beraberce bir tarihi vakayı beraberce hatırlayalım. Fransa De Gaulle devrinde Almanya ile beraber dolara çelme takmaya çalışıyorlar. Başardılar mı? Evet, başardılar sevgili kardeşlerim. Ve dolar dalgalanmaya, aşağı doğru yürümeye başlayınca Amerikan hükümeti deklarasyon yayınladı. Her dolarımı altın karşılığıyla öderim. Sadece 2 gün veya 3 gün müracaatlar yapıldı. Karşılığı ödendi. Olay bitti. Dolar eski paritesine kavuştu ve sarsılmadan yerinde durdu. Sevgili kardeşlerim, o bir zaruretin gereği olarak bir tatbikattı. Ama Türkiye bunu altın karşılıklı bir parayı devreye koyduğu an Türkiye'deki en sağlam paraya ulaşarak halkını mükafatlandıracaktır. Bunu bu standartlarda sağlayacaktır. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. Bugün Amerika'nın 1.3 trilyon doları ülkenin dışındadır. Bu 1.3 trilyonun Amerikan maliyesine maliyeti binde birin altındadır.

Hava binde bir olduğunu düşünün. Trilyon, milyar, milyon. 1,3 milyon dolarlık para çıkıyor ülkeden. 1,3 milyon dolarlık para çıkıyor. Maliyeti bu. Ama 1,3 trilyon dolarlık mal giriyor Amerika'ya. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Türk lirası altın karşılıklı bir para hüviyetine girdiği gün dünyadaki biriktirme parası olacaktır. Bugün neden? Enflasyon olan Türkiye memurları ay başında aylıklarını aldıkları zaman gidip dolara yatırıyorlar. Hiç değilse ay sonuna kadar enflasyondan kurtulmak için. Bütün dünyada aynı olay var. Onun için Amerika'nın 1,3 trilyon lirası ülkenin dışında dolaşıyor ve bu paranın ülke dışında olması sebebiyle Amerika'nın enflasyonuna hiçbir etkisi yok. Ve Amerika doları her sene %2 ile 3 arasında mutlaka enflasyona maruzdur. Altın karşılıklı Türk lirasının bütün dünyada biriktirme parası olduğunu düşünün. Bu Türk liralarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın maliyeti onların binde biri kadar olacaktır. Daha da aşağı rakam, binde biri kabul edelim. O zaman Türk lirası dünyanın en sağlam parası olarak bütün dünyadaki biriktirme paralarının hepsini sollayacaktır. Ve Türkiye buna layık olan bir ülkedir. Böyle bir dizaynda Türk lirasını altın karşılıklı para haline getirdiğinizde başlangıçtaki o birkaç gün gelenler altınlarını aldıkları zaman birkaç gün içinde kesin olarak emin olurlar ki bu para Merkez Bankası'nda karşılığı olan bir paradır. Manası nedir peki bunun? Bunun manası artık piyasada para yoktur. Kağıt para yoktur, altın para vardır. Yani bir Trump ekonomisine girdiniz. Altınla mal karşılığı, altınla malın karşılaştırılması. Hiçbir zaman enflasyonun oluşması mümkün değildir. Böyle bir parayı devreye soktuğunuz zaman, biriktirme parası olduğu zaman bütün dünyaya Türk lirası yayılacaktır. Türk lirası o noktadan itibaren mutlak konvertibl bir paradır. Bütün dünyada ihracat ve ithalatta kullanılacak olan birinci sınıf para Türk lirası olacaktır. Bu sebeple altın karşılıklı olması sebebiyle hiçbir zaman değer kaybetmesi mümkün olmayan bir para. Paritesi altının gramajıyla daima eşdeğer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o dışarıya çıkan paraların bin misli mal Türkiye'ye girecektir. Türk lirası, o kağıt paralar yurt dışına çıktığı zaman. Acaba ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Böyle bir olayı gerçekleştirmek için yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Tekrar edelim. Bir defa da altını çizerek söyleyelim. Rahmetli Turgut Özal ve Adnan Kahveci ölmeseydi, bu altın karşılıklı para Türkiye'yi 1989 yılında, 87 yılında, o yıllardan bir tanesiydi, kurtaracaktır. Kurtaracaktı. Ve Türkiye altın karşılıklı bir parayla şu enflasyon denen bela için 245 milyar dolarını heba etmeyecekti. Peki sevgili kardeşlerim, böyle bir paranın kurulması defaatle teklif edildiği halde acaba neden kabul edilmedi? Ülkesini seven,
bu vatan için kalbi çarpan bir insan bunu kabul etmemekle acaba ülkesine neler kaybettirdiğini fark ediyor mu? Ve bugüne kadar yaptığımız teklifler hep negatif olarak değerlendirildi sevgili kardeşlerim. Ama artık Türkiye'nin mahcup talihini yenecek bir noktaya gelindi. Ülkenin başına bunca belayı açan ihtilas, rüşvet ve her türlü ahlaksızlığın hakim olduğu bir arenada at oynatan insanlar birer birer elendiler. Ve artık bu ülkeye kötülük yapamayacak bir durumdalar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimiz geçmişi bırakalım. Onlara düşman olmanın bize bir faydası yok. Onları kendi hallerine bırakalım. Ama bizler, bu ülkenin evlatları, sağcı demeden, solcu demeden el ele verelim. El ele, gönül gönüle bir yeni Türkiye. Dünyanın en sağlam parasına sahip olan bir Türkiye. Enflasyonu sıfırlamış olan bir Türkiye. Bunun ne kadar çok belayı bertaraf edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır sizleri hep enflasyonu önleyeceğiz masalıyla avutup ekonomiyi küçültme konusundaki bütün hedeflerine adamlar gözümüzün önünde, gözümüzün içine baka baka ulaştılar. Bugünlere geleceğinin işaretlerini o günlerde bütün yetkililere mektuplar ulaştırarak haber vermiştik. Açın bilgisayarlarınızı, hangi tarihte o mektubu kimlere gönderdiğimizi oradan görün. Bunların başımıza geleceğini biliyorduk. Ama ulaştırdığımız insanların iki tanesi hariç geri kalanları bize cevap bile vermek mecburiyetini hissetmediler. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Şu ülkenin, Osmanlı'nın yegane mirası olan bu Türkiye'mizin kurtuluşa ulaşması için yapmayacağımız fedakarlık yoktur. Ama yetki ellerinde olanlar ülkenin menfaatlerini hiçe saydılar ve gittiler. Onlarla görecek hesabımız yok. Bizim için düşman yoktur. Sevgili kardeşlerim, sadece size ülkenin panoramasını çizmek istedik. Sadece çözüm yollarını göstermek istedik. Ve bakıyoruz ülke ekonomisinin durumuna. Bütün bu saydığımızdan daha vahim, daha büyük bir derdimiz var sevgili kardeşlerim. Borçlar. Yıllarca evvel bu noktalara gelineceğini haber vererek demiştik ki, dikkat edin, yaptığınız şey yanlış. Siz yeni borçlar alarak eski borcunuzu ödüyorsunuz. Bir defa eski borcunuzu faiziyle beraber ödeyeceğiniz için daha fazla borç almak mecburiyetindesiniz. Bu yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ödemek mecburiyetinde olacağınız yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ama onun vadesi geldiği zaman onun da faizini ödemek mecburiyetindesiniz. Yani
faizlerle, yüksek faizlerle çığ gibi büyüyen de bir iç ve dış borçlar dizisi bugün Maliye Bakanlığı'nı sadece borçları ödemek için bütün gayretiyle çalışan bir tatbikatın içine sokmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şeyimiz yanlış. Bir Maliye Bakanlığı düşünün ki bütçesi her yıl %30 çevresinde açık verir. Bir gelir düzeyi düşünün ki ülkenin vergi gelirleri ülkenin borçlarının faizlerini bile karşılayamıyor. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 6-7 yılda Türkiye'nin borçları gayri safi milli hasılasının %17'sinden %150'sine ulaşmış durumda. %17'sinden %150'si diyoruz. Her doğan çocuk daha büyük borçla doğuyor. Ve sırf bir takım insanların egolarını tatmin etme gayretleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, kaç yıl evvel söylediğimiz gibi bu borçlar için sadece bir tek çözüm vardı. Evvela ülke bütçelerinin denk bütçe haline gelmesi. Sevgili kardeşlerim, kimse ayağını yorganına göre uzatmak istemiyor. Ne olurdu denk bütçeler yapabilseydik ve bir konsolidasyon yapabilseydik borçlarımızda? Denk bütçeler yapabilseydik yeniden borçlanmak artık mecburiyet olmaktan çıkacaktı. Konsolidasyon yapabilseydik, yani bütün borçlarımızı alıp da dışarıdan bir konsorsiyumdan ne kadar borcumuz varsa onların hepsini alıp da konsorsiyum belki ikinci planda gelir. Bu ülkenin onca dostu var. Onlardan da borç alırız. Ve o alınan borçlarla ne kadar bizim dışarıya borcumuz varsa, dış ülkelere, kendi vatandaşlarımıza hepsini bir kalemde ödemek. Ne yapmak ondan sonra? Eğer 10 yıllık bir borç almışsak, her yıl sadece onun onda birini ödemek. Dikkat edin ki bu olay enflasyonun sıfırlandığı bir noktada olacak. Yani %60, %80 faizler yok. %4, %5, %7 faizler. Daha ilk yıl Merkez Bankası'na koyduğunuz altın karşılığın bedelini işletme sermayesi kanamasından onu sıfırlamak suretiyle zaten kazanmış ülke. Dünyanın en sağlam parasına sahip bir ülke. Sevgili kardeşlerim, inebatıda kadırgalarımız düşman tarafından yakıldığı zaman o zamanki sadrazam diyor ki siz diyor bu devleti Osmanlı'yı tanımazsınız diyor. Bu milleti tanımazsınız. Bu millet diyor eğer isterse şu donanmanın bütün yelkenlerini atlastan halatlarını da ibrişimden yapacak olan gücün sahibidir. Yeter ki istesin.
Sizi diyor inebatı da bizim sakalımızı kesti.

Onu açıp, ah işte sana istediğin kadar borç. Al kullan diyenler. Acaba bunu bizim kara gözümüze, kara kaşımıza aşık oldukları için mi yaparlar? Hayır. Ülkeyi sömürge haline getirmek için yaparlar. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir deyimi onlara ait. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Türkiye bu tuzağa bundan evvel 30'dan fazla ülkenin başına gelen faciaya rağmen Türkiye'nin başına son olarak gelen bu bela önlenemez miydi? Önlenebilirdi. Borçlar bu seviyeye gelmeden ama devlet idare edebilecek olan yetenekler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz durumu? Bugünlere geleceğimizin bütün delillerini veriyoruz. Çözümü gösteriyoruz. Özellikle tatbik edilmiyor. Yani işbirlikçilerle, içimizdeki işbirlikçilerle, dışarıdakiler öyle sağlam bir kale oluşturmuşlar ki top işlemiyor. Ve çözüm mü getiriyorsunuz? Asla kabule şayan değil. Sevgili kardeşlerim, bu konulara meraklı olanlara, yani teorisyen bir ekonomist olmayı istemeyen, pratisyen ekonomist olmak isteyenlere biz o kitabımızı sağlık veririz. Türkiye'de enflasyon probleminin çözümü ve kalkınma. 1989 yılıydı zannediyorum veya 88. İstanbul'da verdiğimiz o konferansın temelini teşkil etmişti. Orada Türkiye'nin bütün problemlerini göreceksiniz. Çözümleri de. Sevgili kardeşlerim, acaba bizi bu borç batağına sokan insanlar bizden ne isterler? Çok basit sevgili kardeşlerim, ülkemizi bir ekonomik sömürge yapmak. Nasıl gerçekleştirecekler? Gelecek zaman kullanmak yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Nasıl gerçekleştirdiler? Sual bu. Bunca teşebbüse rağmen hiç netice alınamayan bir ortamda her geçen gün daha kötüye gideceğimizin bilinci içerisinde hep ikazlar, hep red olayları. Nasıl bir insan ülkesine bu kadar kayıtsız kalabilir? Nasıl bu 10 milyon insanın açlığına göz yumabilir? Böyle bir trajedinin sahipleri halen aramızda yaşıyorlar. Çözüm getirmemekte ısrar edenler. Sevgili kardeşlerim, zaman biz istesek de istemesek de geçiyor. Ama şunu bilin ki çözümler her zaman var olacaktır. Öyleyse acaba bizi borçlandırmaktan bu insanların muradı ne? Murat son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Eğer borcunuz varsa elinizdeki bütün parayı borçlarınızı ödemeye, yönlendirmeye, size borç vereni hak sahibi kılmışsanız, o zaman mahfınıza imza attınız demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün bu olaylar boşuna oluşmadı. Türkiye'yi
sömürge yap.

Hristiyan global imparatorluk kendisine düşeni bugüne kadar başarıyla uyguladı. Bizden evvel 30 küsur ülkede uyguladığı gibi. Peki borçlandırmaktan muratları ne? Neden borçlandırılıyoruz? Çünkü eğer borçlanırsak elimizdeki bütün kaynakları, gelirleri borçlarımıza tahsis etmek mecburiyetinde kalırız. Ne olur kalırsak konunun ruhuna şimdi giriyoruz. Yatırım yapamayız. Türkiye'nin bu duruma düşmesinin arkasında madalyonun bir tarafında kapatılan 120 binden fazla üretken işletme, ikinci tarafında bunların yerine yeni yatırımları yapacak kaynak bulunmaması. Sevgili kardeşlerim, aslında kaynağın bulunmaması mı söz konusu olan şey, yoksa insanlarımızın ve bankacılarımızın bu konudaki özel anlayışsızlığı mı? O konuda daha ciddi bir noktaya ulaşmak mecburiyetindeyiz. Evvela şu gerçeği hepimiz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dışarıdaki adam size acımaz. O bizim ülkemizi sömürgeleştirmek ister. Küresel imparatorluk bunun peşindedir. Bütün dünyayı sömürge haline getirmek istiyor adamlar. Türkiye'de bu kurbanlardan sadece bir tanesi. Peki ya bizim içimizdeki hainler? Onların emirlerinde hareket edenler, rüşvetler, ihtilaslar, her türlü ahlaksızlık, İsviçre bankalarında çoğalan hesaplar. Dikkat çekiyor gazetelerde Türklere ait olan İsviçre bankalarındaki paraların anormal büyümesi. Sevgili kardeşlerim, bankaları hortumlayanlar mı istersiniz? Devlet adına kontrol yapıp da para karşılığı her şeyi görmezlikten girenler mi istersiniz? Perde arkasından verilen milyar milyar dolarlar mı istersiniz? Her tarafta aynı şeyler söz konusu. Adam bizi borçlandırıyor. Borçlandırdığı zaman bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Eğer küçültme ekonomisini başarabilirse, ki kesin bir şekilde başarmışlardır, Türkiye ekonomisi küçülmeyi neticede tahakkuk ettirmiştir. Bir, ekonomi küçülüyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Gayri safi milli hasıla küçülüyor. Bir yılda %25. Sonuç mu? Sonuç madalyonun öbür tarafına bakmakla daha açık bir hüviyet kazanacak. Öbür tarafında yatırım yok. Ülkeyi mahveden asıl sebep bu. Bir taraftan enflasyon var. Enflasyon sebebiyle işletme sermayesi ekonomisi bütün boyutlara devam ediyor. Her yıl tedavüldeki para kadar bir miktar, ondan daha da fazla bir miktar mutlak olarak gidiyor sermaye kanaması olarak. Ve her geçen gün borçlarımız ödenmesi artık mümkün olmayan boyutların ötesinde seyrediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adamlar hem bizi aşırı borçlandırmakla yatırım yapmamızı önlüyorlar, hem de üretken yatırımlarımızı yok ederek insanımızın işsiz kalmasına sebebiyet veriyorlar.
Illuminati'nin küresel imparatorluğunun hedefi daima budur. Bir ülkeyi aciz bırakarak onun her şeyine el koymak. Peki bu hedefe nasıl varacaklar? Ülkeyi bir fakr-ı zaruret ülkesi haline getirerek getirirler. Ne olacak? Ülke kaosa girecek. Şu anda sadece İstanbul'da her gün 4000'den fazla hırsızlık vakası olmakta sevgili kardeşlerim. Şimdi size bir sualim var. Babasınız. Ve işinizden kovuldunuz. Bir süre işinizden, dostunuzdan borç aldınız. Evinize ekmek götürdünüz. Sonra onlar da artık size borç veremez hale geldiler. Ne yapacaksınız? İşte o korkunç gerçek bugün karşınızda. Ahlakın bu kadar sukut etmesinin arkasında ihtiyaç var. İhtiyaçlar evine ekmek getirmek mecburiyetinde olan insanları hırsızlıklara sevk ediyor artık. Senetlerin %70'den fazlası ödenmiyor. Çeklerin de öyle. Hapishanelerde çekler sebebiyle insanlar yer bulamıyorlar. Sıraya konuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık borcunu ödememek bir ahlaksızlık adıyla anılmıyor ülkemizde. Osmanlılığımızdan ne kadar çok şeyler kaybettiğimizin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Tablonun ne kadar acı olduğunun farkında mısınız? Bizi borçlandıranlar ekonomi tökezleyince nereye ulaşırlar? Kaos döneminde ekonomi yavaşlar. Ne olur peki yavaşlarsa? Yavaşlarsa işinden atılan işçilere iş bulunamazsa o insanlar öyle bir noktaya ulaşabilirler ki dükkanları yağmalamaya başlarlar. Arjantin'de olduğu gibi. Şu son yıllara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bütün gazeteleri tek tek inceleyin. Ülkeyi ekonomik açıdan vesayet altına alanlarda acaba yatırıma dair bir tek kelimelik açıklama gördünüz mü? Aradığınız zaman hayretle göreceksiniz ki hayır. Bizim için hayret söz konusu değil. Çünkü öyle olduğunu zaten o günlerden biliyorduk. Adamlar ülkeye bir kaos hüviyeti kazandırmak için buradalar. Ve ülkeyi mahvetmek için buradalar. Kaos neticesinde oluşacak kargaşalıkların ardından her şeye el koyacaklar. Nasıl? Satın alarak. Türk lirası korunmasız bir zavallı para hüviyetinde şu anda. Ve bu hale bedavadan gelmedi. O özellikle enflasyonun önlenmesi konusunda çaba gösterdiğini iddia eden ama aslında realistede bunu hiç yapmayan, hatta tam aksini yaparak enflasyonu kürükleyen bir gayretler dizisinin sonucunda Türkiye bu hale geldi. Yıllardan beri ekonomi küçülüyor, çok yanlış bir politika izleniyor, yatırımlar diye söylemekten, bağırmaktan dilimizde tüy bitti sevgili kardeşlerim. Dikkat edin. Ne kadar zamandan beri burada ekonomi konuşmaları yapıyoruz. Sualler soruluyor, cevaplar veriyoruz. Açın bilgisayarlarınızı ve o cevapların en eski tarihine kadar gidin. Orada her sualde o haftanın panoramasını göreceksiniz. Birer hafta aralıkla 3 saatlik
ekonomik konuşmalar bunlar. O panorama da yetki sahiplerinin verdiği demeçlere hep yer verilir. Oradan hareket ederek ekonomiyi inceleriz. O süreç içerisinde idare yetkisi kendisinde olan insanların hiçbirinin yatırımla ilgili bir tek kelime telaffuz etmediğini o bilgiler size ispat eder. Yetmez. Elinizde bütün gazeteler var. Hepsini inceleyin. Türkiye'nin çökme devresi boyunca bu ülkeyi idare edenler, ekonomiyi idare etmek için başka ülkelerden buraya gelenler, Türkiye'yi vesayet altına alanlar, yatırımlar konusunda acaba neden hiçbir faaliyetin sahibi olmadılar? Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Artık biliyorsunuz. Çünkü bu ülkenin kendini toparlamasını istemiyorlar. Ve yatırımsız bir toparlanma da hiçbir zaman gerçekleşmez. Türkiye ekonomisini çıkmaza sokan sebeplerden bir tanesi de devletin masraflarının azaltılamaması. Sevgili kardeşlerim, neden başka ülkeler harpten çıkmalarına rağmen denk bütçelerle işletmelerini devam ettiriyor da Türkiye nasıl oluyor da bu kadar hovardaca insanlara borçlanıyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Böylesine hesapsız bir borçlanma dizaynına Türkiye'nin itilmesi acaba bir tesadüf müdür? Her şey büyük ölçüde bilinçli bir dünya çetesinin standartları içinde gerçekleşiyor. Ve her geçen gün Türkiye'nin borçlarının çığ gibi büyümesini temin ettiler. Ve onca zamandır söylediğimiz konsolidasyon önerileri hiçbir noktaya ulaşamadı. Hatta onlara ulaştığında demeç vermek gereğinde duydular. Hayır, konsolidasyona hayır diyoruz diye başbakan cevap veriyor. Bize direkt olarak cevap vermeye tenezzül etmiyor da ama ekonomiye verdiği beyanat açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer sizi bu standartlarda gayri safi milli hasılınızın %50'si kadar değil, %150'si kadar borcun altına sokmayı başarabilen insanların hedefleri son derece açık. Sizi böylece daha büyük borç batağının altına sokuyorlar. Neden? Çünkü her borcunuzu ödemek için sizin imkanınız yok. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer bir ülke bütçesini zaten %30'dan fazla açıkla kapatıyorsa, kendi masraflarını yapabilmek için, devletinin masraflarını yapabilmek için %30'unu borç alıyor demektir. Evvela onu ödeyecek. Neyle ödeyecek? Bütçesindeki imkan bu kadar. Öyleyse yeniden borç alacak. Her borcunun faizi ve taksidi gelince yeniden borç alacak. Her aldığı borç eski borcunun faiziyle beraber ödenmesi için eskisinden mutlaka faiz kadar fazla. Yetmez. Bu ödemeyi yaptıktan sonra onun ödeme vadesi geldiğinde onun da faizini ödeyecek kadar daha fazla borç almak mecburiyetinde. Ve hiç kimse ayağını yorganına göre uzatmak mecburiyetini duymuyor. Devletin başının üzerinde 3 kat kadro var. Devlet memurları, bugünkü devlet memurlarının 1/3'ü o işi
en rahat şekilde götürür ve çok daha rasyonel olur sonuç. Öyleyse şu anda zaten devlet 3 kat fazla personele ücret ödemek mecburiyetinde. Sosyal açıdan imkansız bir olay bu dertten şu anda kurtulabilmek. İnsanları sokağa dökmek demektir bu aç bir ilaç. Ama sevgili kardeşlerim, her şeyin yolu var. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sonuç çok ümitsiz görünüyor. Hayır, ümitsiz değil. Çözüm her zaman var sevgili kardeşlerim. Sakın ümidinizi yitirmeyin. Öyleyse borç müessesesi Türkiye'nin düşmanı olan, Türkiye'ye el koymak isteyen bir illüminatinin varlığına rağmen Türkiye'nin dostları da vardır. Ve o dostlarıyla Türkiye yeni bir süper güç oluşturabilir. Sevgili kardeşlerim, bizi en fazla yaralayan Osmanlı ruhumuzu derin hüzünlere sevk eden olay aslında şu defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne girme konusundaki çabalarımız. Yazıklar olsun bize. Osmanlı'nın torunlarından bu mu kaldı geriye sevgili kardeşlerim? 8 ülke bizi baş tacı etmek için bizimle birlik kurmuş durumda ve biz onları sırtımızı dönüyoruz. Bir federasyon oluşturabilecekken onların hepsi Osmanlı'yı başkan olarak görmeye tarihleri boyunca alışmışlar. Orası bizim yerimiz. Ait olduğumuz yer orası. Dostlarımızla, bizi sevenlerle bir ekonomik güç oluşturmak. Türkiye bu badireden kurtarabilir mi kendisini? Adamlar kumpasları kurmuşlar. Peki meselenin finans tarafına gelelim. Sevgili kardeşlerim, demin bir nebze dokunmuştuk. Bir daha dokunalım. Ve daha açık bir şekilde meselemize yaklaşalım. Nedir şu anda Türkiye'de durum? Türkiye'de şu anda durum 41 bankanın mevcudiyeti. Bunların 22 tanesi yabancı banka şu anda. 81 bankanın 8 tanesi yabancı bankayken 41 bankanın 22 tanesi yabancı banka olmuş. Bu kendi kendine oluşmadı sevgili kardeşlerim. İlluminati, küresel imparatorluk hedeflerine finans açısından hep böyle gider. Acaba maksadı ne? Size bu konuşmanın başında anlattığım kalkınma seferberliğinde bankaların kilit rolünü adamlar bizim planlama teşkilatındaki araştırmaları alıp öğrenmişler. Böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberleri yoktu. Ama öğrendikleri zaman Türkiye'yi nasıl bir oyuna getirebileceklerini, o düşündükleri, planladıkları şeyi tatbik mevkiine koyarak gerçekleştirdiler. Türkiye'de bugün 10'dan fazla kurul veya kurum var.
bize borç verenlerin Türkiye'yi vesayet altına alanların talimatlarıyla zorla kurdurulmuş kuruluş ve kurumlar. Bunlardan bir tanesinin adı Banka Denetleme ve Destekleme Yüksek Kurulu. İsimleri bile unutuluyor. Şeker Kurulu, Tütün Kurulu, Telekomünikasyon, Piyasa Destekleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası'nı vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu kurullar Türkiye'yi bu felakete sürükleyen küresel imparatorluğun maşaları. Bu sermaye piyasasını denetleme destekleme kurulunun neticesinde Türkiye'deki bankalar 81'den 41'e indi. Elbette bankalardan birçoklarını idare edenler de onların adamıydı. Hala tatbikat mekanizmasında insanların bir kısmı ülkesine ne yazık ki şu anda ihanet eder durumda. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Maksatları ne? Neden yerli bankaları yok etmek istiyorlar? Çok sebep var. Neden özellikle büyük müteşebbislerin bankalarına saldırılar tertip ediliyor? Çünkü arkasında onların o bankalar vasıtasıyla kurduğu birçok yan kuruluş var. Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu'nun üyeleri bugün o kadar çok kuruluşa idare meclis azası olarak katılıyorlar ki adamların işlerini yapmaya vakitleri kalmıyor. Ve ne kadar çok müteşebbisi çökertebilirlerse o kadar başarılı sayıyorlar kendilerini. Şimdi bankalar sisteminin yabancı sermayeye yönlendirilmesinden acaba ne muratları var? Sözlerimin baş tarafına dönelim. Sizlere likit mekanizmadan bahsetmiştim. Yani bankalar sisteminden ekonomiye akan para nehirleri, aynı gün ekonomiden tekrar bankalara geri dönen para nehirleri ve sabahtan akşama kadar çıkan parayla inen para, giren para bankalara eşit. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir emme basma tulumba ekonominin içinde dolaşıyor ve her şeyi halletmeye hazır. Yani bu paradan bir kısmını yatırımlara sevk ettiğiniz zaman, tüketim harcamalarında kullandığınız parayı yatırım harcamalarında kullandığınız zaman yatırım ortaya çıkıyor ama para gene bankada. Ertesi gün gene aynı miktardaki parayı gene yatırımda kullanabilirsiniz. Para gene bankada. Gene yatırım harcamalarında kullanabilirsiniz. Para gene bankada. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Ne oluyor? Sonuç ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Eğer Türkiye bankaları bu vatana borçlu olduklarını, bu vatanın evlatları olduklarını, hatırlarlarsa o zaman bu ülke için kalkınma kesinlikle gerçekleşebilir. Ve
adamlar bunu öğrenmişler. Ne yapabilirler? Eğer finans sistemini yabancı sermayenin eline verebilirlerse, yabancı sermaye Türkiye'ye, Türk müteşebbislere vermez bu parayı. Onlara ortak olmaz. Onların gayeleri Türkiye'yi kalkındırmak değil, Türkiye'yi müstemleke yapmak, Türkiye'yi sömürge yapmak, Türkiye'yi kaosa sürüklemek ve emellerini gerçekleştirmek. Ne olur peki kaosa sürüklenirse Türkiye? Kaosa sürüklenirse ekonomi durur. Ekonomi durduğunda ne gayrimenkullerin, yani ticari olmayan gayrimenkullerin, ne de fabrikaların, ticarethanelerin çalışması devam edemez. Devam edemezse onları çalıştıran adamlar ellerindekileri satmak mecburiyetinde kalırlar. İşte yabancı sermaye bunu bekliyor. Şu anda Türkiye'de devamlı parsel parsel araziler, evler, binalar, fabrikalar yabancılara satılıyor. Hızlı bir alışveriş devrede. Türkiye kaosun üst seviyesine hamdolsun ki gelmedi. Alt seviye bir kaos, hırsızlıklarla, her türlü ahlaksızlığıyla yürüyor. Böyle bir ortamda eğer Türkiye'yi kalkındırmak istemiyorlarsa, hareket halindeki fonlardan Türk müteşebbisinin faydalanmasına müsaade etmeyeceklerse, bunun en kestirme çözümü bankaları, finans kuruluşlarını yabancı sermayeye devretmektir. Sevgili kardeşlerim, gazetelerde çıkan havadisler, bu banka denetleme ve destekleme kurulu gibi kurum ve kuruluşların hepsinin global imparatorluğun kesin tazyiki ile kurulduğunu gösteriyor. Bu kurul veya kurumların hepsi ücretlerini Türkiye maliyesinden alıyorlar. Ama hesaplarını Türkiye parlamentosuna, Türkiye hükümetine vermiyor adamlar. Vermek mecburiyetini duymuyor gazetelerdeki havadisler bunlar. Global imparatorluktan aldıkları emirleri uyguluyorlar. Bu memleketin insanları, içimizdeki maşalar. Ve sonuçlara gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuçlar her tarafta negatif tablolar gösteriyor. Ve alarm her tarafta yangın hüviyetini gösteriyor. Ekonominin hangi cephesine bakarsanız bakın, mahvedilmiş bir sonuçla karşı karşıyasınız. Yoksullaşmış bir ülkeyle karşı karşıyasınız. Şimdi kapasite kullanım oranlarındaki artış sebebiyle ekonominin düze çıkacağını iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, kapasite kullanım oranlarının arttırılması üretimde artış sağlar. O kadar. Acaba bu konuda iddia sahipleri
istihdam dışındaki 2,5 milyon insandan bir kısmını işe mi almışlar? Acaba şu devamlı artmakta olan borçlarımızdan bir kısmını aşağı mı indirmişler? Türkiye'nin başındaki engele kıvanları işte bu borçlar, işte bu enflasyon, işte yatırımsızlık, bunların her biri ülkeyi boğacak olan korkunç gerçekler. Gene gelecek zaman kullandık. Hayır, boğmuş olan sevgili kardeşlerim. Bugün Türkiye kendini kurtaramaz bir noktadadır. Öyleyse ne yapıyor adamlar? Adamlar hareket halindeki fonları ellerine geçirip Türk müteşebbislerine değil, yabancı müteşebbislere Türkiye içinde hareket halindeki fonlardan kaynak aktarmak istiyorlar. Tekrar ediyoruz ki Türkiye'de yabancı sermayeye ihtiyaç yoktur. Ama bankacılarımızın, bu ülkenin bankacıları olduğunu, bu vatana bir şeyler borçlu olduklarını idrak etmelerine dayalı bir mekanizma. Sevgili kardeşlerim, şu cehalet dediğimiz müessese korkunç bir şey, biliyor musunuz? İspat etmemize rağmen bankalar sisteminin eğer sağlam müteşebbislerle iş yaparak yatırımlar kurması ve aynı zamanda onların distribütör firmalarına da iştiraki, onların mutlak kazancına sebebiyet verebilir. Bunu ispat ettik. İspatını bizim yapmamıza da gerek yok. Her biriniz İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük firmasındaki anketinden seçin firmaları. Hangi firma sermayesinden daha fazla borç almışsa inceleyin. Kâr edenler banka için bir muhteşem kaynağı ifade ediyor. Kaldı ki son yıl zaten bir kriz yılıdır. Evvelki yıla bakın, daha evvelki yıla bakın. Sonuçların ne kadar iç açıcı olduğunu görün. Daha evvelki yıllarda her gün kararan bir tabloyla karşılaşacaksınız. Ama 2001 yılında sonuç kesindir. Birinci 500 büyük firmada, ikinci 500 büyük firmada her ikisinde de toplam zararlar toplam karlardan fazladır. Yani Türkiye ekonomisinde 20 milyon insan çalışıyorsa eğer, bu kadar insan zararına çalışıyor. Aktiflerde küçülme olduğu kesin. İşletmeler küçülüyor. Yani o fabrikaların sahipleri, o işletmelerin sahipleri, işletmelerini devam ettirebilmek için bir kısım makinelerini, bir kısım işletme dışındaki gayrimenkullerini satmak mecburiyetinde kalmışlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ülkeyi bir kaosa düşürmek hedefine yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Hala bekledikleri kaosa ulaşabilmiş değiller. Beklemedikleri bir devrede de bir seçimle Allah-u Teala Türkiye'nin kaderini hamdolsun ki değiştirdi. Ne demek istiyoruz? Dürüst insanlar iş başına geldiği zaman birçok problemin çözümü için zemin temiz bir zemin olacaktır. Şimdi bu noktada yapılması lazım gelen şey, bütün finans sistemi yabancıların eline geçmeden önce Türkiye bankacılarının bu vatana bir şeyler borçlu olduğunu düşünmeleri gerektiği vakası. Ya düşünürler,
Türkiye'nin geleceğinde sorumluluk almış olan, fedakarlık etmiş olan, alnı açık, yüzü pak insanlar olurlar. Ya da Türkiye'nin geleceğinden daha karanlık bir çehreyle sorumlu olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden kredi değil de iştirak, sermaye iştiraki? Bizim manevi değerleri olan tutkumuz sebebiyle faize karşı olduğumuz bir genel hükümdür insanlar üzerinde. Aslında bu bir vakadır, gerçektir. Ama Allah-u Teala da sebepsiz hiçbir şey yapmaz. Acaba niçin faiz yanlış? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel yüksek faiz evrelerinde yatırım yapılamaz. Dikkat edin, kalkınmanın ruhu yatırımdır. Ve yüksek faiz devrelerinde yatırım yapamazsınız. Marjın ötesine geçtiği anda faiz oranı yatırımınızı yapamazsınız. Neden? Yüksek rakam vererek kesin bir çözüme gidelim. Diyelim ki bir ülkede yüksek enflasyon sebebiyle masraflar ve faiz enflasyona paralel, yani %100. Şimdi yatırım yapacaksınız. Yatırımınız için sermayenin yarısı sizin, yarısı bankadan alındı diyelim. Banka size 5 yıl vadeli veriyor. Taksitle birinci yıl taksit ödemeyeceksiniz. Ana para ödemesi yok. Sadece faiz ödeyeceksiniz. İyi ama faiz ve masraflar toplamı aldığınız paraya eşit. Diyelim ki bir yıl yatırım süreniz var. Bir yılın sonunda işletmeye geçeceksiniz. O zaman yatırımı yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Çünkü yatırımı gerçekleştirmeniz için kendi imkanlarınızı kullandınız. Yarısını harcadınız, fabrikanın yarısını tamamladınız. Geri kalanı yapamazsınız. Çünkü her 3 aylık devrede verdiği kredinin faiz olarak %25, %25, %25, %25 olarak 4 taksitte banka geriye alacaktır. Bankaya bankanın parasını ana para ödemediğiniz halde faizler sebebiyle geriye veriyorsanız yatırımı neyle yapacaksınız? Öyleyse Allah-u Teala'nın faizi haram etmesinin arkasında bir büyük vaka söz konusu. İşte yüksek enflasyonlu devrede kalkınmasını Japonya'nın devam ettirebilmesinin arkasında bu gerçek var. Finans firmaları kredi vermemişler. Faiz vermişler. Yatırım, üretken yatırım firmalarına kredi vermemişler. Onlara ortak olmuşlar. Ne olur, yüksek enflasyon devresi var. Olsun. Yüksek enflasyon da olsa siz yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü banka sizden kâra geçmedikçe bir şey istemiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir bankayı hamdolsun ki vaktiyle kurmak bizlere nasip oldu. Devlet İşçi Yatırım Bankası. Kurucu heyetin içinde biz de vardık. Sevgili kardeşlerim, faize karşı kurulmuştu banka. Yani banka parayı verecek ve ortak olacak. Parayı faiz olarak vermeyecek. Ve banka bir süre çalıştı. Biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir süre sonra bir maliyet muhasebesi seminerinde bulunmak üzere Altın Yunus'a gittik. Orada
O zamanki İş Yatırım Bankası genel müdürüyle karşılaştık. Ve ona durumu sorduk. Nasıl bankanın durumu diye. Zararda dedi. Şimdi bunu söylemenin de alemi var mı yani? Hem diyoruz ki size bu yatırımları bankalar yaptığı zaman karlı olur. Hem de bunun kuruluş işlemi şekli var. Zararlı diyor. O zaman biz hasbihal yaptık o zamanki genel müdürle. Ve dedik ki bir yanlışınız var sizin burada. Sualleri sorduktan sonra aldığımız cevaplardan gördük ki o lokomotiflerin distribütör firmasına banka ortak değil. Hemen dedik gerekeni yapın. Distribütör firmalara her yeni yatırımınızda mutlaka ortak olmanız gerek. Sonra ne oldu sevgili kardeşlerim? Başka bir zaman devresinde oradan haber geldi bize ki evet tatbikatını yaptık ve artık banka kârda. Sevgili kardeşlerim, her şey kendi regülasında en güzele doğru yol alacaktır. Ama bizler bunun standartlarını bilmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Japon mucizesi bize çok şeyler söylemeli. ...1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda Japonlar hala birer taklitçiydi. Batı'nın tekniğini taklit ediyorlardı. Ama içinde bulunduğumuz devrede Batılılar Japonya'nın tekniğini taklit etmeye başladılar. Acaba arkasında ne yatıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir Japon yatırımcının sözü bu. Vaktiyle diyor, biz taklitçiydik, sizi taklit ediyorduk. Siz kaşiftiniz. Ama diyor şimdi biz kaşifiz, keşifleri yapan biziz, siz bizi taklit ediyorsunuz. Aradan geçen 30 yıllık bir devrenin sonunda Japonların ulaştığı sonuç. Vaktiyle askerliğimizi Kore'de yapmıştık. Bu sebeple bir ayda Japonya'da bir tatil geçirdik. Japon milletinin misafirperverliği ve milliyetçiliği şayanı takdirdir. Sevgili kardeşlerim, mucizenin arkasında Japon milletinin birbirine olan dayanışması var. Onları yıkmak isteyen dış kuvvetlere karşı toplam müdafaası var. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir birliği aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Türkiye oluşturamadığı için bu noktalara ulaştı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzeline doğru bir hedef tayini yapılabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankacılık kesimini mutlaka yatırımlara dönük, fonları yatırımlarda fonların en az %5'ini yatırımlarda kullanabilen bankalar haline getirmemiz lazım. Bu ise fizibilite raporlarına dayalı bir olgudur. Bugün Türkiye'de hamdolsun ki yeterli sayının da üzerinde fizibilite etütleri yapabilen ve bunları değerlendirebilen ciddi bir kadro hamdolsun ki bütün bankalarda mevcuttur, piyasada da mevcuttur.
sevgili kardeşlerim, öyleyse Türkiye bir yatırım seferberliği başlatmalıdır. Bu yatırım seferberliğinin içinde bulunmuş ve bunu başarmış olanlardan birisi olarak konuşuyorum. Yatırım patlaması olduğu devrede biz planlama teşkilatındaydık. Ve aynı haineler o günlerde Atatürk Barajı'nı yaptırmamak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlardı. Ve sonra iki kişi özel izin alarak gittik oraya, İstanbul'a. Ve öyle bir sonucu oluşturduk ki Atatürk Barajı Türkiye tarihinde ilk defa terminden aylarca evvel yatırımını tamamlayabilen firma oldu. Gecikseydik ne olacaktı? Gecikseydik onlar orada da duruma hakim olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, barajlar meselesi Türkiye için bir yürek yarasıdır, biliyor musunuz? Hidrolik barajlar. Türkiye'de elektrik enerjisinden en çok para kazanan kurum Türkiye Elektrik Kurumu'dur eski adıyla. Şimdiki adıyla TAŞ ve TEDAŞ isimli iki gruba ayrıldı. Aynı hain kafalar bu elektrik enerjisinden en çok para elde eden kurumu hidrolik yatırım yapmaktan men edecek olan maddeyi Türkiye Elektrik Kurumu'nun kuruluş kanununa koymayı başardılar. Türkiye Elektrik Kurumu hidrolik santral yapamaz ifadesi oradadır. Sevgili kardeşlerim, o devreyi hatırlıyorum. Türkiye elektromekanik sanayini kurmak için ne kadar gayretlerin içindeydik. Kurduk. Ama çalıştırmadılar. Aynı haineler orada da kendilerini gösterdiler. Nasıl 1920'li yıllarda uçak sanayini kurduysak aynı haineler 2 sene sonra bu uçak sanayini Messerschmitt motorlarını yapmamıza rağmen kapatmayı başardılarsa, nasıl 1940'lı yıllarda 200'den fazla uçak Türkiye'ye ihraç etmesine rağmen kısa bir süre sonra Etimesut'taki bu ikinci 40'lı yılların ikinci uçak sanayini de gene aynı haineler nasıl kapattılarsa, 1950'li yıllarda Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında uçakların performansı ispat edilmesine rağmen nasıl Nuri Demirağ'ı iflasa götürüp üçüncü uçak sanayini de yok ettilerse, aynı haineler aramızda. TUSAŞ'ı bir marifet zannetmeyin. Montaj sanayinden ötede değiniz. Üretilmesi lazım gelen sudan şeylerin dışındaki her şey oradan geliyor, dışarıdan geliyor. Kendi kendimizi aldatmayalım. Artık başka ülkelerin elinde Türkiye oyuncak olmaktan kurtulmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi deyip de geçmeyin. Biz o devrelerde o barajlar sayesinde Türkiye'yi Bulgaristan'a elektrik enerjisi satacak seviyeye getirmiştik. Çorbada tuzu olan naçiz insanlardan biriyiz. Bir pratisyeniz. Hepsi o kadar. Bu açıklamaları yaparken bir şeyin daha ıttılağınıza sunulması gerek. Bu konuşmayı
bu vatan için yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, birçok insan politikaya girer, siyaset yapar. Bize de teklifler oldu. Ama kabul etmedik. Bugün de kabul etmeyiz. Biz siyasetçi değiliz. Ama ekonomiyi teorik ekonomi olarak öğrenmedik. Planlama teşkilatı bize ekonominin pratiğini öğretti. Bütün o araştırmalar o pratiğin ayrı ayrı safhalarıdır. Öyleyse şu ülkeyi kurtaracak olan formül hamdolsun ki vardır. Varsa tatbik sahasına geçirmeliyiz diye düşünürüz. Öyleyse konu elektrik enerjisi ise Türkiye büyük hataların içindedir. Bugün Türkiye'de elektrik enerjisinin üretilmesine ait olan bütün ekipmanlar dışarıdan ithal edilmektedir. O kadar gayretlerle kurduğumuz Türkiye elektromekanik sanayi bugün çalışan personelin ücretini devletin kesesinden borç olarak ödemektedir. Aynı haineler orada da hüviyetlerini gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, büyük gayretlerle Sarıyer Barajı'nın bir türbinini Türkiye'deki bir kardeşimiz gerçekleştirmişti. Ne kadar uğraşılardan sonra, ne kadar imkansızlıkları başararak. Ne mi yaptılar? Hangi mükafatı verdiler diye soracaksınız galiba. Mükafat verdiler, emekliye sevk ettiler çocuğumu. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Artık o kadroların büyük kısmı iş başında inşallah olmayacak. Allah-u Teala bu noktada konuya sağlam bir çözüm getirmiş görünüyor. Türkiye'nin makus talihini yeneceği yeni bir atılım içerisinde olması lazım ülkenin. Bu atılımda ihracat ve ithalat son derece önemli bir yer tutar. Ne zaman? Şu anda. Neden yer tutar? Türkiye'de her zaman dış ticaret açığı vardır. Sadece ödemeler dengesi açığı değil. Dış ticaret açığı vardır. Asıl önemli olan da dış ticaret açığıdır. Yani her zaman ithal ettiğimiz mal, ihraç ettiğimiz maldan fazla. Peki, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Amerika'nın da hep ithalatı ihracatından çok fazladır. Ama biz bundan çok zarar görürüz de Amerika sadece fayda sağlar. Sebebini düşündünüz mü? Acaba biz bundan neden zarar görüyoruz? Çünkü Türk lirası konvertibl değil. Türk lirasıyla dışarıya ödeme yapamazsınız. Dövizle ödemek mecburiyetindesiniz borcunuzu. Döviz kıt bir müessesi olduğu için, sizin elinizde bulunmadığı için devamlı döviz açığı verirsiniz. Devamlı kazandığınız dövizle satın aldığınız, ithal ettiğiniz malların mukabele ettiğiniz döviz arasında negatif fark vardır ve bu ülkeyi anormal şekilde etkiler. Peki sevgili kardeşlerim, etkilememesi söz konusu olabilir mi? Tabii olabilir. Eğer bir gün Türkiye altın karşılıklı parayı gerçekleştirebilirse, o zaman ithalatımızın ihracatımızdan kat kat fazla olması bize sadece fayda sağlar. Ne demek istiyoruz? Amerika'ya sağlanan faydadan bahsediyoruz.
Amerika'nın 1,3 trilyon

Birinin sahibidir. Satın alma yetkisinin sahibidir. Amerika kendi parasıyla mal aldığı için, kendi parasıyla o malın bedelini ödediği için kendisine 10 sente mal olmuş 100 dolarla 100 dolarlık mal getirmektedir ülkesine. Rakamı büyütün. 1000 dolarla 1 milyon dolarlık mal, 1 milyon dolarla 1 milyar dolarlık mal getirmektedir ülkesine. İşte bir gün Türkiye'de altın karşılıklı para yerleştiğinde bu altın karşılıklı para aynı görevi yapacaktır. O zaman dış ticaret dengemiz döviz başkalarının dövizini satın alma mecburiyetinden bizi kurtaracaktır. Hangi dövizi devreye koyarsanız koyun, o dövizlerde mutlaka en az %2'lik bir enflasyon hep var olmaktadır. Ama Türk parası altın karşılıklı hüviyetini kazandığı gün ithalatınızın yarısı kadar ihracat yapın. Hiç önemli değil. Elbette ihracat yapmak önemli. Ama ödemeler dengesi açısından konu önemini sıfıra indirmiştir. İnsanların bu kadar ihracat yapalım diye paralanmasının arkasında döviz kaybımız yatıyor, döviz kanaması yatıyor. Ne kadar çok ithalat yaparsanız, ihracatınızdan ne kadar çok olursa o kadar çok dövize ihtiyacınız var. O dövizleri satın almak mecburiyetindesiniz. Bu bir kan kaybıdır. Kendi paranız konvertibl olmadığı için, döviz olarak kullanılamadığı için. Ama sevgili kardeşlerim, altın karşılıklı bir parayı yerine oturttuğunuz gün, ihracatınızın iki katı ithalat yapın. Hiçbir negatif olayla karşılaşmazsınız. Ayrıca pozitif açıdan büyük kazançlarınız olur. O paranızı dışarıda sirküle eden bir para haline getirmiş olursunuz. Ve paranızın maliyetinin 1000 katı mal girer ülkeye. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında Türkiye uzak olmayan bir gelecekte mutlaka ilk onun içine girecektir. Bunu ne zamandan beri söylüyoruz. Olaylar yavaş yavaş gelişiyor. Ve bunların arkasında bizim insanımızın kendine olan güvensizliği, aşağılık duygusu var. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bizden üstün değil ki. Biz onlardan üstünüz. Biz Osmanlıyız. Onların hepsinin ötesinde bir imparatorluğu 600 yıl sürdürmüşüz. Ve cumhuriyeti kurmuşuz. 80 yıl dayanabilmişiz. 600 yıllık bir imparatorluğun arkasından 28 tane devlet çıkmış ortaya. Bu 28 tane devletin hiçbirisini birbirine kavgaya sokmamış Osmanlı. Müsaade etmemiş kavgaya. Her dinin sahibine kendi dinini yaşayabilmesi için gerekli yardımı Osmanlı yapmış. Hiç kimseyi zorla İslam olması için hiçbir şekilde tesir icra etmemiş üzerlerinde. O gittiği Osmanlı'da, Osmanlı'nın gittiği Avrupa'da asillerle halk arasında o korkunç adaletsizliğin var olduğu devrede Osmanlı oraya adalet götürmüş.

Akıncı dediğimiz adamların her birisi 3 lisan biliyordu. Sevgili kardeşlerim, tarihinizle iptal edin. Sakın size yutturamasınlar artık Osmanlı'nın negatif taraflarını. Tarihinizi iyi inceleyin. Gerçek tarihi yazanlardan inceleyin ve göreceksiniz ki iptal edilecek olan çok şeyimiz var. Hele bugünkü Türkiye ile o günkü Türkiye'yi karşılaştırırsanız. Türkiye o noktaya yeniden gelecektir sevgili arkadaşlarım. Türkiye'yi o noktaya getirmek isteyen birçok ülke var şu anda dünya üzerinde. Bizi idare edenler ellerinin tersiyle bugüne kadar onları hep ittiler. Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılmak için. Sevgili kardeşlerim, bir Osmanlı olarak bu tarzdaki bir onur kırıcı talepten hep utanç duymuşumdur. Adamlar diyorlar ki istemiyoruz sizi. Biz de hiç onurumuzu, Osmanlı onurunu hesaba katmadan gidiyoruz adamların karşısında onlara yakarıp duruyoruz. Biliyorsunuz son günlerdeki olayları. Adamlar Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan birliği olduğu konusunda kanun maddesini kabul ettirebilmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Arkasında bir Müslüman ülkeyi oraya almamak var. Kendimizden ne kadar ödün vermişiz sevgili kardeşlerim. Nasıl böylesine zelil olmuşuz? Nasıl böylesine küçülmüşüz Avrupa'nın karşısında? Avrupa ki Osmanlı'nın karşısında titrerdi. Böyle mi olacaktı Osmanlı'nın torunları? Biz hala o gücün sahibiyiz. Farkında olabilsek. Ama birbirimizi yemekten enerjimizi ülkemizin kalkınmasında kullanamıyoruz. Onun ötesinde ahlaksızlıktan, onun ötesinde dışarıdaki entrikaların içerideki maşalarla ülkemizi mahvetmesinden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır, böyle devam etmeyecekti. O noktaya geldik. Dikkat edin ki şimdi tehlike var. Çünkü demokrasinin ülkeye çok şeyler getirebileceğini düşünen aynı kafalar ülkemizde demokrasiyi yok etmek için harekete geçmek arzusundadırlar. Daha evvel başka ülkelerde, bir Kuzey Afrika ülkesinde yaşanan bir senaryoyu bizim ülkemizde de oynamak isteyenler var. Biliyorsunuz bir Afrika ülkesinde seçimde iş başına gelenler iş başından kuvvet yoluyla uzaklaştırılmıştı. Hatırlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bir olun, beraber olun. Demokrasiden asla ödün vermeyin. Hürriyetinizi koruyun. Öyleyse bu bir şeref meselesidir, bu bir onur meselesidir. Osmanlı onurunun dizaynına dikkatle bakın. Onlar buna layıktılar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu ülke bu handikapten, içine düşürüldüğü bu bataklıktan nasıl kurtulacak?
Dedik ki bunun arkasında yatırımlar var. Sadece üretken yatırımlar var. Öyleyse en kısa sürede en büyük oranda yatırım yapmak. Hamdolsun ki böyle bir devreden geçtik ve bunu başardık. Öyleyse yeniden başarabileceğimize kesin şekilde inanıyoruz. Bundan eminiz. Bu ülke bunu yapar. O zaman yaptık, şimdi de yapılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çekinecek ve korkacak hiçbir şey yok. Biz bu işi başarırız. Peki ne yapılması lazım? Şu andan itibaren süratle bir yatırım seferberliği başlamalıdır bir kere. Bu yatırım seferberliği devletin sırtındaki yükü de alabilecek olan yegane faktördür. Neden? Şu anda devletin sırtında 3'te 2 kadro fazlası var. Devlet onları atamaz. Atarsa insanlar sokakta aç kalacaklar. Peki ne olması lazım? Özel sektörün öyle bir performans göstermesi lazım ki, öyle çekici bir cephe götürmesi, yaratması lazım ki, 2,5 milyon insanı işsiz olan insanı işe alsın, yetmez. Devletin sırtındaki 3'te 2 kadroyu da cazip imkanlarla kendisine çeksin. Yapabilir mi? Yapabilir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın sözlerimizi. Bakın bugün ne kadar size neler söyledik. Şimdi hepsinin birer birer gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu hedeflere çok evvelden varabilirdik. Ama aynı zihniyet eğer olmasaydı. Unutmayın ki Turgut Özal da Adnan Kahveci de ölmediler. Öldürüldüler. Aynı ekipler tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Aziz Türk milleti, huzurlarınızda bir çözümü getirecek olan kişi konuşuyor. Her konuda söylediklerimizden tam olarak eminiz. Kim sual soracaksa suallerine cevap için de hazırız. Öyleyse nasıl bir yatırım seferberliği? Her ilde vilayetin başkanlığında valilikten bir kişi veya 2 kişi, özel idare eden bir kişi, üretim yapacak olan özel sektörden temsilciler. Bunlar en aşağı birçok grupları temsil edebilen 3 kişi olmalılar. Ve bu temsilcilerin ötesinde Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bir temsilci, bir uzman. Ve her ilde aynı anda harekete geçiş, aynı anda o ilde yapılabilecek olan yatırımların fizibilite etütlerinin hazırlanmasına başlanması. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar devlet olarak hep özel sektörden ayrı kalındı. Özel sektör olarak devletle işbirliğine bir türlü girilemedi. Ama artık zamanıdır. Zaman gelmiştir. Özel sektör ve devlet el ele, kol kola, gönül gönüle bir üretim seferberliğinin, daha doğru bir ifadeyle bir yatırım seferberliğinin içine girmelidir. Tatbikata geçildiği zaman bunun zannedildiği kadar zor olmadığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim.
Bilmiyorum şu anda teşvik belgelerini devlet planlama teşkilatı mı veriyor gene yoksa değişik bir yer mi? Neredeyse hangi yerdeyse oradan teşvik uygulama dairesinden oradan uzmanlar bütün ülkeye yayılmalılar. Her ilde yatırım sahaları net olarak tespit edilmeli. Ve fizibilite etütleri derhal faaliyete başlamalı. Her ilde bu yatırım projeleri önem sırasına göre bankaların ortaklığıyla birer birer kurulmaya başlamalı. Sevgili kardeşlerim, bunlar yılların biriktirdiği çözümler. Bu badireden geçmiş birisi konuşuyor. O devrede bunu başardık. Bugün de başarmamak için hiçbir sebep görmüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimi unutmayın. Hainler bu hedefe ulaşmamamız için her şeyi yapacaklardır. Ama ben bu ülkenin sağcısına, bu ülkenin solcusuna hepinize birden sesleniyorum. Burası sizin vatanınız ve onu korumakla mükellefsiniz. Onu hedefe götürmekle mükellefsiniz. Bu kurtuluş hedefi ekonomik kalkınma ancak ve ancak yatırımla gerçekleşebilir. Ve süratle teşvik belgeleri sistemi devreye girmelidir. Hayır, bankalar bu sefer o zaman krediyle yapmıştık bu işi. Bu sefer kredi vermeyecek. Sevgili kardeşlerim, ben sadece 13 ilde bu teşvik ve uygulama konusunda konferans verdim. Hamdolsun ki 100'den fazla yatırımda adımız geçer. Öyleyse bunun heyecanını duymak önemli olan o. O hedefe yönelik olacaksınız. Kalbiniz o hedefe sizi götürecek olan taşkınlıkta olmalı. Yatırım seferberliği. Evet. Türkiye'nin yapması lazım gelen budur. Ve tatbikata başlandığı zaman zor olmadığını göreceksiniz. Hamdolsun ki şu anda teşvik uygulama dairesi ya da başka bir isim varsa bilmiyorum şu anda ama teşvik belgelerinin hala verilmekte olduğunu öğrendik. Devam ediyor hamdolsun tatbikat. Kredi sistemini mutlaka değiştirmemiz lazım. Kredi sistemini yatırım sistemine, ortaklık sistemine dönüştürmemiz lazım. Japonya modeli önümüzde duruyor. Sevgili kardeşlerim, bırakalım Japonya modelini. Bizim o zamanki yatırım patlaması bunun bariz ve canlı misali. Demek ki oluyor, yapılabiliyor. Öyleyse mani olacak faktörler artık mani olamaz. Bu noktada sevgili kardeşlerim, çok dikkatli olmak mecburiyetindesiniz. Aynı hainler bu ülkenin gelişmemesi için her şeyi yapacaklardır. Ama bizler el ele verirsek, aramızda o sağcıymış, bu solcuymuş tarzında anlaşmazlıkları devam ettirmezsek, birbirimize kilitlenirsek, o zaman bunun başarıldığını göreceksiniz. Bu iktidar değişikliği birçok ülkesine ihanet eden adamın devre dışı kalmasının temel sebebini teşkil etti.
çok büyük bir kısmı adım adım devre dışı kalacaklar. İnsanlar biliyorlar etraflarında kimler ihanet içerisinde. Öyleyse el ele, gönül gönüle ülkenin kurtuluşa ulaşması için ekonomik seferberliği, yatırım seferberliğini gerçekleştirebilmemiz için geçerli. Öyleyse kalkınmakta öncelikli yöreler önde olmak üzere süratle yatırımlar. Sevgili kardeşlerim, neden hala bekliyoruz? Şu petrollerimizi yeryüzüne çıkarmaktan kim bizi alıkoyuyor? Onlar alıkoyuyordu. Artık alıkoyamazlar. Öyleyse bir petrol denizinin üzerinde yatıp da hala petrol ihtiyacının 1/3'ünü dışarıdan getiren bir ülke olmak istemiyoruz artık. Bunun şuuruna, bilincine varın. Kalbinizi buna yerleştirin. Kalbinize bu hakikati yerleştirin ki siz onun sahibisiniz. Hiçbir kuvvet onu işletmenize mani olamamalıdır. Öyle bir rezistans ait olduğu noktada durmalıdır. Türkiye servetlerine sahip çıkmalıdır. Şu anda yatırımlar konusunda birçok elektrik üretim projesi sıra beklemekte. Böyle saçmalık olmaz. Projeleri bürokrasinin bekletmesi kadar ülkeye zararlı bir şey düşünemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan bor madenleri, bir taraftan toryum, bir taraftan petrol, bir taraftan altın. Fırat'taki altından bahsediyorum. Evet. Ta kaç yıl evvel söylemiştik. Fırat'tan altın çıkacak diye. Şimdi sözlerimizin gerçekleştiğini göreceksiniz gene. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir yatırım seferberliği bu standartlar içinde bütün illerimizde aynı anda başlamalıdır. Ülkesine aşık olan valiler, sizlere sesleniyorum. Derhal orada harekete geçmelisiniz. Özel sektörle bir işbirliği halinde için amiri bulunduğunuz ilin yatırım imkanlarını özel sektörle birlikte mutlaka icat etmelisiniz. Planlama teşkilatı bu konuda nasıl bir görüşün sahibidir onu bilemeyiz. Ama her ilde bir planlama uzmanının en azından bu seferberlik devresi boyunca bulunması bir farz-ı ayındır. Bu ülke için, vatanınız için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, damarlarınızda nasıl kan akıyorsa ekonomi içinde de para akıyor. Bankalarla ekonomi arasında. Bu parayı mutlaka yatırımlarda, tüketim harcamaları yerine yatırım harcamalarında kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu da bankaların bu konudaki görüş değişikliğiyle gerçekleşebilecek olan bir olgudur. Acaba bankacılar şu bu kadar ülkenin zor durumda olduğu bir ortamda da hala hazine bonoları diye tutturmakta devam edecekler mi? Ne dersiniz sevgili bankacı kardeşlerim? Biliyorum ki aranızda çok vatansever var. Bu vatanın kurtulması sizin gayretlerinize bağımlı. Unutmayın söylediklerimizi. Sakın ülkenin gelişmesine mani olacaklardan olmayın. Bunun en çok faydası size dokunacaktır. Alın
500 büyük firmayı bu sene bir biliyorsunuz ki zarar devresi. Ama geçen senekilerden başlayarak geriye doğru gidin, ne kadar doğru söylediğimizi göreceksiniz. Ne kadar çok firma kredi, mevcut sermayesinden daha fazla kredi almış, ayrıca karı da var. O karın da sahibi olabilirsiniz siz. Sadece iki şeye dikkat edeceksiniz. Yatırımcı olarak devreye gireceksiniz, ortak sıfatıyla bir. Distribütör firmaya mutlaka ortak olacaksınız. Aynı oranda. Vazgeçmeyin. Başarılarınız bunların arkasında. Sevgili kardeşlerim, artık Banka Denetleme Kurulu sizi kapatamaz. Bu devir bir vurgun devriydi. O devir inşallah bitmiştir. Ama bitmemesini isteyenler büyük bir rezistans göstereceklerdir. Önümüzdeki günlerde ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte onun için birliğe, beraberliğe hangi tarafta olursanız olun, en çok muhtaç olduğumuz nokta bu noktadır. Burada kuvvetli olmak mecburiyetindeyiz. Burada bu ülkeye kastedenlerin daha öteye geçmelerine mani olmak mecburiyetindeyiz. Ancak el ele gönül gönüle bir beraberlik bunu sağlayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bankalar sistemi il il yatırımcılara her günkü hareket halindeki fonlarından mutlaka kaynak aktarmalılar. Bilecekler ki akşamüstü ne kadar aynı para kasalarına geri dönmüştür. Öyleyse bir yatırım seferberliği için var mısınız? Aziz Türk milleti, bir yatırım seferberliği için var mısınız? Bu konuda bütün boyutlarıyla yardıma hazırız. Öyleyse çözüm sadece alternatifi olmayan tek bir yoldan geçer. Üretken yatırımlar. Söylediklerimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Üretken yatırımlar. Türkiye'nin bütün problemlerinin çözümü buna bağlı. Üretken yatırımlara bağlı. Evvelce bunun gerçekleşmesi, şimdi gerçekleşmesinin teminatıdır. Öyleyse yapabiliriz. Biz eminiz. Bu durumda sevgili kardeşlerim, konuları ait olduğu yere dikkatle oturtun. Türkiye ekonomik açıdan gerçekten içinden çıkılması şu anda bu şartlarda iktidarı devretmiş olanların kafa yapısıyla çözülebilecek olan bir olay değildi. Ama şimdi farklı bir dizayn var. Musluk başlarında ceplerine para doldurmaya alışmış olanlar meydanı boş bırakmayacaklardır. Onun için birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz devre işte bu devredir. Ayaklarınızı yere sağlam basın. Her tarafta bir anlaşmazlıklar zinciri görüyorum. Sağ tarafta
Gruplar, gruplar, gruplar. Bir beraberlik konusunda evvelce attığımız adımlar neticeye ulaşamadı. Ama şimdi yeni bir devredeyiz. Türkiye'nin yatırım seferberliği devresi. Burada hepimiz el ele günün gününe beraber olmalıyız. Sevgili kardeşlerimiz, bu anlattıklarımız geçmişte gerçekleşenler size güven vermiyor mu? Öyleyse yapabileceğinizden emin olun. Bu ülkeyi sizler kalkındıracaksınız. Ve kalkındırmak yetkisinin ve maharetinin ve kabiliyetinin sahibisiniz. Kendinizi küçük görmeyin. Bunu başarabilecek olan bir vasıfla yaratıldınız. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. 600 yıllık bir imparatorluğun yegane varisleri sizlersiniz. Gelecekten bir küçük anekdot daha, önümüzdeki 10 yıl içinde sevgili kardeşlerim, Türkiye dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına mutlaka girecektir. Sonrası daha da güzel görünüyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde yatırımları gerçekleştirmeye başladığımız andan itibaren bir taraftan istihdam dışındaki insanlar istihdama alınacaktır. Öbür taraftan katma değer artışı, öbür taraftan gelirler seviyesinin yükselmesi ve yeniden üretime giren malların, product'ın, mamul maddenin satın alma gücünün efektif talep olarak buluşması. Devletin hem stopajlardan hem de gelir vergisi ve kurumlar vergisinden kazancı. Sevgili kardeşlerim, vergi konusuna dokunmayı unuttuk. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Neden bu kadar büyük bir problem oluştuğu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sebebini biliyor musunuz? Neden vergi bu kadar büyük bir problem? Birçok yatırımcıyı yatırımından alan, eşyasını sattıran, neden böyle durum? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Devletin masrafları değişmiyor. Devlet fedakarlık etmek istemiyor. Devlet masraflarını aynen devam ettirmek niyetinde. Peki ama devlet devam ettirebilmek için 120 bin işletme, üretken işletme kapanmadan evvelki vergiyi 120 bin işletme kapandıktan sonra 120 bini aşkın 2,5 milyon insan işten ayrıldıktan sonra bugün çalışmakta şeref meselesi sayan, çalışmayı mutlaka çalışmak mecburiyetini duyan, şartlar ne olursa olsun buna devam edecek olan fedakar insanlardan 120 bin işletme çıktıktan sonra geriye kalan kesimden aynı vergiyi alacak devlet. Başka türlü sürdüremez yapısını. Fedakarlık etmiyor. Sevgili kardeşlerim, bu ne hovardaca bir zihniyettir. Sahip olmadığımız imkanları harcamayı, hesapsızca harcamayı, sorumsuzca harcamayı marifet zanneden insanlar ülkenin bu hale gelmesinde önemli bir grubu oluşturur. Öyleyse ne olmalı? Açık olmayan bütçeler yapılmalı. Bir defa devlet kendi masraflarını yaparken borç almaktan kesinlikle elini eteğini çekmeli.
Peki buradaki vergilerdeki bu kadar feci durum arkasında ne var? Arkasında bu var. 120 bin işletme kapanmadan, 2,5 milyon işçi işten atılmadan evvelki verginin aynını, aynı miktardaki orandaki değil, aynı miktardaki, aynı boyuttaki vergiyi devlet istiyor. Yani şimdiki mükellefler eskilerinin iki katı vergi ödemek mecburiyetindeler. Devletin ihtiyaçları küçülmüyor, büyüyor. Hala ayrılmadan evvel adamlar adam oluyorlardı. Her devirde aynı şey olmuştur. Benim takımım iş başında olsun diye kendi takımlarını hep iş başına getirmek üzere faaliyete geçerler. Her iktidar. Sevgili kardeşlerim, bunun neticesi ne olur? İşte fatura ekonomiye çıkar. Reel sektör üretim yapar ama her açıdan yaptığına pişman edilir. Bir taraftan vergilerin oranlarını arttıramadıkları için yeni vergi dilimleri, yeni vergi safhaları açıyorlar. Yeni sahalar açılıyor. Başka çaresi yok devletin. Bu parayı almak mecburiyetinde hayatını devletin devam ettirebilmesi için memurlarına ücret ödeyecek. İşçilerine ücret ödeyecek. Bu ücretleri ödemek için buna mecbur. Öbür taraftan sosyal kurumlar faciası. Sevgili kardeşlerim, ne emekli sandığında, ne sosyal sigortalar kurumunda, ne Bağkur'da, ne de bilmem hangi kurumda aktüaryal hesaplar bu sosyal kurumların var olduğu süreç zarfında hiç yapılmamıştır. Hep hababam sınıfı, ben isterim, sen de vermek mecburiyetindesin havası hakimdir duruma ve her şey bu sebeple tersine gitmektedir. Tersine gitmektedirden muradımız ne? Muradımız şu. Bir taraftan sosyal kurumların aktüaryal hesaplar yapılmaması sebebiyle masrafları devamlı artmaktadır. Ve bu masraflardan primlerle karşılanması gereken bu masraflardan primler hiçbir devirde yeterli olmadığı için geri kalan kısmı devlet tarafından ödenmektedir. Devletin sırtına yük olmaktadır. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye neremize baksak yanlış görüyoruz. Deve diyorlar ki, yahu senin boynun eğri, o da kendisine şöyle bir bakıyor. Kardeşim diyor, benim nerem doğru ki? Eğer sosyal kurumlar aktüaryal hesap yapmazlarsa ne olur? Açık verirler. Açığın sonucu devletin sırtına yük olmaktır. Peki aktüaryal hesap yapmadılar, güzel. O zaman en azından bu sosyal kurumlar şunu bilirler. Ben prim olarak şu kadar para alıyorum. Emeklilerimin parasını verdikten sonra da elime bu kadar para kalıyor. Öyleyse bu hastalıklar konusunda benim verebileceğim bütçem belli. O zaman genelge yayınlayacak Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı. Diyecek ki, ben sizin masraflarınızın %60'ını verebilirim. 40'ını cebinizden ödeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir defa bu israfa mani olan temel faktördür. Kişi alacağı ilacı bedava almaya alışmış. Ama karşılığında para ödemeye başladığı zaman, o zaman elini cebine sokarken tereddüt edecektir. Bu geniş ölçüde ilaç sarfiyatını azaltacaktır. Öyleyse çözümü yok mu? Her şeyin çözümü var. Tatbik edilir mi? Hayır, edilmez. Herkes devletin malı deniz, yemeyen domuz zihniyetinin birer temsilcisi gibi alabildiğine devletin bütün yaptıkları yanlışların bedelini ödemesini isterler. Ve devlet öder. Neyle öder? Borç alarak, borçları ayyuka çıkarak öder.
Borçlarını ödemek için de borç alacak olan, borç almak mecburiyetinde olan bir duruma gelir. İşte şu anda ülkemizin durumu budur. Türkiye borçlarını ödeyebilmek için kendi imkanlarından hiçbir şey verebilecek durumda değildir. Ve borçlarını, her santimini yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. Ve bu korkunç bir borç büyümesini oluşturmuştur. Ve defaatle, kim bilir kaç defa konsolidasyon teklif ettiğimiz halde konsolidasyona asla yaklaşılmamıştır. Bütün borçları birden alıp bir defada ödemek ve adım adım geri kalanını temin etmek. Güzel bir niyetin sahibiyseniz halktan yardım görürsünüz. Dış ülkelerdeki gurbetçilerimiz de ülkeye yardım etmek için her zaman hazırdırlar. Ve söylediğimiz gibi ülkenin potansiyeli toprak altı servetleriyle, toprak üstü servetleriyle gözler kamaştırıyor. Ama biz bu zengin ülkenin evlatları fakirlikten can çekişiyoruz. Bu nasıl bir idari yapıdır ki bu kadar pozitif şartlar altında bu kadar negatif neticeye bizi ulaştırmış? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tabire üniversitemizin öğrencileri sebebiyle çok fena alışmışız. Sevgili öğrenciler diye söze başlamak, bizi bağışlayacağınızı umuyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dilimizin alışkanlığı. Yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Öyleyse görüyorsunuz ki Türkiye'deki hareket halindeki fonlar Türkiye'nin kalkınmasını sağlayabilecek olan bir suni nehir değil, gerçek akan nehirler. Türkiye yatırım yapmak için dünyanın en sağlam fonlarının sahibidir. Fakat biraz daha vakit geçerse Türkiye hareket halindeki fonları yatırımlara sevk edebilecek olan imkandan mahrum olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hafta dikkat edin ki her devrede çözüm var olmasına rağmen ülke bir zenginlikler ülkesi olmasına rağmen bu kadar fakir standartlarda yaşıyor insanımız. Arkasında neyin yaptığını artık çok iyi biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, birbirinize sarılın, birbirinize güvenin. O solcudur, ben sağcıyım demeyin. El ele, gönül gönüle olun. Bu ülke hepinizin. Hepiniz ona layıksınız. Herkes farklı inançların sahibi olabilir. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bunu düşmanlık vesilesi etmeyin. İnceleyin karşı tarafında sahip olduğu bilgiyi. Onda da çekici yönler göreceksiniz. Ama çoğunluk nasıl isterse öyle bir yönetim biçimi elbette ülkeye hakim olacaktır. Bu da yaşayanın tabiatına, demokratik kurallara ve hak nazariyesine Allah-u Teala'nın son derece uygundur. Öyleyse son salimiz şu olacak sevgili kardeşlerim. Düşmanlık niçin? Dostluk varken el ele, gönül gönüle, omuz omuza bu muhteşem ülkeyi, bu Osmanlı'dan elimize kalan
son parçayı en güzel şekilde yönetmek gerekmez mi? Dostça, sevgiyle, hedeflere giderek. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmadan bir muradımız var. Size çözümlerin var olduğunu anlatıyoruz. Sadece bir tek madenimizden borçlarımızın 20 katını, şu anda adını hatırlayamadığım bir başka yeni keşfedilmiş bir madenden bahsediliyor. Ve borcumuzun 71 katı kadar, iç ve dış borçlar toplamının 71 katı kadar o madenden ülkemizde var olduğu söyleniyor. Ve deliller öyle olduğunu ispatlıyor. Öyleyse bu zenginlik içinde bu fukaralık, bu kendi kendimize yaptığımız bir büyük yanlışın sonucudur. Birbirimizle düşman olup da enerjimizi birbirimizi yıkmak için kullandığımız için bu noktadayız. Şimdi birleşme zamanıdır. El ele verelim. Ve beraberce iki kuvvet bir arada güzele doğru yürüyelim. Ülkemizi mamur etmeye yönelelim. Bütün güzelliklerin bunun arkasında oluştuğunu göreceksiniz. Gelecekte parlak bir Türkiye görünüyor sevgili kardeşlerim. Beraber olduğu ülkelerde bir önemli güç oluşturan, Avrupa Birliği'nin dümen suyunda haysiyetsiz bir standartta onlara yalvarmayan bir Türkiye. Sevgili kardeşlerim, aziz Türk milleti, hepinizi geleceğin nurlu ufuklarında güzele doğru yönelmiş bir topluluk olarak selamlıyorum. Allah-u Teala'nın ülkemizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Şu anda hepinizle beraberiz. Bizi ekrandan izleyen hepiniz ayrı ayrı bizim tarafımızdan çok sevilmektesiniz. Sizleri hepinizi çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevgi Allah-u Teala'dan bize gelir, bizden de size yayılır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek gibi güzel bir şey var mı sevgili kardeşlerim dünya üzerinde? İnsanları sevmek, onlara güzellikleri ve onların mutlu olacakları, onları mutlaka tereddütsüz mutlu kalacak olan hakikatleri söylemekle vazifelendirildik. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Bir de serbest iradeniz. Ruhunuz hepinizin bildiği gibi Allah'ın ruhu. Ve o ruhu, Allah'ın ruhunu Allah ona iade etmenizi emrediyor. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak surette emreder diyor. İnne kullanmış mutlaka. Öyleyse birinci emanet ruhunuz. Ruhunuzu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken iade etmek, Allah'a ulaştırmak zorundasınız. Aslında zorundasınız demek dile biraz ters düşen bir olay. Neden? Çünkü bu bir zevktir. İnsanı muhteşem bir mutluluğa ulaştırır. Dünyada en mutlu olduğunuz 7-8 aylık bir süre geçireceksiniz. Allah'a ruhunuzu münaki kılmayı, ona ilka etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğiniz andan ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre 7-8 aylık bir süredir. Bu zaman parçası içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Bu ulaştırma keyfiyeti sizin gayretinize vabeste bir olaydır. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Ama dilerseniz o zaman ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Siz sadece dileme işleminin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sen şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana yardımcı ol. Benim ruhumun sana ulaşmasını sağla. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım.
İşte Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır, onu, yani onun ruhunu. Rad suresinin 27. ayet kelimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan bir kısmı ile meşgul olacaktır. Kim onlar? Ama diyor Allah Teala onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onları diyor biz kendimize ulaştırırız. Onlar bize ulaşmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Onlar dileyecektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin bunca ermiş evliyan var. Ermiş yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmış. Ve ne kadar korkunç bir tecelli sevgili kardeşlerim. Din adamları insan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması diye bir olay Kur'an'da mevcut değildir diyorlar. Allah Teala irci'i ilâ rabbiki diyor. Fecr 28. Ey ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek ona ulaş, yani ruhunu Allah'a ulaştır. Münibine ileyhi ve eslemu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Ve enibü ila rabbüküm. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Allah Teala Allah'a ruhun tesliminden bahsediyor. Peki ne olmuş da bunca hakikat unutulmuş? Çünkü bir takım din alimleri çıkmışlar. Demişler ki hafazan Allah, bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı anda o kişi ölmüştür. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İşte bu insanlara akıl erdirmek çok zor sevgili kardeşlerim. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş kişinin? Fizik vücudu mu? Nefsi mi? Yoksa ruhu mu? Hangisi olabilir? Elbette sadece ruhu olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah emanetlerin onların sahipleri, o emanetlerin sahibine iade edilmesini, teslim edilmesini emreder. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. İrademiz bir emanettir. Ve hepsinin Allah'a teslim olması üzerimize farz kılınmıştır. Bunlardan Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak olan
sadece bir teki vardır, o Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki benefaha fihi ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o herkese doğarken Allah'ın ruhundan üfürdüğü bütün insanlar, onların hepsi, hepimiz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Hepimiz vazifeliyiz. Bu vazifenin dışında olan hiç kimse mevcut değildir. Bütün insanlar, hepiniz, hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesiniz. Peki çok zor bir şey mi? Dünyadaki en kolay şey. Sadece bir tek dileğiniz bu konuya yetiyor. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var.

ben onları kendime ulaştırırım, onların ruhlarını ben kendime ulaştırırım diyorsun. Onlar ulaşmıyor, sen ulaştırıyorsun. İşte bu kulun da, ey Yüce Allah'ım, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, beni de o ermiş olan evliyalarından birisi yap. Çünkü sen söz vermişsin. İşte isteyin, vereyim diyorsun. Ben de istiyorum, bütün gönlümce istiyorum ki ruhumu sana hayattayken ulaştırayım. İşte böyle bir dilek. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileği gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü söylediğim gibi siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece bu dileğin sahibi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma dileğinin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah bu hakikatleri bizlere öğretti. Bana ve benim vasıtamla sizlere. Biz bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala neyi söyletirse biz sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkimiz yoktur. O yetkinin sahibi hiç olmadık. Kendimizden hiçbir şey ilave etmedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala insanoğlunu alır, yani o insanoğlunun ruhunu alır ve kendisine ulaştırır. Ve bu kişi ruhu vücudundan ayrıldı diye ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması kişiyi öldürmez. Tam aksine, eğer kişi ölürse onun fizik vücudu artık o ruh için bir mekan olmak vasfını kaybeder. O ruh, o fizik vücudu mekan edinemez. Çünkü ruha göre ölümle birlikte fizik vücut sadece bir görüntü olmuştur. Ruha mekan olma vasfı ancak hayatta olmak kaydıyla mümkündür. Allah Teala biz insanları öyle yaratmış. Şu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, doğumuzla beraber bize üfürülen bu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, hayatta olduğumuz sürece ruhu sinesinde barındırır. Ruh vücudumuzun her noktasını kaplar. Ve görüntüsü %100 bizim görüntümüzdür. Herkesin kendi fizik vücudunun görüntüsüdür. Fizik vücut hangi noktadaysa, hangi standartlardaysa, hangi görüntüdeyse ruh da aynı görüntünün sahibidir. Fizik vücutta doğumdan ölüme kadar geçen devre içinde, büyüme devresinde, orta yaşta, ihtiyarlıkta fizik vücudun her şeyi ruha aynen geçer. Öyleyse herkesin ruhunun görüntüsü, kişinin fizik vücudunun görüntüsüyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte o ruhu
emanet olarak verdiğini

söylüyor Allah Teala. Ve emanetleri sahibine iade edin diyor. Bu benim size emrimdir diyor. Farzdır diyor üzerinize. Hazreti Nuh diyor ki onlar diyor ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edeceklerdir diyor. Biz onlara müdahale etmeyiz diyor. Öyleyse vuslat diye bir olay var. Ruhun fizik vücut şu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi. İşte büyük facia burada başlıyor. Çünkü bizim sevgili alimlerimiz ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsata oluşturmuşlar. Ve de bu yüzden asırlar boyunca en az 10 asırdır insanların büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşayan İslam'ı bu zamanda da yaşayanlar var mı? Elbette var. Onlar tasavvuf mensuplarıdır. Dikkat edin. Tasavvuf mensubu olduğunu zannedenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek tasavvuf mensuplarından bahsediyoruz. Bir kısım gruplar tasavvufun insanın ruhunun ve çinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olduğu gerçeğinden haberdar olmayarak kendilerini tasavvuf mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Samimiler mi? Evet, samimiler. Samimi olarak öyle zannediyorlar. Bir takım yazılar geçirmişler ellerine, eskilerden kalma. Onlar öyle diyor diye bunlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bir insanın manevi tekamülü için Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, tabiiyetle birlikte ruhun vücuttan ayrılması, ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'a ulaşması, hayır böyle şeyler yok diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hem tasavvufu yaşadığını, iddia etmek, hem de böyle bir şey yok demek, bu hangi mantığa sığar bilmiyoruz. Ama bazı topluluklarda böyle bir hususun mevcut olduğunu tespit ettik. Yazılı metinde bize ulaştı. Bir tabiat olayına yer verilmeden bir masal anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar büyük kitleleri oluşturuyorlar. Bu kadar Allah'ın Kur'an hakikatlerinden habersiz insanlar büyük çoğunlukları oluşturuyorlar. İşte Allah Teala'nın bize verdiği ilimle bütün gücümüzle biz bu insanları cehennemden kurtarmaya uğraşıyoruz. Dinlerini bilmiyorlar. Diyorlar ki riyazet yapacaksınız, mücahede yapacaksınız ve de ruhunuzu terbiye edeceksiniz. Bir de bu ruh terbiye olmaz. Ruh terbiyenin en üstüne sahiptir çünkü Allah'ın ruhudur. İşte o Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz.
Ve Allah Teala insan ruhunun o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinin de tövbe etmesi halinde vücudundan ayrılacağını ve sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ruhun sığınağı onun sahibi olan Allah'tır. O me'aptır, sığınaktır. Allah Teala tabi olanların me'aba, sığınağa ulaşacağını söylüyor ve de Allah'ın zatının en büyük kutsal sığınak olduğunu söylüyor Allah Teala. O me'aba, sığınağa, sığınana evvab adını veriyor Allah Teala. Evvab, me'aba sığınandır. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurunuz cennetinize giriniz. Li külli evvabın, bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap, me'aba ulaşmış ve sığınmış. Me'ab Allah'ın zatıdır. Kim ruhen Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a vasıl olmuşsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, o kişi evvap adını alır.

Ve Allah Teala mehaba sığınanın ruhunu sığınağa, Allah bir sığınaktır. Ruh da o sığınağın içinde bulunması gerekendir. Çünkü ruh Allah'a aittir. İşte oradaki evvab kelimesi mehaba ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş birisini ifade ediyor. Allah Teala müşri tabiyetten sonra böyle bir olayın vücuda geldiğini, tabiyetten sonra kişinin meab olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zatının en büyük meab olduğu, sığınak olduğu ifade ediliyor. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın zatı onun indindeki en güzel sığınaktır. Allah Teala Kaf 33'te Evvabin ve Hafiz diyor. Evvab meyaba sığınan demek. Hafiz de muhafaza altına alınmış demek. Muhafaza altına alınan kişi. Nasıl bir muhafaza? Allah Teala Suresinin 20. ayet kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah Teala'nın devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geleceğini ve kalplerinin içine iman yazılacağını söylüyor. Başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olursa, Secde suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince, onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Yani kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onların kalplerinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürşidine tabi olmadan önce kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü bu iman kelimesi o kişinin kalbinin içine yazılır ve bir manyetik alan vücuda getirir. Bu manyetik alan bir şeyin zıttı bir manyetik alan olduğu için o şeyi kendisine celbedip yapıştırır. İşte o şey dediğimiz, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllardır. Fazılların manyetik alanıyla
Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirinin tersidir. Bu sebeple birbirini çekerler. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır ki Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ikilisi ve rahmetle salavat ikilisi, iki tane ikili rahmetle fazl ve rahmetle salavat olmak üzere dört tane nur oluşturur. Rahmet aslında taşıyıcı faktördür. Fazlı da taşıyan rahmettir. Salavatı da taşıyan rahmettir. Kişinin kalbine giren fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin tersi manyetik alanın sahibi oldukları için kalbe giren fazıllar iman kelimesinin tarafından tutulur, kendisine çekilir. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından devamlı olarak gelen bu rahmetli fazıl ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbini iman kelimesine yapışmaları, orada kalmaları sebebiyle doldurmaya başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesini ifade eder. Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, bunun gibi 19 tane negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde Allah-u Teala tarafından 19 grup negatif faktör, yani bir insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesini emreden, yasak ettiği fiillerin de işlenmesini emreden 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde o kişi doğduğu anda mevcuttur. Ama bu kişi aynı zamanda bir ruhun sahibidir. Ruhta da 19 tane haslet vardır. Ötekinin tam zıttı olan afetler. Nefste afet vardır. Öfke. Ruhta sükunet vardır. Nefste afet vardır. Nefret. Ruhta haslet vardır. Sevgi. Öyleyse bu minval üzere de cereyan eden bir olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın bir güzelliği açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün insanlarda Allah-u Teala mutluluğu oluşturacak olan formülü dengeyle kurmuş. Nefste ne kadar afet varsa Allah'ın emirlerine karşı çıkan faktör, ruhta da o kadar haslet var, ikisi tam bir denge halindedir. 100 ünite kötülüğe karşılık diyelim, 100 ünite haslet. 100 ünite afete karşılık, 100 ünite haslet. Bu sebeple nefsle ruh bir denge halinde oluşur. Ne zaman ki o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkar, bu yolculuğa çıkan şey ruhtur. Ruhun yolculuğa çıkması ise bu dengenin %100 bozulmasını ifade eder. Çünkü ruh hasletlerle doludur ve gidiyor. Nefse afetlerle doludur ve kalıyor. O zaman Allah-u Teala ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk boyunca fizik vücudu koruyacaktır. O kişiyi koruyacaktır. Nasıl bir korunma sistemi? Şeytanın bu yolculuk boyunca o kişiye tesir etmesini
Allah Teala %100 önler. Bu sebeple bir insanın seyri sülûku hayatının en güzel devresini ifade eder. Bu zamanda artık 7-8 aylık bir sürede bazen çok daha kısalabildiği de oluyor. İnsanların ruhları Allah'a ulaşıyor artık. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma zamanı boyunca Allah Teala şeytanın o kişiye saldırarak onu afetler istikametinde kandırmasına, afetlerin istediğini yapması istikametinde kandırmasına müsaade etmiyor. Şeytan bunu yapamadığı için nefsin kalbinde afetler olduğu halde bu 7-8 aylık devre boyunca o kişi negatif tesir altına girmez. Tam aksine dünyadaki en mutlu 7-8 aylık bir devreyi yaşar. O devre insanların pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak istedikleri bir devredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insan sadece hayran olabilir. İşte böyle bir olayda yola çıkan kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Başın üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. İşte kimin başın üzerine devrin imamının ruhu gelirse o kişi hafizdir. Yani muhafaza altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş ve onu şeytanın bütün afetlerinden koruyacaktır. Bu görevi yapmak üzere gönderilmiştir. İşte evvab ve hafiz kelimelerinin geçtiği o muhtevada لِكُلِّ اَوَّابٍ hafiz. Bütün hafiz olanlar, yani başların üzerine devrin imamının ruhunu taşıyanlar ve bütün evvab olanlar meaba ulaşmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve ona ruhu Allah'ın zatında yok olduğu için Allah'a sığınmış olanlar. Onlar evvab olanlar. Mürşidine tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşenler de hafiz olanlar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden ruh gönderir. İşte bu Allah'ın gönderdiği ruh devrin İmamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin gönderiyor Allah Teala ruhunu? Yevmit talakı haber versin diye. Yevmit talak mülaki olma günü, Allah'a mülaki olma gününün müjdesini versin diye. İşte bu standartlar altında kişi mürşidine tabi oluyor, ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gireyince ayrılıyor. Devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan
diğer bütün o dergâhta bulunan ruhlarla yedinci gök katına kadar bir yolculuk yapacaktır. Yedinci gök katın yedi tane alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde de görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman kişi hafiz olur. Affedersiniz, işte o zaman kişi evvap olur. Yani meaba, Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Toprak oluşturuyorsa Adem aleyhisselam da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala ben sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. Enam suresi, pardon, Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. Enam suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icabet eder. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu konuları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk yedi kademe, emare, levare, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin yedi kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi yedi kat nasıl, Allah Teala nasıl yedi kat tabaka yarattı göklerde. Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17. O sizi topraktan imbat etti. Nuh 18. Sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18, bunların dinlediklerine çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi enbeteküm minel ardı nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak imbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi. Toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde de toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak imbat ettik. Biz sizi topraktan imbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki öğleden sonra Allah Teala Melekat Hazretleri bütün insanları onların düşünemeyeceği bir şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık hücre yenilenmesi olmayacak bir şekilde, bir, iç organları değiştirilmiş şekilde, iki, insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde, ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah-u Teala yeniden yaratıyor. Vaka 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmezsiniz. Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah-u Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş, bir takım insanlar sakat doğarmış, bir takım insanlar hasta doğarmış, bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah-u Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onların mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Derdiniz mi? Tamam.
2: Hocam ara verelim mi? Sonra 4.5.
1: 10 dakika. 5 dakika.
2: Sonra 2 bölüm geçelim.
1: Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon. Çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim yalnız suallerinize cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet var. bir insan eğer bir tekfirin üzerine konsantre olabilirse düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler o konsantre olduğunuz tekfirin üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var, beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentley'nin en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki iki kişiden biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. Biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz, sizden tazminat talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da, üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasına sebebiyet vermiştir. Deccal hayatta mı? Evet. Adam o işte. Tibet'te şu anda yaşıyor. Amerika'da bir üst seviye rahipti. Bir skandalı adı karıştı ve kaçtı oradan. Maharishi deyince onun sağ kolu ve dünya üzerinde okült kültür deyince orada durun. Bu zulmani ilimler demektir. Onlar size 7 tane şuur kademesinden bahsederler. Kozmik şuur kademeleri. Onlara sorduğunuz zaman bu kozmik şuur kademeleri nedir diye açık açık söylüyorlar. Kozmik şuur kademeleri yukarıdan aşağı doğru inen kademelerdir. Ve biz yaşadıkça bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz sizi aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualli? Cevabı da kesin, karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar, hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşad yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner, şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi müdafaa ediyorsa ne yazık ki Ermeni birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam, böyle söylüyor size. Ne haber deyin? Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür, kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar. Bir, Allah'a götürür sizi. İki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seviyeli karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa biz 7 kat aşağı inip o zifiri karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiç fütür falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri göstermem lazım size. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından tekrarından oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime Feskürallâhe kıyamen ku'udan ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din öğreten kurumdan daimi zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri farz kılmış. Yetmez. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ullel vak olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 o ullel vak kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yenisi yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar ne size? Allah'ın katından rahmet ve fazl olmak üzere iki tane nurun göğsümüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ısınatır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız, Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için dört tane kalp şartına ihtiyacımız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekamül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِهِ قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet konulur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِقَلْبِ مُنِمْ Allah'ın huzuruna onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَكْيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın göğsünlerini teslimi alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor. Ve sızan rahmeti yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki üç tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter ve Allah'ın rahmeti de fazlı da salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatına girmektedir. Allah Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantal meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikremetmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucu, zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa o transandantal meditasyon da kalbinizde yeni karanlıkları ulaştıracaktır şeytanda ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar gelip kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Suallerinize cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El Fatiha ve as salavat.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O sizin mutlu olmanızı ister. Allah Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün insanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehenneme atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı denemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette de mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık

sıvıdan, özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva Anamız Allah-u Teala'nın dizaynında kendilerinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah-u Teala insana da verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi, ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak farzdır. İrci'i ila Rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh, Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir.

Ruhun geri dönmesi geldiğine yani sahibine yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yalan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır, dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam, fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturuyor fizik vücudumuz. Hayatta olduğu sürece. Ölümle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Ayrılmadığını, aynı noktada kaldığını düşünelim. Bir şey ifade etmez. Çünkü fizik vücut için ruh artık bir onun içinde barınabilecek vasfa sahip değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak ait olduğu aleme yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen ruhun alemi olan emre alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim,
Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesine? Çünkü aynı dengeyi Allah Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır. Ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah Teala onların üzerine kanatlarını gerdiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde iki eli iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir bütündü. Herkes
Allah'a ulaşmayı dilemeyi, kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başlarının üzerine yere paralel bir şekilde tutturan, kollarını açan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir. Fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah Teala'nın gerçek anlamdaki mürşitleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de tabiyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki mürşitler hem Mekke'den Medine'ye gidenler, irşat makamının sahibi olanlar gidenlerden hem de Medine'de tabi olup irşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah-u Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu yaşadığınız devresidir. Daha sonra fizik vücudunuzu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz. En son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki bu 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır.
Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini İnsanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını istediği gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmaza düşen herkes mutsuzluğu bütün bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir güruh için hiçbir zaman mutluluğun oluşması mümkün değildir. Allah'a karşı savaş verenlerin kalplerinde hiçbir zaman mutluluğa bir kapı açılmaz. İşte dünyadaki en kötü yazgı budur diye düşünüyoruz. Allah'ın dostlarına, Allah'ın Resullerine hangi devrede kimler savaş açmışsa onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defada, bir tek defada mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki
ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın. Veya haram yolla hakkı olmayan paralara sahip olsun. Görecektir ki sahip olduğu o servet ona hayatının hiçbir noktasında mutluluk getirmemiştir. Getirmesi mümkün değildir. O zaman onca hayat çalışmasının karşılığında o kişinin kazandığı şey sadece mutsuzluk ise, huzursuzluk her halinden kişinin belliyse, içi içini yiyorsa, sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Görmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular bütün şartlar altında? Neden şeytanın dostları, Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostudur. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar, göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin, Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz şartlar ne olursa olsun, biz bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik. Etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar
her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar, birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını, onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek. Dost, bu istikamette hareket etmek. İnsanları sevmek. Allah'ı seven, insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah-u Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah Teala elbette dilediğini yapar. Buna kimse engel olamaz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın gerçek dostlarıysanız, hayatınızda intikam adı verilen müessese yerleşmemeli. Allah-u Teala buna cevaz vermemiş mi? Vermiş. Kim başkasına bir kötülük yaparsa, aynı ölçüde bir kötülüğü, o kötülüğe uğrayan, başkası tarafından zarar edilen kişinin de yapmasına Allah-u Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor, Kur'an-ı Kerim. Buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir? Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için müsaade etmiş. Ama bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dede etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları kendilerine ne yapılırsa yapılsın, o insanlardan intikam almayı hiçbir zaman dilemek yetkisinin sahibi değildirler. Çünkü böyle bir dilek, nefsinin kalbinde afetler taşıyanların dileği olabilir. Ama Allah'ın nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış olduğu dostları, onlar afetler olmadığı için böyle bir talebin hiçbir zaman sahibi olamazlar.
Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi keşfederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: Sevgili
0: berekatuhu.
1: kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. İnsan. Hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar. Acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallik'tir. Allah Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemize daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah-u Teala'ya teslim ederse bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman o dördüncü basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainliğe ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekte dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, İkinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder. İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat. Gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını açacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey, bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için üç kat, ilk üç kat cennet, Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece Bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi, irşat makamını irşada memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada müteallik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah-u Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah delalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o delalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder. mürşidini Allah Teala'dan talep eder. Perşembeyi cumaya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur.

anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, "Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum" diye, Allah onu mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölüm melekleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gökkat

arşa yedinci gök katında yedi tane alemi geçtikten sonra Setret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Setret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Yedi kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile Allah-u Teala hepsini devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Setret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Ürcünüze tabi ettiğinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek, bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz ve bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere gene Allah'tan bahsedeceğiz. Gene sevmekten ve sevilmekten bahsedeceğiz. Gene insanları mutlu etmekten bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada hiçbir problemimiz olmaz. Ama Allah Teala orada bitirmiyor olayı. Sizi sevmeyenleri de, hatta sizden nefret edenleri de seviniz diyor Allah Teala. Bize gene işaret böyle. O zaman sevgili kardeşlerim, bir düşünelim bakalım, ne kaybederiz ki? Belki bize nefret duyan, bizi hiç sevmeyen insanları bizim sevmemiz ve bu sevgimizi onlara ispat etmemiz onları düşündürecektir. Biz ona kötü davranışlarda bulunmamıza rağmen o bugüne kadar bize hiçbir ters davranışta bize sıkıntı verici bir ifadeyle hiç yaklaşmadı. Bizim bütün öfke dolu, onu sıkıntıya sokmaya çalışan tavırlarımıza, konuşmalarımıza ondan aynı standartları taşıyan bir geri dönüş olmadı. Öyleyse başka bir davranış biçimleri dizisiyle karşı karşıyayız. Acaba bizim ona o kadar sert, hatta kırıcı davranmamıza rağmen acaba nasıl oluyor da o bize bunlara hiç sinirlenmeden, kızmadan, sükunetle ama bize hep nasihatler ederek cevap veriyor? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepimizden istediği şey budur. Size iyi davranan herkese iyi davranmanız eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama insanlar genellikle kendilerine kötü davrananlara kötü davranırlar. O bunu hak etmiştir derler. O bize böyle davrandığına göre bizim de hakkımız. Biz de ona, onun bize davrandığı gibi davranırız. O bize hakaret ediyorsa biz de ona hakaret ederiz. Biz sizden böyle yapmamanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. O etrafınızdaki insanlar sizi sevseler de, sevmeseler de, size hakaret de etseler, siz onlara hakaret etmeyeceksiniz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri, daha az sevenleri, sizden nefret edenleri gene sevmelisiniz, sevmeye devam etmelisiniz. Ama o bana çok kötü davranıyor, bana hakaret ediyor, ben de buna dayanamıyorum. Ben de ona hakaret ediyorum. Böyle bir cevabı olana Allah Teala diyor ki, dene. O sana kötü davrandıkça sen ona sana çok iyi davranılmış gibi bir dizaynda onu sadece mutlu edecek olan şeyleri söyle. Ondan intikam alacak olan bir davranış biçimi, nefsine hakim olmayan bütün insanlar için geçerlidir. Kendisine kötü davranılınca onların da her biri o kötü davranana kötü bir davranışla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Yetmez. Allah Teala da böyle bir hakkı veriyor. Veriyor ama bu verdiği hakkı gerçekleştirmek o kişiye biz hakaret ettiğimiz takdirde bize yine derecat kaybettiriyor. Sevgili kardeşlerim, marifet kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Kötülüğe karşı kötülük birinci standart. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ikinci standart. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek üçüncü standart. Ve bu Allah-u Teala'nın hepimize önerdiği hedeftir. Sevgili kardeşlerim, bizler için Allah Teala'nın isteklerine bakıyoruz. Ne istiyor bizden? Bizden başkalarını sevmemizi istiyor. Bir, bu sevgimizi açığa vurmamızı istiyor. İki, ve bu açığa vuran sevgimizi sadece açığa vurmak değil, davranışlarımızla da ispat etmemizi istiyor. İşte kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik üç ayrı davranış biçimini ifade eder ki bunların en güzeli kötülüğe karşı iyiliktir. Bunu başarabildiğimiz gün onlara, bize kötü davrananlara, kötülük edenlere en güzel davranışla cevap veriyoruz demektir. Herkes bunu başaramaz sevgili kardeşlerim. Ama siz herkes değilsiniz. Siz devrin imamının etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Bunun başlıca göstergesi sevgidir. Severseniz ona sevgi dolu bir şekilde yaklaşırsınız. Onu incitecek değil, mutlu edecek olan şeyleri söylersiniz. Bunu o kadar tabii bir şekilde söylemelisiniz ki o bu olaya hayretle bakmalı. Başka birisi diye düşünmeli. Ben ona böyle böyle kötü davranışlarda bulundum. Ama o bana karşı benim yaptığım kötü davranışların hiçbirisini bana ulaştırmadı. Sanki onu övmüşüm gibi, sanki onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşum gibi bana en güzel davranışlarla cevap veriyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir insan görmedim. Bu başka türlü bir insan. Acaba neye dayalı olarak bunları yapıyor? İşte bu sual o kişinin bizim üzerimizdeki tesirini açık bir şekilde ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey kötülüğe karşı kötülük değildir. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamakta değildir. Kötülüğe karşı iyilik etmektir. Biz Allah-u Teala'ya dünya üzerindeki en yakın toplumuz. Çünkü bu devirdeki huzur namazının imamı olarak Allah-u Teala bizi tayin etti. Bu herkes için bir imtihan olmalı. Bu konuda acaba doğru mu söylüyor şeklinde bir tereddüt herkeste oluşmalı. Bu tereddüt, hadi canım öyle değildir tarzındaki bir düşünce herkeste oluşmalı. Ama bunun bir sağlaması var. Kişinin boy abdesti alması ve hacet namazını kılarak Allah'tan bizi sorması. İşte doğru olan budur. Şimdiye kadar böyle yapıp da bizi Allah'tan soran hiç kimse hakkımızda negatif bir şey göremedi sevgili kardeşlerim. Biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının bu devirdeki imamı. Bu imamlık bir insan kendisine onu yakıştırır ve gerçekleştirmek için insanlara bir takım masallar anlatıyorsa bu bir şey ifade etmez. Bu konuda bir kanaate varabilmek için herkes boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Ve sorduğu zaman cevap olarak bizi gördüğünde şaşırdığını düşünelim. Tamam, bir defa daha kılsın namazı, boy abdestini alsın, bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaktır ki kesin olarak o bu devrin huzur namazının imamıdır. Neticesine mutlaka varacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç çekinmez. İnsanların kendisine sorması da Allah Teala için onun emri olduğu cihetle, Allah'ın emri olduğu cihetle çok tabii bir şeydir. Sevgili kardeşlerimiz, bizden emin olan kardeşlerimiz, sizler bunu herkese açık ve kesin bir şekilde söylemelisiniz. Kim Efendimiz'den tereddütteyse, onun kimliği hakkında bir tereddüde sahipse, hayır o huzur namazının imamı olamaz diyorsa, yapması lazım gelen şey boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan bizi sormaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah herkese yalnız doğruyu söyler. Onun için binlerce, on binlerce kişi eğer sormuşsa Allah Teala'ya bize aldıkları cevap her zaman aynı olmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusuysa Allah o soranlara açık bir şekilde evet o huzur namazının imamıdır diyorsa ve kişi belki inanamayıp tekrar tekrar sormasına rağmen her seferinde aynı cevabı alıyorsa huzur namazının imamlara yakıştırdıkları başka birisi varsa onu sordukları zaman aynı cevabı alamıyorlarsa o zaman başkalarından değil Allah'tan böyle bir cevabı aldıkları cihetle onlar da Allah'ın hakikatlerine inanmak zorunda kalacaklardır. Bu belki birçok insanı rahatsız edecektir. İstedikleri belki bir başkasının devrinin imamı olmasıdır. Ya da en azından bizim imamımızdır. Tamam. Herkesin kalbinden geçenlere hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Bizim de hakkımız yoktur. Hiç kimsenin bizim telkinlerimizle, biz iyi biriyiz dememizle bir hedef tayini yapmamız söz konusu olmaz. Biz kendimizi bu açıdan müdafaa etmek gereğini duymuyoruz. Bizi merak edenler cevabı bizden değil, Allah-u Teala'dan almalıdırlar. Allah'tan almalıdırlar ki emin olsunlar. Sevgili kardeşlerim, hakkımızda şüphe duyanlar mutlaka ama mutlaka boy abdesti alıp Allah-u Teala'dan bizi sormalılar. Boy abdesti alıp hacet namazını kılıp kıldıktan sonra bizi Allah-u Teala'dan sormalılar. O zaman doğrunun ne olduğu, hakikatin ne olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, biz bu sualin bir defa değil, birçok defa sorulmasını talep ederiz. Ki her seferinde aynı cevap alınsın ve kişi hakkımızda nasıl bir yanılmanın içine girdiğinin farkına varsın. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının düşmanı çoktur. Onun için bizim hakkımızda da çok şeyler söylenebilir. Ama konu hacet namazı kılınarak Allah'a sorulduğu zaman Allah Teala herkese doğruyu söyler. Bir kişi tekrar tekrar 10 defa, 20 defa, 100 defa Allah Teala'ya sorsa, hacet namazını kılıp da sorsa, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Sorduğu zaman göreceği şey aynıdır. Bu devrin imamı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hakkımızda şu veya bu şekilde dedikodu edenler olabilir. Biz onlara kızmayız. Öyle zannedenler olabilir. Zannettikleri gibi düşünebilirler bizi. Tamam. Ama onların da başkalarından hakkımızdaki negatif bir şey aldıkları zaman yapmaları lazım gelen şey mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan o konuda bizi sormalarıdır. Onunla da yetinmemelidirler. Biz gerçekten bu devrin imamı mıyız? Huzur namazının imamı biz miyiz? Bunu mutlaka Allah'tan sormalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka doğruyu söyler. Öyleyse nasıl bu kadar eminiz? Çünkü biz her an onunla konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Her şeyimizi ondan sorarak gerçekleştiririz. Hayatımız her an onunla konuşmakla geçer. İlim almak bize ondan ilim almak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Bu sevgi hadisi içinde insanların mutluluk dereceleri birbirinden farklı daireler çizer. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey nedir? Yapmamız lazım gelen şey, etrafımızdaki insanları sevmektir. Bizi sevenlere de sevgi dolu, bizden nefret edenlere de sevgi dolu bir yaklaşım bizim için Allah Teala'nın emridir. Biz kimseye kin tutmazız. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden böyle olmasını istiyor? Neden bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o noktaya ulaştırdı? Çünkü bu devrin imamı biziz. İşte herkese bir kapı açtık. Hacet namazını kılmalı insan. Boy abdestini almalı, hacet namazını kılmalı ve bizi Allah'tan sormalı. Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah ona mutlaka doğruyu söyler. Kişi doğruyu öğrendi. Bizim bu devrin imam olduğumuzu gördü. Ama inanamadı. Tamam, çok güzel. Bir defa daha sormalı. İnanamadı. Bir defa daha sormalı. Bir defa daha sormalı. Ta ki üst üste belki 100 defa aynı neticeyi Allah'tan aldığı zaman, o zaman Allah'ın düşüncesiyle kendi düşüncesinin aynı olmadığı neticesine varacaktır. Sevgili kardeşlerim, doğruyu söyleyen sadece Allah'tır. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimseye doğrunun dışında bir şey söylemez. İnsanlar söyler. Ama Allah asla söylemez. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. En güzel şey muhakkak ki sevmek ve sevilmektir. Unutmayalım ki Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Bir insan hem etrafındaki insanlardan nefret etsin, her davranışıyla onları aşağılasın, onlara hakaret etsin, onlara kötü davransın, ondan sonra da sevilmeyi beklesin. Bu olacak bir iş değildir sevgili kardeşlerim. Başkalarına kötü davranan herkes için, başkalarından da sevgi yerine belki nefretin geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala ne diyor sevgili kardeşlerim bu konuda? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Öyleyse Allah Teala'nın emredişi bütün insanlar için bir birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Bu birlik ve beraberlik mesajına en güzel şekilde yaklaşmalıyız sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple diyoruz ki seviniz. Yalnız sevmekle kalmayınız. Siz etrafınızdakileri sevdiniz. Bunu yeterli bulmayın. O sevdiğiniz insanlara başka insanları da sevmesini aşılamaya çalışın. Başka insanları da sevmesinin gerekliliğini ispat etmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu etmek ister değil mi? Daha başka aslı ifadeyi kullanalım. Herkes mutlu olmak ister. Ama bilmezler ki mutlu olabilmeleri başkalarına hangi ölçüde mutluluk verebilirlerse ona paralel bir seyir takip eder. Kim etrafındaki herkese her zaman onları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlarda bulunuyorsa, o kişi mutluluğu mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde sevgi vardır. Allah Teala herkese karşı sevgi duyar. Ama bu sevgi en azdan, yani en az miktardaki bir sevgiden en çok sevgiye kadar insanlar arasında dağılmıştır. O kişi ne almışsa Allah Teala'nın emirlerinden, neyi tatbikata geçirmişse, o standartların adamıdır. Allah'ın yasaklarına tam olarak mı riayet ediyor? Allah'ın emirlerini tam olarak mı gerçekleştiriyor? Bir basit misal, zikir farzdır. Bu muhtevada az zikir, zikir ve çok zikir diye üç ayrı safha var. Az miktarda zikretmek, orta miktarda zikretmek ve çok miktarda zikretmek. İşte 24 saatlik bir zaman parçasında bir kişi 12 saat zikrediyorsa bu orta derecededir. On iki saatin yarısı 6 saat eder. 6 saatten az miktarda zikrediyorsa o az zikrediyor demektir. On ikiden sonra 18 geliyor. Bu çok zikirdir. 24 saat zikir ise Allah Teala'nın emrettiği daimi zikirdir. Eğer bir kişi akşam yatarken zikirle yatıyorsa, sabah uyandığı zaman da hala iş dünyasının zikretmekte olduğunu görüyorsa, o zaman bir kişi için mutluluk kesindir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken ve bu vesileyle insanları mutlu etmek varken neden sevgisizlik? Daha öteye geçelim. Neden nefret? İşte o nefreti kalbimize koyan şeytandır sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki her an başkalarıyla kavga halinde olalım. Her an başkalarına zarar verelim. Her an başkalarından intikam almaya çalışalım. Onları rahatsız edelim. Ve böylece asıl biz rahatsız olalım. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime hangi derece sıkıntı verirseniz, Allah da size sıkıntı verir. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey açık ve kesindir. Biz insanları mutlu etmeliyiz ki insanlar da bizim davranışlarımızdan mutlu olan standartlarda, onlar da bize mutluluk vereceği davranışlarda bulunsunlar. Onlar bana güzel davransınlar da ben onlara ancak o zaman güzel davranırım. Ben onlardan daha aşağı bir insan mıyım ki onlar bana kötü davranacaklar da ben ona güzel davranacağım? İşte şeytanın insanlar üzerindeki negatif davranışının en akılcı noktası. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden bize kötü davranana biz de kötü davranalım? Peki bu hak verilmiş mi? Evet, verilmiş. Bir insan nefsinin afetlerine mukavemet edemez, karşı çıkamaz. Kendisine kötülük yaptığı zaman o da karşılık olarak ona kötü davranır. Böyle bir imkan kişiye verilmiştir. Ama bu kişi mutlu olmak istiyorsa zikrini artıracaktır. Eğer zikri daime ulaşmışsa, yani zikri uyandığı andan itibaren uyuyana kadar hep devam ettiriyorsa, uyurken de zikirle uyuyorsa ve uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, işte o kişi 24 saat zikri yapan bir insandır. Kısa bir zaman içinde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Afetler azaldıkça o kişi mutluluğunun nasıl arttığını, ne kadar büyük noktalara ulaştığını yaşayacaktır. O zaman huzuru, mutluluğu daha da artacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği şey budur. Huzur içinde yaşamak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizden başkalarını mutlu etmemizi niçin istiyor sualinin cevabı şimdi açıklık kazandı. Çünkü biz bir kişiyiz. Etrafımızda eğer 10 kişi varsa, her birine A kadar mutluluk verebiliyorsak, onlardan da bize mutluluk geri dönecektir. 10 A kadar mutluluk geri alacağız. 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, bu 20 A'ya 30 A'ya yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Neden başkalarını üzmek, onlar bana ona kötü davrandı diye onun da onlara kötü davranması ve böylece iyi davranarak elde etmesi mümkün olan huzuru, mutluluğu yaşayamaması kişiyi huzursuzluk içinde bırakacaktır. Ama kim Allah'ın emrini yerine getirirse, yani kötülüğe karşı iyilik standardını hayatına resmedebilmişse, hayatına geçirebilmişse, o kendisine iyilik edenlere de, kendisine kötülük edenlere de en güzel davranışlarla cevap vermek noktasına ulaşmışsa, o bir süre sonra kendisine kötü davranmakta olan insanların da iyi davranmaya başladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Biri size kötü davranıyor, kötü davranmaya devam ediyor. Ama siz onun kötü davranışlarının her birine en güzel davranışlarla cevap veriyorsunuz ve vazgeçmiyorsunuz. O sizi imtihan etmek için daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Bu kötü davranışların her seferinde karşı taraftan pozitif olarak geri dönmesi, başkasına mutsuzluk verdiği halde mutsuzluk verdiği kişinin kendisine karşı olan davranışları onu mutlu edecek bir hüviyet taşıyorsa ve bu hüviyet hiç değişmiyorsa, o zaman kötülüğü yapan kişi mutlaka düşünecektir. Bu onun elinde olan bir şey değildir, mutlaka düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona devamlı kötülük ettiğim halde o bana her seferinde en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu o kişinin çözüme ulaştığını gösterir. O artık başkalarına sadece en güzel davranışlarda bulunan bir insan olacaktır. Sevecektir. Mutlu edecektir. Ve neticede sevilecektir. Ve mutlu edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef budur. Nefslerine tabi olanlar eski davranışlarına belki gene devam edeceklerdir. Ama işlerinden bir kısmı mutlaka, ya böyle bir durum varsa bir de ben deneyeyim bakayım. Etrafımdaki insanlara güzel davranayım bakalım. Gerçekten söyledikleri gibi onlar da bana güzel davranacaklar mı? Bu tatbikata girip de bir süre sonra başarıya ulaşmayan insan olmaz sevgili kardeşlerim. Bu davranış, güzel davranış, kötü davranmak üzere harekete geçen bir başkasını imtihana götürecektir. Ben ona kötü davranıyorum, o da bana kötü davranıyordu ama bugün güzel davrandı. Bir daha bir deneyim bakayım diye bir kötü davranışta daha bulunacak. Ama gene güzel davranışı karşısında bulacaktır. Ve bunu devam ettirdiği sürece beklemediği bir şekilde hep en güzel davranışlarla karşılaşınca o kişi merakla yaklaşacaktır. Nasıl oluyor da ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana en güzel davranışlarla davranmanın dışına hiç çıkmadı. Beni üzebilecek en küçük bir davranış biçimi olmadı. O zaman bunun arkasında bir başka muhteva olmalı. İşte böyle bir düşünce o kişiyi mutlaka Allah'a yaklaştırır. Ve tatbik ettiği zaman güzel bir davranışın, her güzel davranışın karşısında o da diğerine güzel davranışla cevap verdiği takdirde karşısındaki kişinin güzel davranışların hep devam ettiğini ve hiç kesilmediğini tespit edecektir. Bu ise onu en güzele mutlaka yaklaştırır sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra artık o da o güzel davranışta bulunan kardeşi gibi, arkadaşı gibi ona karşı güzel, daha güzel, en güzel davranışlarda bulunmaya devam edecektir. İşte bir kişinin negatif dizaynından pozitif dizayna dönmesi, başka insanların kendisinden nefret etmesini değil, onu sevmesini, hatta çok sevmesini sağlayıcı davranışları devreye sokarak insanlara yaklaşması o kişiye çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Kendisini sevenleri de sevmek, kendisini sevmeyenleri de sevmek Allah Teala'nın emridir. Çünkü Allah Teala mutlu olmasını istiyor insanların. Bunu gerçekleştiremezlerse mutlu olamayacaklarını en iyi bilen, yaratıcı olan Allah'tır. Hepimizi Allah yarattı sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilen, yani yaratılan varlıklarız. Öyleyse bizi yaratan Allah ne söylemiş Tevrat'ta, ne söylemiş İncil'de, ne söylemiş Kur'an-ı Kerim'de? Bir de bakıyoruz ki aynı şeyleri söylemiş. Ve Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de birer peygamber olduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Ve de bizler Allah'ın emirlerine itaat etmekle ve böylece mutlu olmakla mükellef olanlarız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun kapısı açıktır. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Huzur içinde bir güzellik onun için mutluluğun bütün boyutlarını yaşamak vesilesi olsun. Sevgili kardeşlerim, hepinizin bu büyük mutluluklara ulaşmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Hepiniz için Allah sizleri en güzeli ulaştırsın dualarımızla konuşmamızı tamamlıyoruz. El Fatiha.

0: Rabbani. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği

Hayırı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir emir boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip, ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi
Allah-u Teala'yı zikrettikçe

Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve dilsiz bir tatbikatı sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazl ve salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Veler Allah Teala cennetimi insanlar için yarattım. Cinler için yarattım. İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğunuz sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruh üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile nefsin, ruhunun kalbi hasetlerle dolu olduğu için bir denge unsuru
vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasletlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak,
Sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm aramışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor.
bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri bütün dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız. Ama temrinleri çoğalttıkça
Günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz, içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz. Ama ne zaman içinizdeki sesi başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Nurların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İç dünyasındaki gerçek ses
ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz, endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani Allah-u Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah-u Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarınızın hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır İblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Carlton. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim velâddâllîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığın için Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah-u Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah-u Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah-u Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstün olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamette pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki? Sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah-u Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah-u Teala'nın cenneti onun için de hazır. Ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış telkinleri sebebiyle
öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun nar ve makanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din üretenlerin 90%'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden din öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah-u Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler, ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okudukların arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor.
doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara, bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana hiç nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın, hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen Nas. Mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız, riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Aa, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz.
O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum, sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız
kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse, ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam, çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin gene %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannedin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam, teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız.

o Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, "Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım." Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık, gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün, ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, "Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim, kime istersen tabi olayım." Allah-u Teala diyor ki, "Artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un "Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu anlat, ispat edeyim, tayin ettiğin Resul'e tabi olayım" ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümde, ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah-u Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir, devamlı kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir, kesintisiz bir mutluluk, yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz, başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır.
Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizde uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o Vehhab'tır. Hibe edendir. Karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizle, bağırsaklarınızla, akciğerinizle, karaciğerinizle, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra, cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa, o kişi için irşat makamı, o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yedi kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa, ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden?
iç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite haslet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor, nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah Teala'nın emri, ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor, nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var, şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin, hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite haslet, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir. Diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki iç dünyanızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var, diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş.
faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan, huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var. İntikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda Allah Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuzda nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha
Başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa, sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük o ayrı bir konu olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz, ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa, o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. Bir, hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. İki, hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için, ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan
daimi zikre ulaşmış insan dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar. Başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisinden intikam alınır, ne o başkasından intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Bu kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasletleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, hiyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta el-müstakîm. Sırâta aleyhim ve dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle aminu olacaksınız. Aminu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenü standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenü standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenü standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir din zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek Allah Teala'nın sizi
ne kadar çok, ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece diyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan her kim, herkes dalalettedir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin, kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim. Sen de sözünü tuttun. Ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin. Sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse bunun sebeplerine bakıyorum. Şunu görüyorum, tevekkül.
ben seni kendime vekil tayin etmişim. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı dilemişim. Dilediğim anda sen bana vekil olmuşsun ve de vekaletini mutlaka benim ruhumu sana ulaştırmakla garanti altına almışsın. Gerçekleştirmişsin. Öyleyse fizik vücudumu teslim içinde ben inanırsam ki ben fizik vücudumu teslim etmek konusunda sağlam bir talebin sahibiyim. Bu seni vekil etmektir. Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri içinde hazırlarsın. Oraya gene sen ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yunib olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garantide mi? Bakın ne diyor Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهُ لَعَدْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün, yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz, bilmem ne kadar zaman sonra bir ona karşı bir vaadiniz var, onu tahakkuk edeceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi. Ne oldu kişi? Vaadini yerine getiremedi.
her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Rad 27'de de yehdi ileyhi men yunip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yunip diyor. Allah'ın yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu iken, ki mutlaka öylesiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kim olursanız olun. Madde bir. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde iki. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet, ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah-u Teala diyor ki, cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet, sevgili kardeşim, buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah-u Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki vel asre, asra yemin olsun, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr. İnne muhakkak ki el insane, insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hadi gelin bakalım kimler bulmuş bu hüsranda olanlar? Hüsranda olanları açıklıyor Allah-u Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse, sevaplarından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak, mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok. Biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız.
Ama karar merceği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, o zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Kimdir o cehenneme gidecekler? Ölçü açık. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Ameni olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Sadece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala aynen şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız olun, din ilminin A'dan Z'ye her şeyini bildiğinizi iddia edin, boşuna bir gayret sevgili kardeşlerim. Sadece iddia edersiniz. Realitede bir hiçsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri. Ve zaten o ilimleri sebebiyle bu insanlar cehenneme gidecekler. Hemen arkasından Allah Teala söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne diyor, ne diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle bima kânû yeksibûn, iktisap ettikleri şeyler ile, iktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da âmenû olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayet de aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez.

kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların, bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safa içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve Tağut'a kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi? İşte gelin bakalım beraberce ayete. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor, tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Yani tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve müjdeyi veriyor. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu kadar. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine ulaşmışlar. Peki Allah'ın emrine? Zariyat 56'da diyor ki Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bütün insanları da cinleri de Allah Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar.

diye. Kulluğun başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı denediğiniz nokta. Peki, sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin'in Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar, cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur, cehenneme gideceğiz diye. Mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amene olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Amenü olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar, ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız. Derler ki, evliya mı dedin? Oo, onlar asırlarca evvel varmışlar. Aa, benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası, sevgili kardeşlerim, demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. İşte
hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, Allah'a milaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlama kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizleme konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki hidayet kelimesinin içine ne yol kelimesi vardır ne de doğru yol kelimesi vardır. Hidayet ulaşmak demektir. Yol demek değildir. İnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Niçin kendisine ulaştırmasıdır diyoruz? Ayet son derece açık. Şura 13'te Allah Teala kelime kelime diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş. Evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş, vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak, şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek. Ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer
cehennemdir dedik ve gösterdik. Ayetlerle gidemez, dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyullezine onların velisidir diyor. Allahu veliyyullezine onların velisidir. Amenu, amenu olanların velisidir. Yuhricuhum, onları ihraç eder, çıkarır. Mine zulümati, zulmetlerden, ilen nuri, nura. Kimleri? Ameni olanları. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Devam ediyor ama ayet-i kerime. Vellezine keferu evliyahümüt tagute. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ne demek? Şeytanın tağutun kulu olursa veya şeytanın tağutun dostu olursa, ikisi de ömrünüz boyunca devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, münkerle ve fuhuşla emrolunur. Arkasında diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın yardımı olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası Allah, layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir tek yolu var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok. Mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için ikinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor. Bu kendi hallerine bırakır. Onlar dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Ve Allah Teala onlarla ilgilenmez. Manası burada. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onları hidayete erdirir. Kendi zatına ulaştırır diyor.
Sevgili kardeşlerim, bir cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dinlemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra? Sonra bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa çıkarsınız. Kurtuluşunuz olur. Ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah Teala orada, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Bunların hepsi birer engeldir. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açar. Kalbinizdeki mührü açar. Kalbinizdeki ekinleti dışarı alır. Yani idraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütürü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat. Muhbit olursunuz. Allah'a, Allah'ın size verdiği ilmi, irşat makamı vasıtasıyla verdiği ilmi anlamaya başlayan birisi olursunuz. Yedinci basamaktasınız. Üçüncü basamakta dilediniz. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli geldi. Beşinci basamakta gözleriniz ve görme hastanız açıldı. Altıncı basamakta kulaklarınız ve İşitme hastanız açıldı. Yedinci basamakta kalbiniz ve kalbinizdeki idrak hastası açıldı. Yedi tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın yedide biri kadar derecat kazandırdı. Ve günahlarınızın hepsi sevap hanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim.
Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu otomatik olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişseniz, çuranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri onların hayatlarının sonuna kadar Allah-u Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah-u Teala onların. Hücaz suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. E böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkli olmayın diyor, fırkalar ayrılanlar gibi. Bir tek fırka var, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır. Mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız. Bu yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Ve böylece
Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 kere %7 %49 eder. %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışma halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız %51 oranında. Ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman 3. kat cennetin de sahibi olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler de birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamalıyız. Hep bunu gerçekleştirmeliyiz. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini koruduğu bir güzel cemaat. Dünyada Allah'a en yakın olan topluluk bizleriz sevgili kardeşlerim, bu devrin imamı olmamız hasebiyle. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Başkalarını mutlu etmek. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar, bir başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, sizin de aynı mutluluğu yaşayacağınızı ifade ediyor. Öyleyse biz insanlar etrafımızdakilere ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü biz bir kişiyiz, ama birisine bir mutluluk ulaştırıyoruz, bir yarım saat onunla konuşuyoruz, bir başkasıyla daha konuşuyoruz, ona da mutluluk ulaştırıyoruz, bir başkasıyla daha konuşuyoruz, ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bütün bu imkanları onları mutlu edecek tarzda sonuçlandırabilirsek, hepimiz için çok güzel bir dizayn söz konusudur. Allah'ın istediği şey nedir? Bizim mutlu olmamız. Nasıl mutlu olmamız? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmamız. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığımızı ve eğer seversek sevileceğimizi, sevilirsek de mutlu olacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz insanları seviyoruz. Onlar insan olarak yaratılmışlar. Yani Allah-u Teala'nın ruhundan üfürdüğü tek mahluk olarak. Ne mutlu bizlere. İnsan olarak yaratılmışız. İyi ama şimdi ruhumuz yok. Allah'a gönderdik. Ruhsuz olarak yaşıyoruz. Ne diyorsunuz bu işe sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuz yok ama ruhumuzun gitmesiyle nefsinizin kalbine nurların onun yerini dolduracak şekilde gelip yerleşmesi aynı güzelliği yaşamamızı ifade ediyor. Kaldı ki zikir seviyemizi arttırarak bu mutluluğu çok daha üst boyutlara ulaştırabiliriz. Bir gün daimi zikre ulaşacak olanlar için mutluluk bütün boyutlarıyla en üst seviyeye ulaşır. Bu kişi her an mutludur. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Böyle bir hedefe bizleri ulaştırdığı için. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun temelidir. Nefret varsa mutluluk yoktur. Zulüm varsa mutluluk yoktur. Ama Allah Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman bizler kendimizi Allah'ın emir standartlarına uygun noktalara taşımalıyız. Ne istiyor? Başkalarını mutlu etmemizi istiyor. İşte başkalarını mutlu eden her insan başkalarına verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacaktır. Bu Allah Teala'nın bir büyük nimetidir. Hepimizi güzele davet ediyor Allah Teala. Başkalarını mutlu eder bir standarda koymak istiyor hepimizi. Bu standardın içinde olmamızı istiyor. Yani bizim de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor dememizi istiyor. Öyleyse imkanlar elimizde değil mi? Bizler her an başka insanlarla beraberiz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Onları mutlu etsek, hayatımızı her birinin mutluluğuna adasak, görevimiz başka insanları mutlu etme olsa, burada asıl mutlu olacak olan biz değil miyiz? Her an birilerine mutluluk ulaştıran bir insan, her birine ulaştırdığı mutluluğun aynısını kendi de yaşayacağı için, ulaştırdığı insan 10 kişiye mutluluk ulaştırmışsa, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala formülü veriyor. Uygulama bizlerin elinde. Bir, başka insanları mutlu ederek mutlu etmek, mutlu olmak var. Bir de başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek huzursuz olmak var. Seçilmesi lazım gelen yol başka insanlara mutluluk vermek olmuyor mu? Bunu yapabildiğimiz süreç içerisinde bizler gerçekten mutlu insanlar oluruz. Hepimiz için bir mutluluk kapısı daima vardır sevgili kardeşlerim. Bu kapıyı açmak hepimizin elindedir. Başka insanlara her güzel davranışımız o kapının açılmasıdır. Ne kaybederiz ki insanları sevsek, onları mutlu etmeye çalışsak? Ne kaybederiz ki? Kazanç alemimize göz atarsak ne görüyoruz? Her bir etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, o mutluluk ulaştırdığımız insanlara ulaştırdığımız mutluluğun toplamı kadar, mutlulukların toplamı kadar biz mutlu oluruz. Eğer hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, her an birilerini mutlu etmekle meşgulsek, o zaman biz kesintisiz bir mutluluğun içindeyiz demektir. İşte bir taraftan Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir müessesesi, iç sesimizle onun kesintisiz bir tekrarı, ikinci açıdan başkalarını mutlu edecek davranışlar bizi her daim mutlu kılar. Böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için imkanlar alabildiğine geniştir. Zamanın bütün parçalarında insanları mutlu etmek hedefimizse, bunu gerçekleştirmeyi hedef almışsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk vardır. Sevmek mutluluğun yoludur. Nefret de mutsuzluğun. Eğer seviyorsak sevdiğimiz insanın mutlu olması bizim için hedeftir. Bunu gerçekleştirmek üzere yaptığımız bütün çalışmalar onu mutlu edecek bir hüviyet taşır. Sonuç nereye ulaşır? O kişinin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mı? Hayır. O kişiye ne kadar mutluluk verebilmişsek, biz aynı miktarda mutlu olacağımız için ve etrafımızda her zaman birçok insan bulunabileceği için her birini mutlu etmek üzere harekete geçmemiz bizim daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı sağlayacaktır. Hepiniz için ana hedef hep bu olmalıdır sevgili kardeşlerim. Madde 1, sevmeliyiz. Madde 2, sevdiğimizi belli etmekten, beyan etmekten kaçınmamalıyız. Açık bir şekilde bu her an bizden taşmalı. Başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri bizden taşmalı. Onları her an mutlu edecek bir şeyler bulmalıyız. Peki ama bazı insanlar, biz onları mutlu etmeye çalışsak da kendi iç dünyalarındaki kargaşa sebebiyle bizi mutsuz kılacak davranışlarda bulunabilirler. Bulunsunlar sevgili kardeşlerim. Eğer bu tarz bir davranış bizi ona gene en güzel davranışlarda bulunmaktan men edemiyorsa, o zaman Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz demektir. O istiyor ki her an herkesi mutlu edelim. Bizi mutlu edenleri mutlu etmek insanın içinden geçen güzel bir hedeftir. Ve genel olarak insanlar bunu isterler. Ama bizim hedefimiz o kadar da kalmıyor sevgili kardeşlerim. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları bizi mutsuz edenleri de mutlu etmekle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılındık. O zaman Devrin İmamı'nın etrafındaki birinci daire olarak sizler sevgili kardeşlerim, hedefinizin, görevinizin vazgeçilmez gereğini hiç unutmayın. O görev başka insanları mutlu etmektir. Onlara huzur vermektir. Onları huzur içinde yaşatmaktır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği temel hedef başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için bu hedefin gerçekleşmesi asli unsuru ifade eder. Allah Teala onun için bizlere seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İnsan Allah Teala tarafından yaratılmış olan Allah'a en yakın hüviyetteki mahluktur. Çünkü Allah Teala sadece insana yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Öyleyse insan olarak yaratıldığımızdan bile ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Seviniz ve mutlu ediniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu sevme müessesesi, sevgi müessesesi hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor. Neden önem taşıyor? Çünkü hepimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekle görevliyiz ve sevmek bunun anahtarıdır. İnsan nefret ediyorsa, nefret ettiği o kişiyi mutlu etmek onun için çok zor bir olaydır. Ama bir insan seviyorsa, sevdiği kişiyi mutlu etmek onun içinden gelen bir duygudur. Ve her zaman bunu gerçekleştirmek ister. Gerçekleştirirse ne olur? O sevdiğini kendisine ispat ettiği kişi de onu sevecektir. Kalp kalbe karşıdır. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de genel olarak nefret edilir. Ama sizler asla sizden nefret eden insanlardan nefret etmemelisiniz. Onlara da güzellikleri aşılayabilirseniz, onlara da Allah'ın temel formüllerini ve emirlerini ulaştırabilirseniz, ki bunlardan belki en önemlisi kötülüğe karşı iyilik etmektir, o zaman her şeyin geleceğe doğru giden bir zaman parçası içinde adım adım değiştiğini ve sevdiğimiz insanlara, sevgiyle davrandığımız insanlara farklı bir sonucu doğru yönelmeyi öğrettiğimiz neticesine ulaşırız. Ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Sadece çalıştık. O kişinin de sevmesini, bunun gerekliliğini ona, onu kırmadan, onu üzmeden, onda bu tarzda bir eksikliğin bulunduğu istikametinde bir açıklama yapmadan bunu başarabilirsek, o kişi de sevenlerden birisi olacaktır. Bunun neticesi sevilenlerden birisi olmaktır. Sevenler sevilir. Ve kaidenin ikinci cephesi, nefret edenlerden de nefret edilir. İşte biz size diyoruz ki, siz, sizi sevenleri de seveceksiniz, sizden nefret edenleri de seveceksiniz, sevmelisiniz. Ve bu sevgiyi etrafınızdaki herkese ispat etmelisiniz. Davranışlarınızdan sevgi fışkırmalı. Bunun sonucu ne olur? Sizden başlangıçta sizi tanımadıkları için, onları sevdiğinizi bilmedikleri için, kendilerine has sebeplerle belki nefret edecek olan insanlar olabilir başlangıçta. Ama sizin onların her davranışına, onları mutlu edecek bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, davranış biçimlerinizi onları mutlu etmek akidesine dayamışsanız, onu gerçekleştirmekteyseniz, hedefiniz buysa, o zaman o insanın da size iyi davranması söz konusu olacaktır genel çerçeve içinde. Ama biz bunun için yapmamalıyız. Ben ona iyi davranayım da o da bana iyi davransın yetmez sevgili kardeşlerim. O bana iyi davransa da, o bana kötü davransa da ben ona en güzel davranışlarla cevap vermeliyim. Tarzında bir davranış biçimi diziniz oluşmalı. Sevgili kardeşlerim, insanlar kalpleri itibariyle sevilmek ister. Allah herkesi sevmenizi ister. Sizi sevenleri de, sevmeyenleri de, nefret edenleri de. Allah'ın talebi budur. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanlara hak tanımış mıdır? Evet. Kim kısas yapmak istiyorsa bu hak o kişiye verilmiştir. Kendisiyle yapılan kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap vermek o kişi için Allah-u Teala'nın katında bir imkandır. Ama Allah-u Teala bunu nefslerinin kalbinde henüz afetler bütün boyutlarıyla hakim olanlar için koymuştur. İstediği şey kötülüğe karşı kötülük etmemenin ötesinde kötülük edenlere iyilik etmektir. Öyleyse bir insan düşünün size sizi sevmiyor. Davranış biçimleri soğuk. Ve de sizin bilmediğiniz sebeplerden size düşman sizden nefret ediyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyen bu kişi size olan kötü davranışlarının neticesinde hesabını size değil Allah'a vermelidir. Kiramen katibin melekleri her an üç boyutlu olarak hayat filminizi çekiyor. Her an herkes derecat kaybediyor ya da kazanıyor. Dikkat edin ki cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen dereceyle derecelerle mukayesesidir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların gideceği yerde mutlaka cehennemdir. Kim kazandığından daha fazla derece kaybetmişse hata kendisindir sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar bir şeyler yapmalıyız. Başka insanlara güzel davranışlarda bulunmanın Allah-u Teala'nın emri olduğunu ispat etmeliyiz. Onlara ispat etmeliyiz ki eğer biz diğer insanlara, etrafımızdaki insanlara iyi davranırsak, onlar başlangıçta kötü davransa da biz gene en güzel davranışlarla onlara hitap edersek, onlar başkalarına benzemeyen bizleri dikkate almak mecburiyetine kalacaklardır. Başkalarına kötülük etmişlerdir. O kötülük ettikleri kişiler de onlara kötülük etmiştir. Bunu eşyanın tabiatına uygun olarak karşılarlar. Ben kötülük ettim, o da bana kötülük etti. Bu tarzda bir düşüncenin sahipleri. Ama sevgili kardeşlerim, onların kötülük ettiği sizler Eğer onların normal standartlarda beklediği kötü bir davranışı değil de onların utanç duymasına sebebiyet verecek olan en güzel davranışlarla cevap verirseniz, yaptıkları her kötü davranışın arkasından sizden onlara ulaşan şey Allah'ın bir güzelliği ise, onlara küsmüyorsanız, onlara kızmamayı başarabiliyorsanız, onlara en güzel davranışlarla davranabiliyorsanız, o zaman bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Neden ben başkalarına böyle böyle davrandığım zaman onlar da bana aynı şekilde davranıyorlar, benden intikamlarını alıyorlar ama neden bu almıyor? Arkasında ne var? Üstelik de bana karşı benim bütün yaptığım aksi, yanlış ve onu rencide eden, etmesini istediğim davranışlarıma hiçbir negatif cevap alamıyorum bugüne kadar. Arkasında acaba ne olabilir? İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce

düşecektir. Nasıl olur? Ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana bugüne kadar en ufak bir yer beni kırabilecek olan, benim ona yaptığım o kötü davranışları bir cevap teşkil edebilecek olan negatif bir yaklaşımla yaklaşmadı. Bu nasıl iş? Ben başkalarına da kötü davrandım ama onlardan hep o kötülüğün karşılığını bazıları bana fazlasıyla verdiler, bazıları daha az kötülük etti benimkinden ama hep bunun karşılığında kötülük gördüm. Tamam, ben bir kötü insanım ama onlardan da etrafımdaki insanlardan da bugüne kadar bunu görmeme rağmen bu kişi farklı. Ona da aynı şekilde davrandım. Onu da rencide ettim. Ona da onun üzülebileceği sözler söyledim. Ama aradan bunca zaman geçmesine rağmen onun bütün bu davranış biçimlerine karşılık davranış biçimleri hiç değişmedi. Hep o sevecen kişi, hep o affedici kişi, hep o kızmayan, öfkelenmeyen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman onları en güzel davranışın içinde bulursunuz. Bir anda mı? Hayır, bir anda olmaz bu. O kendi dünyasında yaşamaktadır. O güne kadar öyle alışmıştır. Bir süre daha devam edecektir. Sizi devamlı inceleyecektir. Davranış biçimlerinin kendisininkine hiç benzemediğini, siz ona kötü davranmanıza rağmen onun size kötü davranmadığını kesinlikle tespit edeceksiniz. Göreceksiniz ki başka türlü bir insanla karşı karşıyasınız. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedef olarak görmesi lazım gelen, hedef tayin etmesi gereken şey, kötülüğe de iyilikle mukabele etmek, zevkine varabilmektir. O bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah böyle davranmanızı istiyor. Ama size ona karşı aynı hüviyette o sizi nasıl üzdüyse, size nasıl zarar verdiyse ona da aynı şekilde zarar verebilecek olan bir davranış biçimiyle davranmanıza müsaade ediyor, adına kısas diyor. Peki siz bu davranışta derecat kaybetmez misiniz? Kaybedersiniz. Onun yaptığının aynını ona uygularsanız sıfıra sıfır, elde var sıfır olursunuz. Neden? O size kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir, A kadar. Siz de onun yaptığı, size yaptığı kötülük sebebiyle A kadar derecat kazanmışsınızdır. Fakat size verilen imkan standartlarında aynı miktarda bir kötülüğü siz de ona yaparsanız A kadar derecat kaybedersiniz ama o da A kadar derecat kazanır. Ne oldu? Onda da sizde de netice aynıdır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama ne oldu? O da size kötülük etti. Siz de ona kötülük ettiniz. Peki, eğer onun yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilseydiniz ne olacaktı? O yaptığı kötülükte kalacaktı. Bu kadar mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Sizin ona elinize fırsat geçmesine rağmen defaatle hiçbir şekilde kötü davranmamanız onu düşündürecektir.

0: etrafındaki başka insanlar, onun kötü davranışlarına hakları olan kötü davranışlarla cevap vermelerine karşın bu kişi aynı şeyi yapmıyor. Bu kişi ona aynı standartlarda, onu üzecek davranışlarda bulunmuyor. Bu kişi onu seviyor. Sevdiğini de her vesileyle ispat ediyor. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman güzel şeyler olur. O zaman o kişi bunları düşünecektir. Yeniden tecrübe edecektir sizi. Yine kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap aldığını görecektir. 1, 2, 3, 4 ve devam eden tecrübeleri ona sizin her negatif davranışa pozitif davranışla cevap veren birisi olduğunuz kanaatini tam olarak yerleştirecektir. Sonuç mu? O kişi bunca deneyden sonra düşünecektir. Elinde olmadan düşünecektir. Nasıl oluyor bu? Başka insanlara da soruyorum. Onlar da ona karşı kötü davransalar dahi ondan kendilerine negatif bir cevap gelmediğini söylüyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O kişinin düşünmesini ifade eder ki bu düşünce çok güzel bir sonuca bir kapı aralayabilir. Ben ona bunca kötülük etmeme rağmen ondan bana en ufak bir negatif davranış biçimi, bir öfke gösterisi gelmedi. O zaman bu insan benim tanıdığım diğerlerinden farklı birisi. Acaba bu hedefe nasıl ulaştı? Nasıl oluyor da sinirlenmiyor, öfkelenmiyor? Ben ona başkalarına davrandığım gibi davrandığım halde bu davranış onu üzecek bir davranış olmasına rağmen o bana üzüntüsünü de göstermiyor. Ve benden o yaptığım kötü davranışın intikamını almayı da bugüne kadar hiç düşünerek bu istikamette harekete geçmedi. O zaman bu kişi farklı bir hüviyet taşıyor. Ve merak edecektir. Onun dünyasında böyle bir davranış biçimi yok. O başkalarının kendisine belki kötülük etmesi sebebiyle hep etrafındaki insanlara kötü davranmaya artık alışmış. Ama ortada bir sonuç var. Kötü davrandığı kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelenin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz etrafımızdaki herkesi en güzel davranışlarla mutlu etmeye çalışmalıyız. Onlar bize iyi davranıyorsa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Biz de ona iyi davranırız. İçimizden öylesi gelir. Ama biz sizden onun ötesini de istiyoruz. Onun size kötü davranması halinde de siz ona en güzel davranışlarla cevap vermelisiniz. O böyle bir dizaynı beklemediği cihette baştan hayret edecektir. İnanmayacaktır belki de. Tekrar tekrar sizi deneyecektir. Ama bütün denemelerin arkasından aynı sonuçla karşılaşacaktır. Ve inanamadığı gerçeğin künhüne varacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, yanlış davranışların sahibi olanlara, sizin de yanlış davranarak o yanlışları sadece arttıracak olan bir muhteva uygulamanız o kişiyi yanlışlarını yapmakta devam ettirecektir. Ama demin söylediğimiz hususu tatbik ederseniz, onun size bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verebilirseniz, o zaman göreceksiniz ki farklı şeyler olacaktır. O kişi düşecek, duracaktır, düşünecektir ve her seferinde kötü davranışa karşı aldığı o güzel davranışın altında kalmamak ihtiyacını duyacaktır. Bu onun her geçen gün biraz daha güzel bir davranış biçimine ulaşmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Başardıysanız bir insan kazandınız. Allah'a da kazandırdınız. Allah Teala ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala ister ki herkes her davranışıyla başkalarını mutlu etsin. Niçin bunu istiyor? Mutlu eden kişinin de mutlu olmasını temin etmek için. Allah istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama biz o beni sevsin de ben onu seveyim dersek en büyük hataya düşmüş oluruz. Öyle yapmayalım sevgili kardeşlerim. Onlar bizi sevse de sevelim, sevmese de sevelim. İşte Allah Teala'nın hepimizden istediği sonuç budur. Sevgili kardeşlerim, her şey o zaman öylesine güzel olur ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer olur. İşte bu bakış açısından olayları sadece değerlendirmek değil, pozitif istikamette harekete geçmek sizin için bir mutluluk kaynağı olacaktır. Her davranışınızda Allah'a bir defa daha şükredeceksiniz. Evet, o bana şöyle şöyle yanlış yaptı ama ben ona Allah Teala'nın bana emrettiği gibi en güzel şekilde cevap verdim. Onun cevap verdiğim cevaplardan huzursuz olmadığını gördüm. O beni mutsuz etmeye çalışsa bile benim onu mutsuz etmediğimin farkında. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey budur. İnsanları sevmek, sevdiğinizi belli etmek. Onlar size iyi davransa da, onlar size kötü davransa da. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha belirtmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse en sonda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece İki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların, yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu.
İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, tağuta kul olmaktan kendisini kurtarır. Ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim, Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması, insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var. Her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler. Ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar, havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız.
ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak, mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah-u Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki, devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanları mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan, 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var. Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana, ey yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz.

ve iyyake nestaîn ve yalnız senden istiğan ederiz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istihane nasıl bir yardım? İstihane Allah Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulluğu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu müracaatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir. İyyâke nestaîn ise yalnız senden istihane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ لَا حَفْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor Allah-u Teala.

Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahtten bahsediyor. Ne nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde bu ahdi bizden alıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı ifade ediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet, üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak, hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmiş oluyoruz Allah'a kul olmakla. Adım adım kullukta ilerleyerek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve kulluğumuz ilerledikçe Allah'ın bizden istediği yegane şey olan mutluluğumuz artıyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğu yaşamaktır. Neden? Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda biz artık mutlu bir insan oluruz. Neden? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes yalnız sana kul oluruz ifadesinin, Fatiha suresinde Allah'a verdiğimiz sözün mahiyetini ifade ediyor. İşte Allah Teala biz diyor Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun evlatlarını çıkardık. Onlardan da onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, herkesin sırtından kendi çocuklarını çıkartarak kıyamet günü onlara dedik ki hepsine birden Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra diyor Allah Teala onları nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Demesinler diye. Öyleyse acaba Allah Teala ne yapmış? Ne yaptığını söylüyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ki diyor hatırlayın Allah sizden misak almıştı. Siz işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala. Ne olmuş? Allah Teala hepimizden ben sizin Rabbinizim ifadesini aldıktan sonra Allah Teala hepimize birden soruyor. Ben sizin Rabbinizsem öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey nefsler,
Sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Rabbiniz konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah Teala sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Semina işittik diyor diyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz, ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor. Senden de diyor misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur, dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta bize dünya mutluluğunun sadece yarısını temin edebiliyor. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bunun ötesinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya mutluluğunun %81'ini yaşamaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetler %81 oranında azalmış. Ama daha öteye geçtiğimiz zaman, ulvelbap noktasına ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok ediyoruz. O noktada sevgili kardeşlerim, farklı bir konumda oluyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur.
nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur? Kalp gözümüzü açar Allah Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah-u Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin, Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah-u Teala ile tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayırız, hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? 1. Sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. 2. Hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Öyleyse bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler. O onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse
mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan, mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği için, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek istediği için, iç dünyasında kişinin devamlı kavga vardı. Nefsin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi daimi zikirle, artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemeyi değil, itaat etmeyi ister nefste. Allah'ın bütün yasaklarını reddetmeyi, yasaklarını işlemeyi değil, artık yasaklarını reddetmeyi ister nefs. Böylece Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakların hiçbirini işlemeyen bir insan çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar bir yapının sahibiyiz. Mutlu olabilecek olan bütün vasıflarla mücehhez kılmış Allah-u Teala bizi. Ama şeytan ve nefsimiz Allah'ın hedeflerine gitmemizi engelliyor. Öyleyse bu doğruları öğrenerek tatbik mevkine koyarsanız daimi zikre hepiniz ulaşabilirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için geçerli. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin mutlu olması bu standartlar içinde mümkündür. Ne olmuştur? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsinizde ruhunuzun iç dünyadaki kavgası sona ermiştir. Nefsinizde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Hiç kimseyi kıracak olan bir davranış biçimi sergilemezsiniz. Herkesin sizi sevdiği, sizin de herkesi sevdiğiniz bir ortama ulaştığınız zaman nefsinizin afetleri yok olunca buna otomatik olarak ulaşırsınız. O zaman dış dünyanızdaki kavgayı da bitirdiniz demektir. Ya Allah ile olan ilişkilerinizdeki düzelme, Allah size emir veriyordu, namaz kıl diye, oruç tut diye, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve Allah Teala size emir veriyordu, özellikle ve de özellikle zikir yap. Asıl emir budur. Ve siz bunların hiçbirini başlangıçta yapmıyordunuz. Sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başladınız. Ama mutlu olamadınız. Neden sonra farklı bir şeyi denediniz? Tasavvufu denediniz. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istediniz. Ve de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya daimi zikre ulaşarak vasıl oldunuz. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız sizi emirler cephesinden hiçbir şey negatif etkileyemez, mutsuz olamazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız o zaman da negatif cepheden hiçbir şey sizi etkileyemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, hep mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene hep mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bunları gerçekleştireceksiniz. Başlangıçtaki mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı ulaştırıncaya kadar geçen devredeki mutluluğunuz, Allah'ın size verdiği o devreye ait olan bir mutluluktu. Vuslatla birlikte o mutluluk sona erer. Asıl kalıcı mutluluk nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz noktada size gelip yerleşen mutluluktur.
İşte hepinizin bu minval üzere mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz. Kelime-i şehadetle getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar önce açtığı en büyük gayre, en büyük bela, bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala
açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağa babaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değiller.

babalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak, onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir'i 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir, hem de üşütüktür, kafayı üşütmüş, hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız. Çünkü hiç kimseden "tamam, siz gerçekten bunu söylemiştiniz" ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi, hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması.
Bizde ne var?

asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın beş şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadis öyle. Eksik bir hadis. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle. Mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın beş şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin. İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı beş değildir, yedidir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yedi rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını yedi kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem yedi tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene yedi tane tabaka üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam yedi kattır. Yedi kat yerler, yedi kat da gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside. Ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar Güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik.
Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları gene 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı. Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor. Ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o 6 tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır. Hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Ha. Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinizi serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar.
Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu yahu? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var. Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz. Dile getireceksiniz. Dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime o Allah'ın evliyası var ya onlara korku yoktur. Onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi aminudur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse
Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor, cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Bel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresinin, Dehr Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetinin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler
ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah-u Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah, Allah, Allah, Allah derler. Ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri irade olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah-u Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah-u Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah-u Teala diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yunib olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki, herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar. Ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah-u Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah-u Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah-u Teala'nın ayetlerine bakıyoruz.
Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَالرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala ne diyor? İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak şüphesiz ellezine onlar. Onlar muhakkak surette kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallu dalalen vahida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar. İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri, İnnellezine keferu ve zalimu. Onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onlara mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden
Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalet olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bu sevgi halesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Biz, bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep ya Rabbi demişler, ey yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi
beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi, onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Evliyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim, sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadete getirdin mi? Ya Allah, doğru posta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz ki, mangalda kül bırakmıyorsunuz, televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar, tamam, buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin, ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar
Kur'an-ı Kerim'de amini olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kurtuluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de, onlara inanıp da onların yüzünden, onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim, işte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatını ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hep sorarız. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye. Hep cevap veririz. Bir tek şey istiyor. Hepimizin ama hepimizin mutlu olmasını. İşte problem bundan sonra başlıyor. Çünkü insanlar mutluluğu kavram olarak bilmiyorlar. Kimine göre mutluluk zenginliktir. Zengin olan kişi mutlu olacak zannediyorlar. Böyle olanların zengin olmasını çok istiyoruz. Para kazansınlar da, çok para kazansınlar da o kazandıkları paralarla mutluluğun gerçekleşemediğini, bu büyük gerçeği idrak etsinler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir. Peki insanın kavgası biter mi? Eğer Allah'ın kanunlarını bilmiyorsa hiç bitmez. Çünkü bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşurlar. Allah doğar doğmaz bütün insanlara ruhundan üfürür. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala onların. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.

Ölüyse ruh, nefs ve veç yani fizik vücut. Nefsimiz muhtevasında 19 ayrı grup afet taşır. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. 19 grup afet nefsin afetleridir. İşte bütün insanların nefsleri bu afetlerle bezenmiş durumdadır. Ve de afetlerden oluşan böyle bir nefsin dizaynına göz attığımız zaman bu afetlere dolu olan nefsin bir insanı mutsuz etmek için bütün özelliklerin sahibi olduğunu görüyoruz. Ama Allah Teala insanı nefsin afetleriyle dolu bir nefs olarak fizik vücudu baştan aşağı huzursuzluğa sevk edecek bir faktör olarak devreye yalnız almıyor. Ruhu da beraberinde üfürüyor. Ruhun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefste ne var? Öfke. Ruhta sükunet. Nefste ne var? Kıskançlık. Ruhta cömertlik. Nefste ne var? Nefret. Ruhta sevgi. Nefsin bütün negatif faktörlerinin pozitif karşılıkları hepsi ruhumuzda mevcuttur. Ruh bir insanın mutluluğu için bütün bir muhtevayı sunar insanlara. Sevginin ışığı altında bir insan yaşayabilirse, nefretin karanlığı altındaki insandan her zaman üstün olur. Sevmek Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Sevelim sevgili kardeşlerim, sadece sevelim. Nefreti hayatımızdan dışarı atalım. Mir Vakfı'nın mensupları nefret etmezler. Onlar sevmeyi öğrenmişlerdir. Sevmeyi yaşayacaklardır. Severek bir hayat geçireceklerdir. Sonra sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler söz konusu olacaktır. Bir insan için Allah ile ilişkilerin yanı başında bir hedef söz konusudur. Mutlu olmak. Ne var ki mutlu olmanın yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir taşla iki kuş vurduğunu görüyoruz. İnsanları mutlu kılmaya davet ettiği zaman, mutlu olmaya davet ettiği zaman bunun manası aynı zamanda başkalarını da mutlu etmeleridir. O zaman cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan insanın başka insanlarla birlikte bir hedefe yürüdüğünü, o hedefin mutluluk olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu öyle bir müessese ki insanları huzura, negatiflerin yok edildiği bir ortama,
ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle nefsimizin afetlerini çoğaltmaya çalışır. O afetleri yok etmemize mani olmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, Allah da zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi, daha sonra da tasfiye etmemizi emreder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %50'den daha çok %51 nurlarla kaplanmasını ifade eder. Kim nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmişse, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer nefsin kalbine. Sonra hep fazıl nurları o kişinin

bir nur yolu açıyor. Enam 125'te bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, ona kendisine hidayet etmeyi, vasıl etmeyi dilerse, يَشْرَحْ صَدْرَهُ onun göğsünü yarar. Diyor Allah Teala. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve Allah'ın evvela %2 rahmet nuru bu kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Bu %2 rahmet nuru öncü kuvvettir. Henüz nefs tezkiyesinin gerçek temsilcileri olan fazıllar nefsin kalbine girmemiştir. Ama bir öncü kuvvet, %2 rahmet nuru girmiştir. İşte bu %2 nur girmeden kişi kendisini Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştıracak olan Allah'tan mürşidi isteme yetkisinin sahibi olmaz. Allah-u Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde diyor haktan inen şeyle o rahmet birikimi %2 rahmet birikimi nur oluşmazsa o kişinin bundan sonraki fonksiyonlarına idare edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olmuyor. İşte sevgili kardeşlerim, öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman bunu açık açık görüyoruz. Bir insanın nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdikten sonra ancak o kişi Allah'tan mürşidini isteyebiliyor. Mürşidini isteme hakkı bu noktadan itibaren doğuyor. Ancak o kişi Allah'tan mürşit isterse, mürşidine ulaşmayı dilerse, sadece ona Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Bu nur %2'lik nurudur. Rahmet nurudur ve huşuyu oluşturur. Bu %2'lik rahmet nuru o huşuyu oluşturmadığı takdirde o kişi Allah'tan mürşid istese de Allah onu mürşidine ulaştırmaz. Allah için o talep geçersizdir. Geçerli olabilmesi o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun mutlaka oluşmasını ifade eder. Böyleyse durum, kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği için %2 nur birikimi oluşan, yani Allah'ın göğsünü yardığı, göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine %2 rahmet nuru gönderdiği kişi, o kişi hacet namazını kıldığı takdirde mürşidi görebilir. Onun dışında da müracaat eden birçok insan olabilir. Onlar göremezler. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Herkes kendi mürşidi olmayan birilerine gidip, önemli olan bir mürşide tabi olmak deyip, tabi oluyorlar. Sonra da hedefe ulaşamıyorlar. Peki, herkesin tabi olabileceği bir mürşit olabilir mi? Bütün devirlerde devrin imamı herkesin tabi olabileceği tek mürşittir, yani mürşittir.

Onun dışında herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak ve bulundukları mevkide Allah'ın tayin ettiği mürşit kimse ona ulaşıp tabi olmak durumundadırlar. Önemli mi tabiyet? Son derece önemli. Çünkü tabiyet olmazsa ruhun vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın her şeyi insan için yarattığı, insan için hazırladığı ve bütün insanları ruhlarını kendisine ulaştırmak üzere dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşurlar. İradeleri bir güçtür sadece. Nefste, ruhta, fizik vücutta, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, ayrı ayrı alemlere ait olan üç cesettir, üç vücuttur. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin varlığı, ruhta emr aleminin varlığıdır. Öyleyse üç aleme ait olan üç vücudu sadece insan oluşturabilir. İşte şeytanın yani iblisin en çok öfkelendiği nokta burasıdır. Şeytan bir cindi. Cinlerin fizik vücutları var, bir de nefsleri var. Ama ruhları yok. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü diye iblis hasetinden çatlıyor. Fena halde içerliyor bu işe. Ve Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra bir de onun önünde secde edin emrini vermesi iblisi yani bir cin hasetten çıldırtıyor ve itaat etmiyor, secde etmiyor. Allah Teala da diyor ki ey iblis emrime rağmen seni ve ona ruh üflememe rağmen, benim ruhumun onda bulunmasına rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Diyor Allah Teala. İblis diyor ki sen onu çamurdan yarattın. Beni ise dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblis, Adem Aleyhisselam'da mevcut olan Allah'ın üflediği ruhu devreye almıyor. Onun devreye aldığı şey fizik vücuduyla nefsi. Allah Teala ise daha baştan söylüyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani bu secde aslında benim ruhuma yapılan secdedir diyor Allah Teala. Ona insana ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin diyor. İblisin o onun başına büyük bela olan gururu, kibiri buna mani oluyor. Ve de Allah'a karşı da bunu açık açık dile getiriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu diyor topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Üstünlüğü sağlayan temel şey insanda Allah-u Teala'nın ruhunun bulunması. Peki bu ruh gittiği zaman ne olacak? Allah Teala öyle bir koruyucu kalkan koyuyor ki ruhla nefs arasındaki denge tekrar kurulana kadar, ruh gittikten sonra
tekrar kurulana kadar şeytan insanlara hiçbir şey yapamıyor. Denge neydi? Nefs, %100 afetlerle dolu. Ruh, %100 hasletlerle dolu. Ve ikisi de fizik vücudun içinde. Öyleyse afetlerle hasletler denge halinde. Ne kadar afet varsa onun karşılığında o kadar haslet var. Öyleyse bu denge standartlarında muvazene unsuru, denge unsuru korunmuş vaziyette. Ama bir dengesiz devre geçmiyor mu? Geçiyor. Ne zaman? Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah o kişinin ruhunun vücuttan ayrılarak kendisine doğru yola çıkmasını mümkün kılar. Ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Ne olmuştur? Vücutta ruhun muhtevasında olan %100 hasletler, nefsin standartlarında olan, nefsin içinde bulunan %100 afetle dengededir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet vardır. Öyleyse bu dengenin bozulduğu bir yer var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mürşidine ulaştığı zaman o kişinin vücudundan ayrılır. Devrin imamının bulunduğu dergaha gider. Oradaki kafileye katılarak gök katlarına birer birer çıkmaya başlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katın yedi tane alemi geçilecektir ki Sitetül Müntaha'ya ulaşırsın. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ruh ulaşabilsin. Böyle bir yolculuğun tahakkuk etmesi halinde başlangıçta ruh Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücutta sadece nefs kalmıştır. Bu kişi yani nefsinin %100 afetiyle yalnız kalmıştır. Ama Allah-u Teala da koruyucu kalkanını kurmuştur. Şeytan nefsin afetlerine hiçbir tesirde bulunamaz. Böyle bir tesirde bulunmasını Allah-u Teala yok ettiği için iblis çıldırır öfkesinden ama hiçbir şey de yapamaz. Eli boştur, eli mahkumdur. Ne yaparsa yapsın, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda ...7-8 aylık bir devre boyunca nefs afetlerle %100 dolu olmasına rağmen şeytanın insanı azdıramaması Allah'ın çok büyük bir lütfu keremidir. İnsanoğluna ikramıdır. Ve şeytan bu 7-8 aylık devrede ne yaparsa yapsın o insanın dünyadaki en mutlu olan bu devresini hiçbir şekilde gölgeleyemez, onu hüzne sokabilecek olan bir noktaya ulaştıramaz. Bunu Allah-u Teala kesinlikle önlemiş durumda. Öyle bir koruyucu sistem koymuş ki insanoğluna, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede, nefsinin kalbi bütünüyle afetlere dolu olmasına rağmen afetler onu hiçbir şekilde rahatsız edemezler. Ne zaman ki ruh
Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ki bu noktada nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nefsin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu evvela zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşacaktır. Bu ulaşma boyunca nefsin kalbindeki hasletler, aslında bu hasletler artık haslet değildir, fazıl adını alırlar. Fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbini %7, %7 dolduracaktır. Neticede %51 nura ulaşan kişinin nefsinin kalbi bu özellikte olduğunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. kattaki 7 tane alemi aşacaktır. Sitetin müntahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a suluk etmek, seyir halinde olmak, yolculuk yapmak ve de Allah'ın zatında ruhun yok olması. Yani fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah Teala başlangıçta o kişi doğduğunda üfürmüştür ruhunu. O kişinin fizik vücuduna bu ruh Allah'ın ruhudur. Ölünce ruh için fizik vücut hiçbir mana ifade etmez. Artık bir sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. İşte bu vasfı kaybolan bir fizik vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın neyi, niçin, nasıl yaptığını birlikte inceliyoruz ve de sonuçlarına ulaşıyoruz. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar dünya hayatını yaşarlarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Bu Allah Teala tarafından garanti edilen bir fonksiyonel durumdur. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ve onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insanoğlunun mutluluğunun merkezinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması
mutluluğun temel adımıdır. Mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Ve de daha önemlisi Allah'ın garantisi altındadır. İnsanoğluna düşen şey sadece bir dilektir. Kişi diyecek ki, Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan sana ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen ulaştırmışsın onların ruhlarını kendine. Ya Rabbi, ben de istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kalpten yapılan böyle bir talep Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu, o kişinin nefsinin kalbinde %51, başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsinin kalbinde tamamen afetlerle kaplı olduğu için %100 kapkaranlıktır. %51 nurun oluşmasını sağlar. Yani aydınlıklar karanlıkları geçer. Nurlar afetleri aşarlar. Nurlar karanlıkların yarısını aşarlar. O kişinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanır. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. İşte bu noktada her kademede %7 nur birikimiyle 7 katlık bir gökler yolculuğu sona ermiş olur. 7. gök katında 7 tane alemi aşar ruh. Önce Ümmü Kitab'a ulaşır. Bunun için kader hücrelerini aşmak zorundadır. Kader hücrelerini aşar, Ümmü Kitab'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada kudret denizine ulaşır. Ondan sonraki aşamada makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada divan-ı salihine ulaşır. Ondan sonraki aşamada zikir hücrelerine ulaşır. Ancak orada o küre şeklindeki zikir hücrelerinin içinde zikrini nefsinin kalbindeki afetler %51 oluncaya kadar devam ettiren kişi oradan ruh olarak ayrılır. Seteli Minta'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katında indi ilahide Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu Seyrisülük adlı müessese bütün insanlar için Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmaya gidilirse Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, Allah onları
kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ruhunu ulaştırır demiyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte %51 nur o kişinin nefsinin kalbini, kapkaranlık olan kalbini yarıdan daha çok aydınlatmış olur. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir, mükafatıdır. Bir tek dilek karşılığı bunu Allah Teala insanlara teslim eder, verir, onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır, mutluluğu teslim eder onlara. Dünya mutluluğunun yarısına bu insanlar ulaşmış olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki saadet insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği bir saadeti yaşamak söz konusudur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Dileyin ve ulaşın. Dilemeniz yeterli. Allah Teala'nın insana ne kadar büyük bir nimet verdiğini ifade için söylüyoruz. Bir insanın "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların hepsi bunu dilemişlerse sen de onların hepsini kendine ulaştırmışsan ben de diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır şu dünya hayatını yaşarken." Böyle bir talebi yapan kişi, kalpten bir talebi yaptıysa standardı ne olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun, hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dikkat ediniz ki bu kişi böyle bir talepte bulunduğu anda birinci kat cenneti elde etmiştir zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda 14. basamakta ikinci kat cenneti elde etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki emriyle bunu üzerimize farz kılmıştır. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu buyuruyor Allah-u Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu teslim et, sonra nefsini teslim et, sonra iradeni de teslim et. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkimizde bütün insanlar için ulaşılması gereken hedef asgari hedef. En az bu hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına yeterli. Kalpten bir talep varsa Allah Teala bu talebi mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah'ı sevmek mi önemli, Allah'tan korkmak mı? Allah'ı sevmek önemli sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'tan ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermiş evliyalarından olun. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki açıklamalarından habersiz olarak alimler kendilerine ne kadar Kur'an dışı
yanlış varsa onları kabul ettirmiş. Din adamlarımız o kitaplardan edindikleri bilgileri ömürleri boyunca Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak gereğini hiç duymadan yaşamışlar. Ve bugün dünya üzerinde insanlar yaşıyor, din öğreticileri yaşıyor ama öğrendikleri kitaplardaki dini bilgilerle mücehhezler, teçhiz edilmiş durumdalar. Ve Kur'an çoktan unutulmuş, bir torba dikilerek duvarlara asılmış ve insanlar mevlüt okurken Kur'an-ı Kerim'i indiriyorlar ve de bir ölümün arkasından hatim indirilirken Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonel bütün muhtevası devre dışı kalmış. O Kur'an-ı Kerim ki insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılar. Baştan başlarsak eğer o Kur'an-ı Kerim ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar. Bir, üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmasını farz kılar. 2. Böylece kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasını farz kılar. 21. basamak ruh Allah'a ulaşmıştır. 14. basamakta ruh vücuttan tabiiyetle ayrılıyor. 21. basamakta 14 ile 21 arasındaki 7 kat, 7 rakamının muhtevası içerisinde 7 tane gök katını aşıp ruh Allah'a ulaşıyor. Peki, daha sonra 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim oluyor. 26. basamakta nefs teslim oluyor. 28. basamakta irade Allah'a teslim oluyor. Böylece ruhu ve içsi ve nefsi ve iradesi Allah'a teslim edilmiş olan bir Allah dostuyla karşılaşıyoruz. Dört teslimin dördünü de yerine getirmiş birisi ruhunu. 22. basamak, fizik vücudunu 25. basamak, nefsini 26. basamak, iradesini 28. basamak, Allah'a teslim eden bir Allah dostu. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle İrşat makamına bizatihi tayin ettiği kişi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes sonsuza kadar mutluluğu yaşasın. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Serbest iradeyle yaratılan insanlar dilediklerini yapmakta tamamen serbestler. Tabii cezasına katlanmak kaydıyla veya mükafatına kavuşmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde
Allah insanlardan sadece bir tek şey ister. Bütün insanların mutlu olmasını. Bu ne sağlar? Bu o insanların bu dünyadaki şu geçici hayatlarını çok öteye götürecek olan sonsuza kadar mutluluğu sağlayacak olan bir mutluluğu, huzuru. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cehennemden paçasını kurtarmıştır. Arkasından mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulunmuştur sevgili kardeşlerim. Ey Yüce Allah'ım demiştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliya var. Bir de ben olayım. Sana ruhumu ulaştırayım. Yani ermişlerden olayım ben de. Sevgili kardeşlerim bu neyi sağlar? Allah'a ulaşmayı dileyen birisi için birinci kat cenneti, böyle ölmüş olsa kişi, birinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüş. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah'ın mürşid sevgisi verecektir. Kişi tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sonuç, Allah onu kendisine ulaştırdı. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olay böyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişinin yaptığı şey ne? Çok mu önemli? Önemli olmasına önemli. Ama yaptığı şey neden ibaret? Bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ve Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi fizanda olsa gider mürşidini bulur ve ona tabi olur. İçinden öyle bir aşk gelir ki bu öyle bir dayanılmaz dilektir ki mutlaka kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Mürşidi nerede olursa olsun. Tabi olunca ne olur? Ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama tabiyet kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan bu ruhu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için kişinin zikir yapması lazımdır. İbadetlerini yapması lazımdır. Bütün ibadetlerin zevkini, mutluluğunu Allah-u Teala o kişiye yaşatacaktır. Kişi zikrini yavaş yavaş arttıracaktır. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu noktaya kadar olan muhteva Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala bir garanti veriyor.
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka bilir. Allah hepimizin sahibidir. Allah hepimizi yaratandır. O herkesle konuşmak ve onlara bütün güzellikleri anlatmayı ister. Ama bir şartı var. Kişinin buna layık olması. Eğer o liyakatte değilse kişi, Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi dilemeyecekse, ona Allah Teala'nın yaklaşması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. Az veya çok ama sever. İster ki herkes kendisini kurtarsın. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kişiyi kurtaracak olan, birinci katineti mutlaka alacak olan bir işarettir, garantidir. Bir tek özelliği var: dilden değil, kalpten olması. Yani kişi kalbinden gerçekten istemeli ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Böyle bir talebi yok kişinin aslında. Ama ona demişler ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah seni cennetine alır. O da böyle bir şeyi kalpten dilemese de sözle de dilese, nasıl olsa bana böyle dediler, ben Allah'a ulaşmayı dilersem cennete girecekmişim. Allah'a ulaşmayı dilerim. Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Bunu diyen kişi, eğer kalbi bir dilek değilse bu dileği, cennete giremez. Zaten Allah ona mürşit sevgisi de vermez. Tabiyeti hiçbir zaman gerçekleştiremez. Ruhunu da Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde ulaştıramaz. Öyleyse kulun dileği, talebi hidayetin esas öncüsüdür. Kulun dileği yoksa, talebi yoksa o kişi hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hedefe yönelecek. Bu hedef açık ve kesindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş, dilemiş ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel, vücudundan ayrılamadan ölmüş. Olsun, Allah Teala mutlaka onu cennetine alır. Çünkü bir dilek var ortada. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Taviyeti gerçekleştirecektir kişi. Allah gerçekleştirecektir onun taviyetini. Ama taviyetini gerçekleştirdiği cihetle onu ikinci kat cennetin sahibi yapacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir süreçtir. Bu zaman parçası içinde kişi kendini düşenleri yapmak istikametinde bir zevkli devre yaşayacaktır. Belki hayatının en güzel devresi olacaktır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, mürşidine ulaştıktan sonra, tabiyet aldıktan sonra
O kişi büyük bir zevkin sahibi olacaktır. Allah'a ulaştırmayı dilediği ruhunu Allah'a ulaştırmak için zikir yapacaktır. Zikir yapmaktan büyük zevk alacaktır. Namaz kılacaktır. Namazdan büyük zevk alacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmeyecektir Allah Teala ona. Zekat verdiği zaman bütün gönlüne verecektir. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda severek, isteyerek ve en önemlisi, hepsinden önemlisi zevk alarak gerçekleştirecektir. Çünkü onun kalbi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Kalben böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah bilmektedir. Nereye götürür kişiyi? Bu kişiyi mutlaka cennete götürür. Bırakınız o kişinin mürşidine ulaşmasını, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek, diledikten hemen sonra ölse, gene birinci kat cennete mutlaka girecektir. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisini bizatihi verecektir. Kendisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşmak için mürşit ne kadar uzakta olursa olsun yılmayacak. Mutlaka mürşidine ulaşacak. O mürşide ulaşacak Allah'ın kendisine. Hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, o kişi bir zevki yaşayacaktır. Bu zevki üst seviyede yaşayanlar mutlaka bu süreç içinde Allah'ın meleklerini görürler. Kanatlı melekleri. O melekler onların her zaman etrafındadır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri dil ile anlatmak yeterli değil. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzellikler hepiniz tarafından yaşanabilir. Allah Teala herkesi bunları gerçekleştirdiği takdirde mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor. Ben de diyor Allah'a ulaşmayı diledim. Ama bu dilek iki türlü olur. Kişi madem ki herkes diliyor, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye elini açmış, böyle bir laf etmiş. Ama kalbi bu konuda hiçbir noktada ısınmamış. Kalbinin talebi yok. Kişinin ağzı söylüyor. Eğer kalp talebi yoksa kişi Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Dile değil, kalbe bakan Allah Teala bu kişiye mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Ötekiye yani Allah'a ulaşmayı dilememiş ama mütemadiyen hacet namazını kılıp kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mürşit falan göstermez. Sevgili kardeşlerim, Allah hepimizin sahibidir. Kainatın sahibidir. Yalnız bu kainatta bir nokta olan bizim dünyamızın değil, bütün kainatın sahibidir Allah. Kainatı yaratandır. Allah sonsuzluğun sahibidir. Her şeyi öylesine güzel dizayn eder ki bu dizayn bütün insanlar için bir mutluluk oluşturur. Huzur verir insanlara.
İnsanlar da der ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın sevgisini kazanmak herkes için mümkündür. Hiç kimseyi reddetmez Allah Teala bir şartla: kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir defa daha geldik aynı noktaya. Bir insan ağzıyla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" diye laflar ediyorsa ama kalbi böyle bir dileğin sahibi değilse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Allah'a karşı yalan söyleyemez. Söyleyemez demek uygun bir tabir mi? Çok değil galiba. Çünkü herkes yalan söyler. Allah'a karşı da yalan söyler. Ama yalanla dolanla ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Aslı ifadeyi kullanalım. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Kalbi böyle bir dileğe sahip değil. Ama ona demişler ki sen cehennemden kurtulmak istiyorsan Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. O da gerçek anlamda kalbi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği halde cehennemden kurtulmak için "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" diye bir ifade kullanıyor. Ama burada kalpte bu istikamette bir talep yok. İstemiyor kişi aslında. O zaman o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Talep şarttır sevgili kardeşlerim. Gönülden bir talep, istek. Her kim böyle bir talebin sahibi ise Allah o kişiyi mutlaka huzurlu ve mutlu kılar. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse içinde kıpır kıpır bir şeyler oluşuyor. Kişi ansızın mutlu bir insan olur. Huzur içinde olur. Görevlerini yapmaktan büyük bir zevk duyar. Huzur duyar. Ama Allah'a ulaşmayı sözle dilemiş, kalbinde bu istikamette bir talebi yoksa kişinin, o zaman o kişi bu zevklerin hiçbirini yaşayamaz. Bir başka ifade kullanalım. Allah Teala bedavadan hiçbir şey vermiyor sevgili kardeşlerim. Her şey bir talebin, arkasından da bir gayretin neticesidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için ibadetlerinizi yapmak mecburiyetindesiniz. Bu bir mecburiyet de değil. Allah Teala size, eğer siz Allah'tan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişseniz, ibadetleri doyulmaz bir zevkle yaptıracaktır. Ansızın ne olduğunuzu şaşıracaksınız. "Allah Allah, ben eskiden namazı sevmezdim. Nasıl bu kadar güzel bir şeymiş namaz? Bu Allah'ı zikretmek ne kadar mutluluk verici bir şeymiş." Bu tarzda sonuçlara ulaşan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ötekiler de dilemeden görevlerini yaparlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeden yaparlar. Onlar böyle bir dileğin sahibi olmamışlardır. Olmamışlarsa bu büyük zevki yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki bir tek dilekle Allah onların da ruhunu kendisine ulaştırsın. Ama insanlar, herkes Allah'a ulaşmayı diliyor. Ben de dileyim. "Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır."
Böylesine başkalarını taklit etmek standartlarında sadece bir ağızla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" demek Allah'ın katında bir değer ifade etmez. O kişinin kalbi gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Allah ona bakar. Böyle olan kişi, sahiden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ibadetlerini yaparken büyük bir zevk, huzur ve mutluluk duyacaktır, bunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes, her şey öylesine güzel ki insanı Allah-u Teala mutlu etmek için her şeyi vazife kılıyor. Vazifeli kılıyor. Her anına kişinin bir zevk, bir huzur götürüyor, ona ulaştırıyor ve kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten denemişse, dilediği andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi. Mutlak olarak içi yanıyor bir mürşide ulaşıp tabi olmak arzusuyla, aşkıyla yanıyor. Çünkü kalp, halen vücutta bulunan ruhu Allah'a ulaştırmaya kararlı. Ve kişi mutlaka hacet namazını kıldığında Allah böyle bir insana mürşidini mutlak olarak gösterir. O kişi mürşidi kendisine ne kadar uzak olursa olsun gider oraya kadar, mürşidine tabi olur ve huzuru ve mutluluğu yaşar. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye kişinin bir şeyler söylemesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayacaksınız. Siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah size ruhundan mutlaka üfürdü. Öyleyse siz bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti, emanetin sahibine ulaştırmakla borçlu bir insan. Bu bir ilahi borçtur. Bu borcun mutlaka onun sahibi olan Allah'a ödenmesi gerekir. İşte huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatının giriş kapısı, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karanlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir nurla dolu dünyaya adım atış. Allah-u Teala açıkça koymuş hükmünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bu kadar. O kişi kalpten bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse ne olur? Dilemişse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, sözüme bırak, bu noktadaki sözüme dikkat edin, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşma dileği o kişinin kalbinde doğduktan, kişi Allah'a karşı bir talepte, Allah'tan bir talepte bulunduğunda, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." Bu kalpten bir talepse, Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi mutlak olarak tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İstediği de her zaman bütün insanların mutluluğudur. Biz bir adım atınca Allah-u Teala bize çok adım gelir. Biz bir adım atınca Allah-u Teala bize 100 adım atar. Bizim bir talebimizi

Kardeşlerim, onları da tanıdığınız zaman onların da içinde Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan, fizik vücutlarını, nefslerini, hatta iradelerini Allah'a teslim edenler var. Öyleyse insanlar hakkında kötü yorumda bulunmayalım. Diyelim ki Allah'ım onları da hidayet ver. Onları da hidayetine erdir. Hepsinde Allah'a ulaşma talebi oluşsun. Talep oluştuğu anda bu talep varsa o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Olup olmadığı belli olur mu? Tabii olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka mürşit araştırmasına girecektir. Çünkü kalbi onu Allah'a ulaştıracak olan kişiyi aramak için Allah Teala tarafından vazifelendirilmiştir artık. Görev başlamıştır, kişi arar. Onun ulaşabileceği bir yerde Allah Teala mürşidi mutlaka görevlendirir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Hacet namazını boy abdesti alarak kılacaktır. Allah'tan mürşidini isteyecektir. Eğer kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterecektir. Birinci kıldığınızda gösterilmedi, ikinciyi kılın. En çok üçüncüde Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Yola girmeyenlere, henüz girmek üzere olanlara, talep edenlere Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ne demek istiyoruz? Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Bu bir Kur'an hakikatidir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E kişi mürşidine tabi olmadan ruhu vücudundan ayrılamayacağı için o kişinin Allah'a ulaşması mümkün değil. E ne olacak? Sevgili kardeşlerim, mümkün olmadığına göre Allah Teala onu mümkün kılacak şartları uygun hale getirerek kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah ona mürşidini gösterecek. Hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini gösterir. Dilememişse o kişinin mürşit görmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir kalbi dilek mevcut değilse o kişi birinci adımı atamamıştır. İkinci adım Allah tarafından gerçekleştirilmez. Ama kişi madem ki herkes bir mürşide tabi oluyor, ruhunu da Allah'a ulaştırdıklarını söylüyorlar. Ben de gideyim falanca mürşid işte yakın. Gideyim ona bir tabi olayım. Bakayım ne olacakmış. Böyle söyleyen hakikatte asli unsurlara dayalı olmayan bir gidiş, o kişinin bir mürşide usulen tabi olması, yani onun elini öpmesi, o kişiye bunu sağlayamaz. Onun için birçok insan tasavvufa girdiğini düşünür, zanneder. Ama beklediği mutluluğu yakalayamaz. Çünkü asli unsur yok. Allah'a ulaşmayı dileme yok. Bu dilek yoksa sonuç da yok sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o zaman niçin Allah Teala'dan mürşit soruyor? Allah Teala bunu bildiğine göre kalbi talebini ona mürşit falan göstermez. Kişi çeşitli rüyalar görür, hacet namazını kılar.

sevgili kardeşlerim, ya bu kişi talep etmişse Allah-u Teala'dan, Ya Rabbi demişse, benim de ben Allah'u sana ulaşmayı dilersem mutlaka bir mürşidim olacak. Ya Rabbi ne olur, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim kalbimi daha iyi biliyorsun. Bana mürşidimi göster. Ama kalbinde bu dilek yoksa göstermez Allah Teala. Kişi böyle bir dileğin sahibi ise Allah Teala evvela onun kalbine bu dileği koyacaktır. Kişi bu dileğin sahibi olarak Allah Teala'ya yöneldiği zaman, talep ettiği zaman, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, bana da mürşidimi göster dediği zaman Allah Teala o kişinin kalbine bakar ve görür ki gerçekten bu kişi kendisine ulaşmayı diliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman gördüğü mürşidi kişi çok sevecektir. Ve o ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gidip görevini tamamlayacaktır. Onunla ilgili olan görevini tabi olacaktır. Huzuruna gidip el öpecektir. Tabi olacaktır. İşte bu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Artık o ruh sahibi olan Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi birdenbire namaza karşı büyük bir iştiyak duyar. Zikirlerini yaptığı zaman büyük mutluluk yaşar. Oruç tuttuğu zaman açlık çekmez. Her şeyinin değiştiğini, dünyasının pırıl pırıl yepyeni bir mutluluk dünyası olduğunu görür kişi. İşte Allah'a giden yolun gerçekleşmesi bu neticeleri sağlar. O yolda ise kişi bunların hepsini yaşar. Sonuç ne sevgili kardeşlerim? Sonuç Allah'ı seven kişinin Allah'a ulaşmayı bu sevgiyle Allah'ın göstermesiyle mürşidini gören kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhu ise Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onun için kişinin zikir yapması lazım. Namaz kılması lazım. Oruçlarını tutması lazım. Zekatını vermesi lazım. Dini ibadetlerin her birini Allah Teala o kişide ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir sürede en büyük zevkler haline getirir. Ve de kişi büyük bir zevkle, huşu ile, mutlulukla Allah'ın davetine icabet eder ve Allah'a ulaşmak için büyük bir zevkle, şevkle harekete geçer. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak onu müthiş bir şekilde mutlu kılar. Ondan sonraki devre o kişinin ibadetlerini gerçekleştirmesi, zikrini arttırması ve neticede ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla sonuçlanır. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine, onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfade son derece açık olarak geliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona hacet namazı arzusunu verir. Gerçekleştirdiği zaman mürşidini gösterir. O mürşit nerede olursa olsun o kişi gidecektir. Mutlaka tabiyetini gerçekleştirecektir. Çünkü kalbi mutlak olarak istiyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Vücudu terk eden o ruh hangi dergaha ise o dergaha ulaşır. Ve kişi
O dergâhtan yola çıkan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devresinde dünyadaki en büyük zevkleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. Allah Teala niçin ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi farz kılmış? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almış. Hepsi Allah'ın indirdiği dinlerdir. Zaman parçaları değişik olduğu için seremonilerde, ibadetlerde değişik standartlar kazanmış. Ama sonuç hep aynıdır. Ruhun tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştirmesi, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçmesi ve 7. alemden dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. İşte din insanı nereye götürür? Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a onu ulaştırır Allah-u Teala. Ve kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Bir dine tabi olduğu için büyük mutluluk yaşar. Huzura, ruhu Allah'a ulaştığı için büyük mutluluk yaşar. O kişi mutlu bir insandır. Huzur içinde yaşayacaktır. Allah onun ruhunu o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yeter. Söz Allah'ındır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da veçlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler manzumesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizideki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayati unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil.
Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı iblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada, tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün teslimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler bu fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanlığın içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki sahabe 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sen ki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini, yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı, İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar. Ve de bunun dışında Allah'ın Kur'an hakikatlerini A'dan Z'ye öğrettiğimiz için biz onların boy hedefiyiz. Sevgili kardeşlerim, sevsinler. Bu zavallı insanlar sadece gürültü ederler. Şeytanın yapabileceği şey sadece gürültü yapmaktır. Ne yapmaları lazım? Cehaletleri ortaya çıkmasın diye bizi susturmaları lazım. 60 milyona yakın insanın cehenneme gitmesine sebep olmak, onların vebalini yüklenmek, bu halim geçinen cahiller için önemli değil. Önemli olan cehaletleri meydana çıkmasın. Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını alalaştırmasına, yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme haldine fîhâ ebedâ. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Ashab 67 ve 68. Tam bu zamana has bir ifade.
Kalu Rabbena inna atana saadetena ve kübera'ena ve dalunnes sebi'in. Rabbena atihim dıfeyni azabi minel azabi ve anhum lanen kebira. Cehennemde olanlar derler ki, ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza, yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar dinde ileri gelenler. Büyüklerinde kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini, hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Ve bunun için Allah Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği, insanları hidayete ulaştıracak olan kişi, bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri, yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti, yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye. O kadar milyon insan cehenneme gidecekmiş. Bu insanların, bu vicdan sahibi olmayan insanların umurunda bile değil. Biz sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir fitne bizi Allah'ın yolundaki vazifemizden döndüremez. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için, yaşamaya başladıkları için bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Rad 25. Onlar misaklerinden sonra, yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklara dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklerini yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar? Yani başka insanların da
ruhlarını Allah'laştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söylüyor Allah Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söyledikleriyle karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine açıkça sahtekar diyorlar, yalancı diyorlar. Neler söylediklerinin hepsine burada cevaplar veriyoruz inşallah. Lanet onların üzerindedir diyor. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da ile Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, hidayete ulaşmasına engel olursa, onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur. Onlar için ne kötü bir yurt var diyor Allah Teala, cehennem. Ne diyor Allah Teala? Hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebiline, Allah'a ulaştıran yoluna, yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir, Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar, başardınız. Bizi üzmeyi, hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız, öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların, bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi ağlattı. Evet, ağlattınız bizi. Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayet ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin 7 burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi ağlatan o kaybettiğimiz, tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir.
biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı, yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyinde, nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra gelecek olan, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Bir defa daha söylüyorum. Biz peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den yüzyıllarca sonra gelecek olan, hidayeti vazife edinecek olan Resulüz. Hidayetçi Resulüz, Mehdi Resulüz. İspat. Bir, biz öğretilmiş ve deli olduğu zannedilen Resulüz. Şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan kardeşlerimiz de bir avuç insan. Ve Allah'a şunu, şu konuda hamd ediyor, şükrediyoruz ki o gece biz tam üç defa size açıklamamızı yapmayı Allah-u Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Üç defa size Allah'a ulaşmayı denemeyen insanın cehenneme gideceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını, dalalette olduğunu ve bütün insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini tam üç defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı ve bir tuzağa gittiğimizi Allah Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi
televizyonu olanlar o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediğinize, söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi? Diyor ki Duhan suresinde Allah Teala göklerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne. İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. Bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi. Sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah Teala Duhan suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamber iddiasında da, peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik. Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan Resulüz? 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş. Ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Ali İmran 81, Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitaplar olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim,
dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. E o din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Ali İmran 81'de oradaki nebilere söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. E zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı ve Allah-u Teala diyor ki sen geleceği gözetle, kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı, hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bunu bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinden, kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan? Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun, Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Ali İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran 119'da, ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Böyle diyor Allah-u Teala.
Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu? O Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı zikretmekten saptırdı. Ama bana Kur'an gelmişken diyor. Yani o Allah'a ulaşmayı dileseydi o kişi zikirden, Kur'an'dan sapmayacaktı, Allah yolundan sapmayacaktı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Resul dedi ki, Ya Rab, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi bu üç grup ayetin üçüncüsünde Allah Teala bir Resul'den bahsediyor. Bu Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki sahabe Kur'an'ı terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Öyleyse bu Resul mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra. Çünkü onun kavmi Kur'an'ı terk etmişler. İşte bu sapıklar hepsi dalalette, bu insanların Kur'an'ı terk ettikleri için dalalettiler. Onlara sormanızı isterim sevgili kardeşlerim. Biriniz onlarla konuşursanız, size bunları söylerlerse onlara sorun. Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Deyin. Eğer o da neymiş diye cevap verirlerse veya hangi şekilde cevap verirse versin, Allah'a ulaşmayı dilemediklerini kesin olarak göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki, o zaman sen dalalettesin, küfürdesin ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden sapmış olan birisin. Dalalette olmak zaten hidayet üzere olmamak demek. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Geri kalanların hepsi dalalettedir. Biz işte o Resulüz. Mehdi Resulüz. Üstelik de peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Şimdi gelelim şu sahte peygamberlik iddiasına. Peki biz neden peygamber olması mümkün olmayan Resulüz? İzah edelim. Çünkü yukarıdaki üç grup ayette bahsedilen Resulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesin. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre de o peygamberlerin sonuncusu. Öyleyse bu bahsedilen üç Resul de aynı kişiyi ifade ediyor. Herkes farklı düşünebilir. Aynı kişiyi ifade etmiyor diyebilirler. Ama ispat vasıtalarını koyduğumuz zaman üçünde de aynı sonucu çıkarıyoruz. Öyle bir Resul olacak ki kendisine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan yüzyıllar sonra kıyamete yakın bir devrede hem deli denecek, bir, hem de öğretilmiş denecek. İki, hem de ondan yüz çevrilecek. Hepsi gerçek değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle bir Resul gelecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Şu adamların Kur'an'dan nasiplerinin olmadığını söylüyoruz sizlere. Kur'an'ı bilmediklerini, İslam'ın yedi safhasından haberleri olmadığını, sahabenin yaşadığı İslam'ı hiçbir zaman öğrenmedikleri vakasını anlatıyoruz. Öyleyse neyle oluşmuş bu? Hep söylüyoruz ki bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar
ve bugün bu Kur'an'daki İslam'ın hiçbirisi yaşanmıyor. Bu, Kur'an'ı terk etmiş olmanın en açık ifadesi. Bizim kavmimiz Kur'an'ı terk etmiş artık. Ve Osmanlı'dan sonra bu korkunç bir şekilde gerçekleşmiş. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala ne diyor? Ey sahabe, siz onlar size buz ettiği halde onlara karşı muhabbet beslersiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse kitabın bütününe iman eden bir toplum sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olay bu. Ondan asırlarca sonra gelen bir kişi bu ve bu sabit. Bunu yüzlerce defa söyleyen kişi bir tek kişi. Başka birini gösterebiliyor musunuz? Dünya üzerinde Kur'an'ın terk edildiğini 28 yıldır söyleyen ve ispat eden Resul sadece biziz. 28 yıl sevgili kardeşlerim. Sahabe Kur'an'ı terk etmediğine ve tam aksine Kur'an'ın bütününe iman ettiğine göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği Kur'an'da kesinleştirilmiştir. Öyleyse ayetlerin hepsinden anlaşılıyor ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. İki, kıyamete yakın devrede yeri ve gökleri bir fitnenin bir kara duman gibi saracağı günleri gözetlemesi emredilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüzyıllar evvel bu emrediliyor. Fitnenin geleceği günü gözetle, yani sana o günleri göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bugünkü Resul'ün ondan yüzyıllarca sonra kıyamete yakın bir zamanda geleceği ayette kesinlik kazanıyor. Kesin değil mi? Doğan 10, 11, 12, 13, 14'e göre kesin değil mi? Bu Resul'ün, o kendisine deli denen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra geleceği kesin değil mi? Bu Resul'e öğretilmiş ve deli denileceği ve bu Resul'den yüz çevrileceği kesin değil mi? Siz zavallı nasipsiz kardeşlerimiz, bize bu kadar seviyesizce ve düşmanca saldırdığınıza göre Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerin büyük kısmı, din adına hakem kesen Kur'an mealcilerinin büyük çoğunluğu, hepiniz bize karşı olduğunuza göre o Resul'den yüz çevirmiş değil misiniz? Peki ceviz kabuğu rezaletiyle kamuoyunun büyük kısmı bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza kesin olarak inandırılmadı mı? Hangisine hayır diyebilirsiniz? Bütün ayetler 12'den vuruyor. Biz oyuz. O Resulüz. Sizin reddetmeniz, inkar etmeniz anlamına geliyor ve aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim konunun son noktasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil mi? Ashab 40'ta Allah-u Teala söylemiyor mu? Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ama o Hatem-ül Nebiyindir, nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Ve biz son peygamberden 14 asır sonra Resul tayin edildiğimize göre biz kesinlikle peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Biz bir veli Resulüz. Peygamber olması mümkün olmayan bir Resulüz. Ve bu devirde adı Mehdi Resul olarak anılacak olan kişi o biziz. Şimdi gelelim bu utanmaz insanların iftiralarından bir başkasına. Diyorlar ki yalancı peygamber, diyorlar ki o peygamberlik iddia ediyor. Diyorlar ki o sahte peygamber, peygamber olduğunu iddia ediyor ama aslında peygamber değildir. Netice hep bizim bir peygamberlik iddiasında
bulunduğumuza dayalı ve hiç utanmıyorlar. Sahte peygamber, yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi. Aslında bunların hepsinin ne kadar yalan olduğunu şimdi göreceğiz. Diyorsunuz ki biz peygamberlik iddia ediyormuşuz. Biz sahte peygambermişiz. Peygamberliğimizin kitabı da Allah'ın bize yazdırmadığını, bizim yazdığımızı iddia ettiniz. Risalet-i Nurları kitabıymış. Bu kitapla peygamberlik taslıyormuşuz biz. Risalet-i Nurları peygamberlere indirilen bir kitapmış. Biz de peygamber olduğumuzu iddia ediyormuşuz bu kitapla. Sevgili kardeşlerim, tam aksi varit. Bakınız ne diyor? Bu kitapta diyoruz biz onlara, sen peygamber değilsin yazmıyor mu? Sayfa 5.

peygamberlerin dışında bir kişi. Yani bizim peygamber olmadığımızı sayfa 37'de de Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, saçmalığı düşünün bir defa. Biz bir kitap yazacağız. Bu kitapla peygamberlik iddia edeceğiz. Allah bize kitap indirdi. Biz peygamber izleyeceğiz. Ondan sonra da o kitapta bizim peygamber olmadığımızı ispat eden iki tane ayet bulunacak. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesine ne dersiniz? Şimdi onları soruyoruz. İki tane alternatif var. Size göre o kitabı biz yazdıysak, biz peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Eğer kitabı bize Allah yazdırdıysa, Allah bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Yani her iki halde de peygamber olduğumuz değil, peygamber olmadığımız ilan ediliyor. Öyleyse bizim peygamberlik ilan ettiğimizi, öyleyse bizim sahte peygamber olduğumuzu iddia etmeniz kalleşçe bir iftira değil mi? Ey utanmaz insanlar! Utanmıyor musunuz? Yüzünüz kızarmıyor mu? Peki, bu üç grup ayette bahsedilen bu Resul gerçekten biz mi? Biz miyiz? Bunun için Kur'an'a bakmamız lazım. Acaba Kur'an gerçekten unutulmuş mu? Size anlattı ki Kur'an 28 basamakta 7 safa ve 4 teslim içerir. Birinci saatte bunu anlattık. Bir, Allah'a ruhu ölmeden ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamak. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dört ve çift fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Altı, irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. 28. basamağın beşinci kademesi. 7 tane safa, 4 tane de teslim. 7 safayı saydık. Ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi, 4 tane varlığı Allah'a teslim etmek. İşte Kur'an'ın esası bu. Şimdi bizim bu safları çağırsanız, sorsanız, behey gafiller deseniz, bak ne diyor? Kur'an'da 7 tane safanın var olduğundan bahsediyor. Ve onları bu anlatmasında birinci saatte size ayetlerle kesin olarak ispat etti. Ne diyorsunuz buna be hey gafiller dese birisi? Ne yapar acaba bu zavallılar? Dinden yana nasipleri hiç olmayan, sadece iftira atan bu zavallı insanlar. Ne yapar acaba sevgili kardeşlerim? Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'si de farzdır ve bugün tamamen unutulmuştur. Sahabe ispat ettik mi? Ettik. Hepsinin farz olduğunu ispat ettik. Bu insanların da unuttuğu kesin değil mi? Böyle olduğunu ispat eden kişiyi karalamaya çalışıyorlar. Ona iftira ediyorlar. Sen diyorlar peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok saçmalığı bir arada gördünüz mü? Sen diyorlar Allah'ın yazdırdığını söyleyerek ellerinde kitap yazıyorsun. Kitap peygamberlere ineceğine göre sana da kitap inmiş. Sen de bu kitapla zaten peygamberlik iddia ediyorsun. Ama gelin görün ki o kitapta peygamber olmadığımız yazılı. Bütün söylediklerinin sadece iftiradan ibaret olduğu bu kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Yalancı peygamber, sahte peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi, Allah'ın kendisine kitap indirdiğini söyleyip kendisinin peygamber olduğunu yazdığı kitabın kendi yazarı, bunların hepsi bir büyük iftirayı ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Şimdi Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu sizlere anlattık. Ve bugün bu 7 safhanın tamamen unutulduğunu, bizim bu safların da bunların hiçbirinden haberdar olmadığını bir defa daha belirtelim. Sahabe bu 7 safayı yaşayarak 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bundan da onların haberi yok.

Allah bu hakikatleri bize öğretmiş ve İslam aleminin ve dünyanın kainatın ezeli dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirmesi görevini bize vermiştir. Ve göreceksiniz ki bu gerçekleşecektir. Zaman içerisinde, gelecek yıllarda insanlar dinlerini birleştirme konusunda harekete geçeceklerdir. Ve bunun merkezinde biz olacağız. Her an Allah'ın yardımını alarak yol gösterici biz olacağız. Ve bütün bunların açıklanacağı zaman tam bu zamandır. 2004 yılı. Ve de bunların hepsini açıklamış ve ispat etmiş durumdayız. Ve bilgisayarların hafızasında bir ispat belgesi olarak muhafaza ediyoruz. Öyleyse kesinlikle bilin ki biz o beklenen Mehdi Resulüz. Şimdi birinci konumuzda söylediğimiz muhteva Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da farz mıdır? Farz olduğunu ispat ettik. Burada Rum 31'de Allah Teala diyor ki ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabe. Bir defa da aynı şeyleri söylemeyelim. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ama biz bunları size birinci konuşmamızı zaten anlatmıştık. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak farz mıdır? Farz olduğunu ispat etmiştik. Ve gene Nahl 9, Kehf 17 aynı şeyleri söylüyor. Cin 14. Üçüncü sual, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Cevap 3 farzdır. Fecr 28, Yunus 25, Yunus 26, Rad 21 bunları söylüyor. Bunları da söyledik. Birinci konuşmamızda. Sual 4, fizik vücudu Allah'a teslim ederek Allah'a kul etmek farz mıdır? Farzdır. Yasin 60 ve 61 söyledik. Sual 5, nefsi Allah'a teslim ederek halis kılmak farz mıdır? Farzdır. Beyine 5. Sual 6, irşada ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Onu da söyledik. Bakara 186. Sual 7, iradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Ali İmran 102. Onu da söyledik. Ne oldu? Ey bize bu iftiraları atanlar! Ne oldu? Neden susuyorsunuz? Şimdi siz cevap verin bakalım. Kur'an'daki İslam gerçekten 7 safhadan mı oluşuyormuş? 7 safhanın 7'si de farz mıymış? Söyleyin bakalım, cevap verin bize. Bekliyoruz cevabınızı. Bu durumda hanginiz Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını inkar edebilirsiniz? Ve de hanginiz bu 7 safha farz değildir diyebilirsiniz? Bu safaları ve hepsinin farz olduğunu bilmediğiniz kesin değil mi? Ve de söyleyin bakalım şimdi, size gelmeyen bir ilim bize gelmiş mi? Eğer gelmişse biz Allah'ın Mehdi Resulü değil miyiz?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan insanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama yakın bir gelecekte başka dinlerin mensubu olduğunu zannedenlere de onların kitaplarındaki hidayeti göstererek gene aynı şeyleri anlatacağız. Çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, vakit yaklaştı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam'ın 7 safhasını sayıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak 7. Kur'an-ı Kerim
bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. 7 tane hidayet söz konusu. Bu saydığım 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve 6 defa arttırılır. 7 tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hazreti Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın 7 safhasını yaşadığını kaydediyor. Hazreti İsa zamanında İslam'ın 7 safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala 3 mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın 7 safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın 7 safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın 7 safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamak. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur. Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet
tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın yedi safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği yedi safhanın yedisi de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size birisi, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, şöyle buyuruyor Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırırmış? Kendisine. Allah'a ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size üçüncü kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi, yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı. Ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. Bu kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler, sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? Altı günde üç asıl, üç zıttı, altı tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arşlıdır. Arş neresi? Varlıklar aleminin son bulduğu sitetin müntihanın ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir mekana ihtiyacı yoksa, gene bir mekana ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an doğruları her şeyin temelini teşkil eder. İşte huzurlarınızda Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd edip şükrediyorum ki,
Bize Kur'an doğrularını o öğretti. Allah öğretti. Şimdi biz sevgili din adamlarına, o muhterem insanlara ihtarları göndererek belki başlangıçta onları biraz üzdük. Ama sevgili kardeşlerim, bizim elimizde bir şey yok ki. Allah neyi yaptırırsa biz sadece onu yapabiliriz. Hiçbir yetkimiz yok. Bir vasıtadan ibaretiz sadece. Bir vasıta. Allah'ın emirlerini size ulaştırmakla vazifeli olan bir vasıta. Bir elçi. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu cepheden meselemize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala bizi vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Şimdi eskiden olsaydı, hani şu ceviz kabuğu rezaletinin olduğu günlerde olsaydı, insanlar bize gene inanmayacaklardı. Ama aradan geçen seneler zarfında Allah Teala'nın bize verdiği emirlerle bütün alimlere Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın, o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendime, zatıma, sizin ruhunuzu ben ulaştıracağım diyor. Emanetinizi ben geri alacağım diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Sizin yapacağınız şey sadece bir dilek. Sormaz mıyız o zaman sizlere? Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece bir dilekse, sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, üçüncü kat cenneti size hazırladım diyorsa,
Ve buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir. Öyleyse diyorum ki, mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerini sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimi şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşada olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın, Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında. Ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'ın muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar.
Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler, kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor. Sadece bu ülkeyi değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra Diyen sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade de edemediğimiz anlatılıyor birçok kişi tarafından. Konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha, inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay, hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir.
Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş. Niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah-u Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu. Ah sevgili kardeşlerim. Sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah-u Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 600 yıl ...621 yıl... dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl mı düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı mutlaka böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olan diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın büyük değil, çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden, bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım. Cehennemden mutlaka kurtaracağım. Ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim. Sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki, bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala şu insan adı verilen mahlukunu diyor ki, en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz. Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz. Burasını hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz. Çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah-u Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor bir tek dileğiniz, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediği hakikatleri inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayla tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta.
Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık. Tağuta kul olmak. Allah Teala açık bir şekilde Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki vellezîne eştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor tâgûte kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl diye sorun. Nasıl? Allah'a yöneldiler diyor çünkü. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Bütün sahabe tağuta kul iken, şeytanlara kul iken, insan ve cin şeytanların hepsine birden tağut deniyor. Onlardan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan mutluluk daimi zikre kadar ulaşır. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulu'l-Elbab makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kimdir Ulu'l-Elbab? Li Ulu'l-Elbab feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulu'l-Elbab kullarım için diyor Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan, o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün, cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin içine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir. Ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmit talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız.
daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur ve o orada zülvani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki o kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Ve bir daha da boşalması mümkün değildir. Çünkü o mührün üzerine, kapının üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmaz. Açılmadığı, açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla doludur. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala size önce yerlerin melekûtunu, yedi kat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah-u Teala'ya. O da der ki, bunları senin mutlaka görmen lazım. Yedi kat cehennemi gösterir ulu'l-albab makamında. İhlas makamında ise yedi kat cennet gösterilecektir. Yedi tane gök katı gösterilecektir. Sitretül müntahaya kadar bütün gök katları. Sonra salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başınız üzerine Allah Teala salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınız üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınız üzerinde hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuzun üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Önlerinde başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde salah nurunu kazanırsınız. Dördüncü kademesinde de günahlarınız mürşide ulaşır.

Zehir olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya siz daimi zikre ulaşana kadar Allah sizinle girmeyecektir. Daha evvelki kademelerde ilham vermesi söz konusudur. Bu karşılıklı konuşma değildir. Allah Teala dilediği zaman ilham verir. Ama karşılıklı konuşma Allah Teala'nın kişiyle tezekkür etmesi halidir. O sadece ulul elbab olanlar için geçerlidir. Bunun daha ötesi var mıdır? Vardır. Kişi tasarruf altına alınır. İradesini de Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir. İrşat makamına gelenler için Allah Teala'nın o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doruğudur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki siz münkerden nehyeden marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel gene Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizden, sizin içinizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o ümmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı? Bırakın onları Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil, onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünüzün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok üzen budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir açıklama konusunda Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı 316 sayılı bir basın açıklaması yayınladı. Adı da misyonerlik faaliyetleri. Yani başka dinlerdeki insanların İslam'daki insanları kendi dinlerine çekme gayretleri. Basın açıklaması şöyle sevgili kardeşlerim. Son günlerde sesli ve görsel basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlardan bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam dinine karşı, evvela şu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam dinine karşı. Bizden bahsediyorlar. İslam dinine karşı olan da o bizmişiz. Acaba anlaşıldı mı? İnsanların Kur'an gerçeklerinden koptuğu bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı ve Kur'an'da bütün boyutlarıyla yer alan ve üstelik de farz olan İslam'ın bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da İslam alemi tarafından da unutulmuş olan 7 Safa 4 teslimine insanları davet ettiğimiz için şu yazılan yazıya bakın. İslam dinine karşı, İslam dinine karşı bir davu davranışlarda bulunan bizden bahsediyor adamlar. Biz İslam dinine karşıymışız. Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dinini unuttuğunun farkında değil mi yoksa? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'ı 7 safhada mütalaa ediyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık İslam merdiveninin 3. basamağı. İkincisi, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dördüncüsü, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Dördüncüsü, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Beşincisi, muhlis olmak. 27. basamak. Yedincisi, irşat makamına iradeyi de Allah'a teslim ederek, iradenin teslimi ve irşat makamına tayin olmak. 7. safa. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ayrı ayrı dizaynda birer birer açıklıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an'da farz olan bütün sahabenin yaşadığı bu 7 safa ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi bugün İslam alemi tarafından hele bizim sevgili Diyanet İşlerimiz tarafından tamamen unutulmuş durumda.
hem üzerimize farz, hem sahabe ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. Ve Kur'an ayetleri bunların yaşandığını kesinleştiriyor. Ve biz insanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırırken, o unutulmuş olan İslam'a çağırırken, meğer neler yapıyormuşuz şu hale bakın. İslam dinine karşı davranıyormuşuz. Eğer İslam dini dediğiniz sizin İslam dininizse o bize alakadar etmiyor. Bize göre Kur'an'daki İslam dini vardır. Siz Diyanet İşleri Teşkilatı olarak İslam dinini tamamen unutmuş vaziyettesiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rum 30'da diyor ki, Habibim, vechini hanif olarak dine ikame et. Dine doğrult. Yani dini ayakta tutmak üzere bir gayretin içinde ol. O hanif olarak dedikten sonra diyor ki, o hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. İşte kayyum olan din o dindir. Ezeli ve ebedi olan din hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında ne insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar ulaşacak olan din sadece hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Ve bütün insanlar bu fıtratla hanif dinini yaşayacak olan fıtratla yaratılırlar diyor Allah Teala. Ne fıtrata değişiklik görebilirsin ne de dinde. Rum 32. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ekumu salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olduğunu, yani Arap diniyle, diliyle İslam olduğunu söylüyor. Bütün insanların İslam fıtratıyla, hanif fıtratıyla yaratıldığını söylüyor. Dinin asla değişmeyeceğini, değişmediğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. Allah'a yönel diyor ve böylece takva sahibi ol diyor. Ve Allah'a yönelerek müşriklerden olmaktan kurtul diyor. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kaç fırka dendiği zaman 73 diyor. Kaç fırka kurtulacak ey Allah'ın Resulü? Bir tek fırka diyor. Fırkayı Naciye. İşte bu ayette tek bir fırkanın kurtulacağını, onların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Dilemeyenlerin takva sahibi olmadığını söylüyor. Biz Diyanet İşleri'nin bütün kademelerine ihtarlar gönderdik. Bu ihtarları niçin gönderdik? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek
üzerimize farz, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi, Allah'a yönelmişler mi? İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Çünkü sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele diyor. Bütün sahabe ifade aynen geçerli. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı bugünün kültürüne göre görevlerini yapıyor. Tamam. Ama Kur'an'ın temel faktörleri sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nca değil, bütün İslam alemince kaybolmuş. Ve Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de ne Diyanet İşleri Başkanlığı'na ne sizlere öğretemeyecektik. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Allah Teala sadece bu ayette mi söylüyor Allah'a yönelmeyi? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki وَتَّبِي سَب۪يلَا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Ne olmuş? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yoluna sen de tabi ol diyor Allah Teala. Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde. İki defa farz. Yetmez. Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe diyor Allah Teala üzerinize. Azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Demek ki 3 tane ayet-i kerime, ki bundan başka daha birçok ayet-i kerime var, Allah'a yönelmenin bize farz olduğunu söylüyor. Allah'a yönelmenin farz olduğunu söylüyor ve bütün sahabe Allah'a yöneliyor. Peki Allah'a yönelirse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. İki, bunun neticesi nedir? Bunun neticesi mutlaka o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte Allah Teala bu konuya açıklık getiriyor. Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, münib kelimesiyle, enib kelimesiyle, münibine kelimesiyle
ifade ediyor. Hep aynı kökten gelen bir kelime ve üzerimize farz. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki herkese soruyorum. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bir kısmınız bana evet cevabını veremezsiniz. Çünkü bizden başka hiçbir kaynaktan böyle bir haberin size ulaşması mümkün değil. Sadece bu kadarı bile, bu alıntıların Allah'ın göstermesiyle alındığı sizlere ispat edilmiş olmuyor mu? Bu kadarıyla bile. Daha Allah'a ulaşmayı dilemek kavramından haberdar değilsiniz. Öyleyse Diyanet İşleri'nin aziz mensupları, biliyoruz ki bir kısmınız hem bunları öğrendiniz hem Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nereden öğrendiniz? İç dünyanızı samimiyetle, hayır onların duyması gerekmiyor. Siz samimiyetle söyleyin. Başka bir kaynak var mı?

Şimdi biz bunu söylüyoruz. Ve siz bunları bilmediğiniz için, hiçbir kaynaktan bu bilgi size ulaşmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz? Diyanet İşleri Teşkilatı'nın büyük kısmı, hepinize sesleniyorum. Öyle değil mi? Neden reddediyorsunuz sizin orada konferans vermemizi? Dilediğiniz sualleri bize sormak için imkan sahibi olacaksınız. Soracaksınız, bizi istediğiniz gibi sıkıştıracaksınız bir köşeye. Şu dini kendisine, kendi dinini yaymak için İslam'ı yok etmeye çalışan adama köşeye sıkıştıracaksınız, istediğiniz suali soracaksınız, cevap alacaksınız. Neden cesaret edemiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Siz insanları kurtarmakla vazifelisiniz. Vazifenizi yapıyor musunuz? Bakın bizi nelerle suçluyorsunuz. Bu konudaki cehaletinizi örtmek için bu bir vasıta değildir. Siz dininizi bilmiyorsunuz. Biz sizi Kur'an gerçeklerine çağırıyoruz. Yeni bir dine değil. Eğer biz bunları, bu sizi ve bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bu ilmi bugün dünyada hiçbir üniversite öğretmiyorsa, sizler bilmiyorsanız kimden öğrenmiş olabiliriz? Hanginiz bana cevap verebilir? Neden karşımıza çıkıp da bizimle konuşmak cesaretini gösteremiyorsunuz? Size orada konferans verelim diye yazıyla müracaat etmedik mi? Ne kaybedersiniz ki? Söylediklerinizin yanlış olduğunu bütün dünya duymayacak mı zannediyorsunuz neticede?

Bu söylediğimiz şeylerin İslam dinine karşı olduğunu iddia ediyorsunuz. Daha konunun başındayız. Şimdi soruyorum size. Siz Allah'a ulaşmayı denediniz mi? Eğer denemediyseniz sadece ki dilemeniz mümkün değil. Bu yazıyı yazanların dilemiş olması mümkün değil. Hangi cesaretli kişi bunu yazdıysa biz onunla hesaplaşmak istiyoruz. Orada sizin huzurunuzda, hepinizin huzurunda. Ve hepinize Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmek için. Şimdi size soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre ve 32. ayet-i kerimesine göre sizler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu bülteni bize atan kesimi, sizler takva sahibi değilsiniz, öyle değil mi? Allah Teala diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takva sahibi değildir. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve siz bu bühtanı bize atan, bizim üzerimize bu çamuru atan sizler şu anda şirktesiniz, farkında mısınız? Bu konunun muhtevasını bilmeyen cahil insanlara bu kadar çok palavrayı ard arda atan sizler bundan utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hiç utandırmıyor mu sizi sözleriniz? Şimdi bana hanginiz çıkıp da hayır biz şirkte değiliz diyebilirsiniz? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin o 73 fırkanın 72 tanesini oluşturduğunu söylüyor Allah Teala. Hepsinin şirkte olduğunu söylüyor. Siz de dilemiyorsunuz. Muhtevayı bile bu yazıyı bize yazanların bilmesi mümkün değil. Bu yazı Diyanet İşleri Başkanlığı için bir utanç tablosudur. Bu yazı şirkte olanların, bu yazı takva sahibi olmayanların, takva sahibi olanlara ve hidayette olanlara karşı bir hakaret gösterisidir. Bunun hesabını insanlar size ödetmeyecektir. Bunun hesabını size Allah soracaktır. Ne uğruna bu yalanları söylemek mecburiyetini hissediyorsunuz? Bize neden düşmansınız? Biz size ne yaptık? Hepinizi o unuttuğunuz İslam'a, Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Siz bize İslam dinine karşı diyorsunuz. Bu mu İslam dinine karşı olmak? Allah'a ulaşma dileği kavramını, Allah'a ulaşmayı bütünüyle unutmuş olan bir nesilsiniz. Ve bu Kur'an'dan unuttuğunuz hakikatleri, yalnız hakikatleri değil, farzları size öğretmekle vazifeliyiz ve öğretiyoruz. Öğretmiyor muyuz? Hanginiz şimdi iddia edebilirsiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenin, Allah'a yönelmenin farz olmadığını hanginiz iddia edebilirsiniz? Siz böyle bir dileğin sahibi olmadığınıza göre dalalette olduğunuzu, takva sahibi olmadığınızı, şirkte olduğunuzu inkar edebilir misiniz? Bir kelime söyledik galiba, dalalette olmadığınızı. Bu ayet-i kerimenin muhtevasında bu yok. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse,
Allah onları kendisine ulaştırır. Bir defa daha söylüyorum, Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlardan kim, o dalalete bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Siz Allah'a ulaşma dileğin kavramını bizden öğrendiniz. Onlar da öğrenenler, bu yazıyı yazanlar, bu kadarcık bile bir ilmin sahibi olmayan insanlardır. Bu utanç tablosunu nasıl kaleme aldınız? Nasıl müsaade ettiniz basında çıkmasına? Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çökertmek demektir. Cehaletini bütün boyutlarıyla ortaya koymak demektir. Bizi buna mecbur ettiğiniz için biz bundan utanç duyuyoruz. Ama siz bu kadar bizi suçlayabildiğinize göre bu konuda cevap vermek mecburiyetine bizi bıraktığınızın farkında mısınız? İslam dinine karşı biz ise size dininizi öğreten Allah'ın farzlarına, o unuttuğunuz farzlarına, bütün sahabenin gerçekleştirdiği farzlarına sizi çağıran biz İslam'a karşıyız ha, Kur'an'a karşıyız ha. Gerçekten bundan utanç duymuyor musunuz? Üç faktör oldu. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyen bir kişi bu yazıyı yazamaz. Kaldı ki eğer böyle bir şeyden haberdar olduysanız size biz bir sual soracağız. Nereden öğrendiniz? Bizim dışımızda bunu söyleyen ikinci bir kişi var mı bu dünya üzerinde? Bizim söylediklerimiz sizi neden bu kadar korkutuyor? Neden bizden korkuyorsunuz? Allah'ın doğrularına çağırmak, Allah'ın Kur'an'ına çağırmak suç mu oldu? Bir suçlu gibi göstermeye çalışıyorsunuz bize. Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyanet Camiası mensupları, güneş balçıkla sıvanmaz. Siz bu ifadeyi kullanmışsınız ama çok yanlış bir hüviyette kullanmışsınız. Öyleyse bize bu yazıları reva görenler, sizler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gereğince bir takva sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz takva sahibi olacaktınız. İki, sizler hepiniz şirktesiniz. Bu yazıyı yazan türde olan içinizde kimler varsa Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesindir onların. Çünkü onlar bizi tanısalardı zaten ilk yapacakları şey Allah'a ulaşmayı dilemek olacaktı. Ve bu yazıları yazanların da karşısına dikileceklerdi. Siz ona nasıl bunu yaparsınız diye. Diyanetin adını kara çıkardınız. Diyanet İşleri Başkanlığı. Sizin için ne kadar güzel şeyler düşünmüştük. Özellikle yeni görevine başlayan Diyanet İşleri Başkanı için. O kadar güzel şeyler söylemişti ki hepsi boşmuş. Bu sözler onun da tasdikinden geçtiyse yazıklar olsun. Demek biz şimdi İslam dinine karşıyız ha? Ve bunu bize dalalette olan, bunu bize takva sahibi olmayan, bunu bize şirkte olan bir güruh söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kadarla kalmaz bu iş. Devam ediyorum. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şöyle söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme ennü bihâ
اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yiksibun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, yani cehennemdir diyor Allah Teala. Bu yazıyı bize reva görenler, sizler Allah huzurunda birer mahkumsunuz. Hem Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz, hem de gideceğiniz yer cehennem. Bir Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bu kadar büyük bir hata yapması nasıl mümkün oluyor? Hala tüylerim diken diken oluyor. Bunları bize söyleten siz dersiniz. Sizin yaptığınız bu büyük hata, bunu bütün kamuoyuna duyurmayı bize vazife kıldı. Bunları size bu yaptığınız bu kadar büyük bir günahtan sonra hatırlatmak, bu Allah-u Teala tarafından bize verilmiş bir vazifedir. Siz bu ayetteki insanlar olarak, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler olarak, dikkat edin, biz diledik diyemezsiniz. O zaman soracağız size, nereden öğrendiniz de dilediniz. Şu anda dünya üzerinde bunu bizden başka söyleyen kimse yok. Eğer bu öğreti Allah'tan alınmadıysa, o zaman bizim gibi iki kelime Arapçayı bir araya getiremeyen bir insan bunları nereden biliyor? Hiç düşünemiyor musunuz bu kadar? Ve sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'ın o unutulmuş, sizi hidayete erdirecek olan gerçeklerine çağırıyoruz. Aklını iddia edebilir misiniz? Biriniz çıkın da hayır deyin bakayım. Öyleyse sözlerinize dikkatle bakın. Biz her zaman sakindik. Ama siz bu kadar büyük iftiralar atınca bize bu sükunetin ihlali manasına geliyor. Siz bizi bu büyük günahınızla sizinle karşı karşıya getirdiniz. Şimdi biz kamuoyuna sizin cehaletinizi anlatmakla mükellefiz. Siz, Diyanet İşleri Teşkilatı, büyük kısmınız için konuşuyorum. Siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Ayetler bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan dahi haberiniz yok. Üzerinize farz olmasına rağmen ve bunları söyleyen, Allah'tan Allah'ın emrini alarak bütün insanlığı kurtarmak için hayatını adayan, 28 yıldır bu konuda gayret sarf eden bir insana İslam'a karşı diyebiliyorsunuz, İslam dinine karşı diyebiliyorsunuz, bunu söyleyebiliyorsunuz. Hem de sözlerimizin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Sevsinler. Hangisi yanlış acaba? O sizin öğrettiğiniz din anlayışı mı yanlış? İnsanları hiçbir şekilde cehennemden kurtaramayacak olan, dalaletten kurtaramayacak olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtaramayacak olan, sizler zavallı kardeşlerim. Demek ki biz İslam dinine karşıyız ve yanlış söylüyoruz ha? Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere hepsi yanlış yaptılar Allah'a ulaşmayı dileyerek. Daha konunun başındayız. Sonuna kadar gideceğiz. Beraberce. Öyle değil mi? Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini ispat ettik size.
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi dalaletten kurtulmuş. Hepsi cehennemden kurtulmuş. Hepsi takva sahibi olmuş. Hepsi şirkten kurtulmuş. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Gene bitmedi. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, siz şu anda inkar etmiş durumdasınız. Onlar bir, hüsrandadırlar diyor. İki, hidayette değildirler diyor. Bu kaseti size ibret olsun diye göndereceğiz. Teker teker incelemeden gene kaçacaksınız. Gene insanlara diyeceksiniz ki bunun söyledikleri bir şey ifade etmez. Ama bu sizi ne kadar küçültür. Farkında mısınız? Bu söylediklerimizi, şu ana kadar söylediklerimizi hanginiz inkar edebilirsiniz ki? Size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. İçinizden, bizden bunları öğrenmeden önce bir kişi çıkıp da şunu söyleyebilir miydi? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Daha kavramın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öyleyse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yazının taraftarı olan kesimi, sizler hüsrandasınız. Sizler hidayette değilsiniz. Hadi bakalım şimdi çıkın karşımıza da biz hidayette değil, hidayette olduğunuzu ispat edin bize. Bu ayetlere aranızdan bir tek kişi çıkar da yalan diyebilir mi, yanlış diyebilir mi? Siz bize yanlış, söyledikleri yanlış diyerek aslında Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyorsunuz. Biz sizi Kur'an'ın gerçeklerine çağırıyoruz. Kur'an'ın 7 safha ve 4 teslimine. Öyleyse sadece daha konunun başındayız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem değil mi? Bu söylediklerimi başka bir yerden öğrenemeyeceğinize göre sadece biz söylüyorsak size ve gönderdiğimiz insanlarla bunların hepsini size ifade etmişsek ve siz elinizin tersiyle onları itmişseniz ve buna rağmen bizi yalancılıkla suçlayabiliyorsanız, İslam dinine karşı olmakla suçluyorsanız, sizin İslam dininiz nasıl bir din ki? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler, sizin Allah'a ulaşmayı dilemekten haberiniz yok. Ve de saydığımız unsurların her biri üzerinizde. Dalalettesiniz, küfürdesiniz, hüsrandasınız, hidayette değilsiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, daha nerede olacaksınız? Şimdi söyleyin bakalım, bizim söylediklerimiz mi yanlışmış, yoksa sizin bilgileriniz mi yanlışmış? Şimdi söyleyin bakalım, Kur'an'daki İslam'a biz mi karşıyız, yoksa siz mi karşısınız? Bu söylediklerimiz hep Kur'an ayetleri. Biz Kur'an'ın dışında sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'ın o unutulmuş olan çehresini ortaya çıkarmakla vazifelendirildik. Dünyanın hiçbir yerinde bu öğreti olmadığına göre bu öğreti bütün insanları sahabenin izinde 7 tane safhaya götürdüğüne göre siz bizi nasıl olur da yalancılıkla İslam dinine karşı olmakla suçlayabilirsiniz? Öyleyse
ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir grup insan ve tavlunun en hazin tarafı bu insanlar başkalarına din öğretmekle vazifeli. Yazıklar olsun. Siz mi öğreteceksiniz bu insanlara? Onları cehenneme götürmek üzere mi? Bir faktör daha var, taraflı. Biz taraflıymışız. Hadi bakalım taraflarımızı tayin edelim. Allah Teala, bakalım siz hangi taraftasınız, biz hangi taraflıyız? Taraflı diyorsunuz bizim için. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır ve tağut onları nurdan zulmete götürür. Amin olma vasfı insanların Allah'a inananlarını muhtevasına alır. Bu muhteva iki safhada Kur'an-ı Kerim'de yargılanır. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a inananlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Çünkü cehennemden kurtulabilecek olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Zaten de kurtulmaları mümkün değildir. Oysa size göre bir insan Allah'a inanıyorsa o kişi mutlaka cennete girecektir, öyle değil mi? Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, sadece onlar kurtuluşa ererler. Bu mu yanlış? Yetmez. Bütün bunların ötesinde küfürdesiniz. Allah-u Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlar olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki fırkalara ayrılanları ifade ediyor. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre Allah'a inanmamaları söz konusu olamaz tabii. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar bir tek fırkayı temsil ediyorlar. Geri kalan bütün fırkadakiler şirkte olarak gösterilmişti. Yani takva sahibi olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Burada görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o 72 fırkayı temsil ediyorlar. Onlar kafirler. Sebe suresinin bu ayet-i kerimesine göre 20. ayet kelimesine göre müminlerse o tek fırkayı oluşturanlar. Başka bir iddianın sahibi var mı aranızda? Öyleyse sizler aynı zamanda küfürdesiniz. Bu yazıyı yazmak hakkımızda hiçbir incelemeye gerek görmeden bu yazıyı yazmak Allah karşısında
sizi ne kadar büyük bir sorumluluğun altına atıyor biliyor musunuz? Şimdi içinizden hanginiz bana biz tağutun dostu değiliz, tağutun kulu değiliz diyebilirsiniz? Sahabe ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Demin dedik Nümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre hangimiz acaba Allah'ın kuluyuz? Hangimiz tağutun kuluyuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bir insan tağutun kulu olmaktan kurtulur. Siz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Öyleyse sizler tağutun kullarısınız. Siz bu kadar pervasızca bize bunları söylemeye cesaret edebildiğinize göre bu cevapların hepsini de bizi söylemek cesaretine ulaştırdınız. Aslında biz böyle bir olaya hiçbir zaman girmek istemezdik. Ama buna bizi Allah'ın emriyle mecbur ettiniz. Ve taraflı diyorsunuz sözlerimize. Tağutun dostları, küfür kademesinde olanlar, adalette olanlar, hüsranda olanlar, şirkte olanlar, takva sahibi olmayanlar bize bunu söyleyebiliyor. Taraflıymış yazılarımız. Eğer taraftan muradınız Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine çağırmaksa evet taraflıyız. O unuttuğunuz Kur'an'ı sadece size değil bütün dünyaya öğretmekle mükellefiz. Belki bu sefer sözlerimizi dinlersiniz. Hiç ihtimal vermiyordunuz değil mi? Böyle bir ilmin sahibi birisi karşınıza çıkacak diye. Anlıyor musunuz şimdi bu ilmin kaynağının neresi olduğunu? Yetmez. İlmi hiçbir değeri olmayan. Evet. Sizin ilmin anlayışı içerisinde olan takımınızın dışında olan bir ilim bu. Bunda haksız değilsiniz. Size göre, sizin değeri olmayan ilminize göre bu ayrı bir değersizlik ifadesidir. Size göre değersiz. Ama Allah'a göre değerli olmalı ki bunları bize Allah öğretti. Aksini düşünebilir misiniz? Şu dünya küresi içerisinde bizden başka hiç kimseden bu ilmi alamazsınız. Ve şimdi düşünün durumunuzu. Siz Diyanet İşleri Teşkilatısınız. Bu ülkedeki insanlara dini öğretmekle vazifeli olan sizlerin durumuna bakın. Küfürde olan, dalalette olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olan, şirkte olan, gidecekleri yer cehennem olan insanlar, çoğunuz öylesiniz ki, bu yazıyı yazabildiniz bize. Muhakkak ki Allah-u Teala bizim size bu açıklamaları yapmamızı bir sebebe dayalı olarak verecekti. Bunun kasetini size göndereceğiz. Bir defa daha talep ediyoruz şimdi hepinizden. Biz orada bir konferans vermek istiyoruz. Yüz yüze, karşı karşıya. Mertçe. Karşımıza çıkmaya cesaret edebilecek misiniz? Şu ana kadar söylediklerimi bir düşünün bakalım. Hanginiz benim karşıma çıkıp da hayır biz dalalette değiliz diyebilirsiniz. Hayır biz küfürde değiliz diyebilirsiniz. Hayır biz cehenneme gitmeyeceğiz diyebilirsiniz. Anlamıyor musunuz? Sizde olmayan bir ilim bize verildi. Ve o ilim söylediğiniz gibi taraflı değil. Aslında taraflı çünkü sizin hepinizi Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz.
Ama bu ilmi hiçbir değeri olmayan sözüyle Allah-u Teala'ya karşı büyük bir bühtan söz konusu oluyor. Çünkü ilmin sahibi biz değiliz, o. Biz bu ilmi ondan öğrendik. Öyleyse ilmi Allah'tan alan birisine ilminin hiçbir değeri yok diyorsanız, Yüce Rabbimize karşı bühtanda bulunuyorsunuz. O ilmin gerçek sahibidir. Bu çok acı bir gerçek. Sevgili Diyanet İşleri Teşkilatı, size bunları söylemek, bu kadar ağır bir dille sizi eleştirmek, ne yazık ki sadece gerçeklerden oluşan bir tabloyu size sunmak, bu bir zaruretti bizim için. Başka türlü gözlerinizi açmayacaktınız. Öyleyse şimdi bunları dinledikten sonra bize İslam dinine karşı diyebilir misiniz? Cehenneme gidecek olan, dalalette olan, şirkte olan sizleri, dalaletten, şirkten, cehennemden kurtarmak için hayatını feda etmiş birisine İslam dinine karşı diyebilir misiniz? Hiçbir değeri, ilmi hiçbir değeri olmayan yayınlarıyla bilinen bir şahıs tarafından, o bir şahıs biziz. Bunları söyleyen ve size kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, ilimden yana ne kadar nasipsiz olduğunuzu anlatan biz. Bir şahıs, işte o şahıs biziz. Kendi adıyla kurduğu misyonerlik teşkilatı adına, hadi bakalım beş kuruşluk daha. Nasıl bir misyonerlik teşkilatı ki bu? Kur'an-ı Kerim'e çağırıyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de misyonerlik mi yapmıştı? Bundan 14 asır evvel o sahabeyi Allah'a ulaşmaya davet etti. Hepsi beraber ayet-i kerimeyi söyledik, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün bu sizlerin üzerinde taşıdığınız bu kadar kötü faktörlerin hepsinden onlar kendilerini kurtardılar. Sizden hanginiz hayır biz öyle değiliz diyebilirsiniz şimdi bana. Öyle değil mi? Başka bir kaynak yok, ikinci bir kaynak yok, sadece biziz kaynak. Biz bunları söylüyorsak ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere verdiği bütün vasıfların sahibi olarak bu negatif faktörlerin hepsini yüklenmiş durumdasınız. Bu yazıyı yazanlar, içinizden bu yazıyı yazanlar, onlara soruyorum. Şu noktada daha konumuzun başındayız. Bu söylediğimiz noktaya kadar hala utanç duymuyor musunuz? Bize yaptığınız bu haksız davranışla Allah'ın huzurunda hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Bizi bir üçkağıtçı olarak düşünüyordunuz, öyle değil mi? Sizi cehennemden kurtaracak olan birisi olarak değil. Kim bilir hangi menfaatlerin peşinde koşan bir üçkağıtçı. Öyle mi? Şu bize yakıştırdığınız vasıflara bakın. Misyonerlik teşkilatıymış. Kur'an'a ve Allah'a çağırdığımız için mi? Biz ve bize tabi olanların hepsi, biz Allah'ın yolunda şu anda dünya üzerinde en önde gidenleriz. Ve siz cehenneme doğru yol almakta olduğunuz gibi bunca bin kişilik teşkilatınızla, bir de size inanan insanları da cehenneme götürmekle

اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَا halidine fiha ebeda. Bir defa bu hakikatleri hiçbir ilmi değeri yoktur. Yanlış, taraflı ve ilmi hiçbir değeri yoktur bu sözlerin diyorsanız eğer, siz şu anda insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yoluna girmesine mani olanlarsınız. Ve Allah Teala onlar kafirdirler diyor sizin için. Biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Sizin kafirler olduğunuzu söylüyor ve Allah'ın yolundan men ettiğinizi söylüyor. Siz şu anda insanları hidayetten men edenlersiniz. Allah'ın yolundan men edenlersiniz. Onlar uzak bir dalalet içinde diyorlar, diyor Allah Teala. Sizin için söylüyor. Dalalettesiniz. Hem de açık bir şekilde bu söylenenleri reddetmekle kalmayıp, bunların yanlış, ilmi hiçbir değeri taşımayan ve taraflı ifadeler olduğunu söyleyerek başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsunuz. Ve zulmediyorsunuz onlara ve bu sebeple derecat kaybediyorsunuz. Derecat kaybettiğiniz için kendinize de zulmediyorsunuz. Allah size asla mağfiret etmeyecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mutlaka mürşidinize ulaşacaktınız, tabi olacaktınız ve Allah'ın yoluna girecektiniz. Tabiyetle beraber ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak, neticede mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Ama siz kendiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz gibi başkalarını da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsunuz. Bunun için uzak bir dalalette kabul ediyor Allah Teala sizi. Siz asla mağfirete muhatap olamazsınız. Çünkü mağfiret ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin mürşitlerine ulaştıkları zaman onların günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Siz asla mağfirete muhatap olamazsınız. Onların diyor Allah Teala gidecekleri ya Allah onlara asla tarika yani tarik-i müstakime yani 7 tane gök katını aşıp da ruhunun Allah'a ulaşmasına oraya ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ancak tariki cehenneme cehennem tarikine ulaştırır. Ve sizlerden bahsediyor onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu vasıfları bize layık gören sizler. Hayatınızın en büyük hatasını yaptınız. Bundan yıllarca evvel eğer sizlere 3 günlük ve 2 aylık 2 tane seminer vermeyi başarabilseydik bunların hiçbirisi olmayacaktı. Hepiniz dininizi öğrenecektiniz. Bizden öğrenecektiniz. Öğrenmemekle kalmadınız. İncelemek gereğini bile duymadan bizi reddettiniz ve topluma da böyle bir yazıyla bizi küçük göstermeye çalışıyorsunuz. Onlar size inanıyorlar. Bu insanlar samimi insanlar. Doğruyu söylediğinizi zannediyorlar. Neden buna lüzum görüyorsunuz? Evvela hiç inceleme yapmak gereğini duymadan, hiçbir incelemeye bakmadan size ihtar gönderdik hepinize. O ihtarları okumak gereğini bile duymadan. Üstelik de başka insanlara ihtarlar mı? Onların hiçbir değeri yoktur. Onları okumayın. Böyle diyen siz değil misiniz? Peki şimdi şu anda soruyorum. Hiç utanç duymuyor musunuz? Misyonerlik teşkilatı. Biz misyonerlik teşkilatı kurmuşuz. Ne? En aşağıda da Hristiyanlık propagandası yaptığımız iddia ediliyor. Peki bu kadar çok yanlışı

Bu kadar küçücük bir yerde nasıl art arda yerleştirdiniz? İnanılmaz bir şey. Visyonerlik. Taraftar mezhebi, benim ayrı bir mezhebimiz varmış bizim. O mezhebe taraftar kazanmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde mezhepler yoktu. Ve şu anda bütün mezheplerde hatalı görüşler var. Öyle değil mi? Eğer öyle olmasaydı mezhepler oluşur muydu? Başka mezhepler ortaya çıkmazdı. Bir tek mezhep olurdu. Mezhep olmazdı o zaman da. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün tatbikatı bugüne kadar yürürdü. Ama yürümemiş. Yürümemekle kalmamış. Şeytan Allah'ın bütün Kur'an'daki kurtuluş hükümlerini yok etmiş. Kendi din ve mezhebine taraftar kazanmak için. Bizim bir dinimiz varmış. Bu dine taraftar kazanmak için bir gayretin içindeymişiz. Konumuzun henüz başındayız. Bakalım biz size bunu tamamladığımız zaman bunun dışında bir şey söylemiş miyiz bugüne kadar? Siz araştırın. Bakalım bulabilecek misiniz? O zaman bu sözleriniz iftira olmuyor mu? Yalanın da ötesine geçmiyor mu? Mezhebine taraftar kazanmak için. Kur'an-ı Kerim'e sözde alternatif olarak hazırlanan bir kitabın derlenerek yayınlandığı. Kur'an-ı Kerim'in alternatifini birisi çıkacak. Kur'an-ı Kerim'e alternatif olarak bir kitap yazacak. Ve bu kitapta o kişinin din kitabı olacak. Böyle bir saçmalığı acaba hangi insana yutturabilirsiniz? Şimdi sözlerimizi tamamladığımız zaman bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmanın ve bütün sözlerimizin sadece bu çerçeve içerisinde olduğunu göreceksiniz. Orada bilgisayarın hafızasında bizim 5000 saatten fazla konuşmamız var. O konuşmaların hepsini didik didik aramalısınız. Acaba şimdi size anlatacağım şeylerin dışında bir şey söylemiş miyiz? Peki o zaman da utanmayacak mısınız? Bu iftiranın sebebiyle. Şimdi şuraya kadar olanı özetleyelim ve size soralım. Siz dalalette değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre. Küfürde değil misiniz? Şirkte değil misiniz? Takva sahibi olmadınız, doğru değil mi? Hidayette olmadınız, doğru değil mi? Allah'ın kulu değil, tağutun kulu olduğunuz doğru değil mi? Allah'ın dostu değil, tağutun dostu olduğunuz doğru değil mi? Hüsranda değil misiniz? Hidayetli olmadığınız kesin değil mi? Bu suallere cevap verin bana. Bu söylediklerimiz aynen geçerli mi değil mi? Özellikle 2. bölüme bu noktada cevap almadan geçmiyorum. Şimdi bir elinizi vicdanınıza koyun. Kendi vicdanınızda kendiniz karar verin. Bize ne kadar büyük bir iftira attığınızı. Devam edelim yolumuza. Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu kişinin durumu ne olurdu? Bunlar olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyince ne olur? Ne olacağını Furkan suresinin Enfal suresinin 29. ayet kelimesini söylüyor. Ey
amel olanlar, bu amel olan kişi Allah'a inanan kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse Allah'a inanan kişi de, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler de amin kelimesiyle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bu noktadaki amin kelimesi henüz kişinin takva sahibi olmadığı noktadaki bir amin kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, gene amin adıyla geçiyor. Ama Allah Teala Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Demek ki amen olmanın bir başka kademesi var. Takva sahibi olmak. Amen olmak Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaştığımız zaman da geçerli. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman da geçerli. Ve İslam'ın 7 safhasının 7'sinde de 7 tane ayrı amin olmak söz konusu. Amin olmanın cennete götürebilecek olan en alt kademesi Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi kişi olması için. Ve böyle bir kişi, amin olan kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a inanan bir kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman takva sahibi olur. Ne olur? O kişinin her şeyi değişir. O kişi Allah Teala furkanlar verir. Nedir bu furkanlar? Allah'a ulaşma daveti yapılan, tebliğe muhatap olan herkes tebliğe karşı iki şekilde davranır. Ya tebliğ kendisine ulaşır, hiç aldırış etmez, durumunda bir değişiklik yoktur, Allah'a ulaşmayı dilemez. Veya dilemeyenlerden bahsediyor sadece iki şekilde davranır diye, o tebligatı yapana kızar. İşte siz bu ikinci durumdasınız. Bize kızıyorsunuz. Bu öfkenizin dile getirilmesidir. Ve bu gerçekten çok hazin bir tablo. Şimdi böyle bir dizaynda Allah Teala furkanlar vermek deyince neyi demek istiyor? Diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim o hevasını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri gereğince talâhette bırakır. Allah onların basar hastalarının, görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Allah onların kulaklarını affedersiniz. Semî isimli işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini mühürler. İşte burada üç tane engel koyuyor Allah Teala. Ama bir de Allah'a karşı çıkanlar var. Allah'ın münadisine bu ilimleri onları öğretecek olan tebligatını yaptığı zaman karşı çıkanlar var. Sizler bu ikinci gruptasınız. İster bilmeden bu noktaya ulaşın, etrafınızdaki insanlar onun yaptıkları hiçbir değer taşımaz dedikleri için, ilimden yana nasip yok dedikleri için inanın. İsterseniz başka sebeplerden olsun ama bize kızıyorsanız eğer, o zaman İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre durumunuz farklı. Allah Teala diyor ki sen Habibim Kur'an onlara Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı okuduğun zaman o onlarla senin arana, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerle senin arana gışavet adlı
perde koyarız diyor Allah Teala. Affedersiniz, burada perde koymak değil, onlar da senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir gizli perde koyarız. Onların kulaklarına vakra koyarız, seni işitmelerine mani oluruz. Onlar da senin arana hicab-ı mestüre koyarız, seni görmelerine mani oluruz diyor Allah Teala. Kulaklarına vakra koyarız, seni işitmelerine mani oluruz diyor. Kalplerine ikinet koyarız, seni fıkıh etmelerine mani oluruz diyor. Ve onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'ın söylediklerine Resulü vasıtasıyla söylediklerine karşı çıkanlar, öfkelenenler, onların hastaları üzerine değil, uzuvları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Ey Diyanet İşleri'nin sevgili camiası, bunlarla hiç meşgul oldunuz mu? Yoksa bunlar mı o söylediğiniz şeyler? Kendi dininin nasıl bir ifade? Kurduğu misyonerlik teşkilatı adına İslam dinine karşı yanlış, taraflı ve ilmi hiçbir değeri olmayan bir kişi. Harika. Öyleyse işte Allah Teala Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde kişinin gözlerindeki engeli, görme hassasının engelini, kulaklarındaki engeli, işitme hassasının engelini, kalbindeki engeli, idrak hassasının engelini yok ediyor ve yerine ihbat koyuyor. Ama yerine bu ihbatı koyduğu zaman 7 tane faktörle o kişiye öyle dereceler kazandırıyor ki kişinin bütün günahları örtülüyor. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın sevgili müntesipleri, Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre sizin üzerinizde bunların hiçbirisi yapılmayacak. Günahlarınız örtülmeyecek. Belki de aranızdan benim zaten sevaplarım günahlarımdan fazladır diye böbürlenenler olabilirler. Ama onlar Allah Teala'nın korkunç bir cevabı var. Diyor ki Allah Teala birkaç ayet-i kerimede söylüyor bunu. Bu tarzdaki insanların kazandıkları dereceler bir hüküm ifade etmez. Çünkü onlar heba olur diyor Allah Teala. Zümer Suresi'nin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse sizler hüsrandasınız ve amelleriniz ölünceye kadar hüsranda kalırsanız eğer ölünceye kadar heba olacak. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amelleri kimseyi kurtaramaz diyor. Kişiyi kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilerse ne olur? Şimdi dilerse ne olduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişiye furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi gelince, günahları örtüldüğü için mutlaka bu kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi. İşte 2 ayet-i kerime, Mü'minin 102 ve 103. Mü'minin 102'de Allah Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin de cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde, Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde böyle söylüyor Allah Teala. Takva sahiplerinin
Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aranızda bu sözlere muhatap olanlar var hamdolsun. Onları biliyoruz. Allah da biliyor. Ama sizin çoğunluğunuz bu tarzda bir ifadeyi hak ettiniz. Ve bize en çok üzen şey sizin şu anda düştüğünüz durum. Çünkü siz şu anda İslam öğretisini baltalayan bir durumdasınız. Ona mani olan bir durumdasınız. İnsanların Allah'ın öğretisini işitmesini engelleyen bir hüviyettesiniz. Onun için ebediyen orada kalmak mecburiyetindesiniz. Cehennemde kalmak mecburiyetindesiniz. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtülüyor. Ve bütün engeller açılıyor. Gözler, kulaklar, kalp, görme, işitme ve idrak etme hastalığı açılıyor. Ve kalbindeki ihbak, kişinin kalbindeki ekinet alınıyor, idrak yönleyen müessese, yerine ihbak konuluyor. Ve kalbi Allah'ın söylediklerini idrak edecek bir hüviyet kazanıyor kişi. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah işitiyor, rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin üzerindeki bu unsurları vücuda getiriyor. Kişinin sevapları, günahlarını geçiyor. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka cennet oluyor. Acaba bu mu Kur'an-ı Kerim'e aykırı? Hanginiz bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını söyleyebilir? Ne olur? Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bu kalbe ulaşma müessesesi Tegavvün Suresinin 11. ayet-i kerimesi gelince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَكْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Sonra Kaf Suresinin 33. ayet-i kerimesi gelince o kişinin kalbinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yol açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Nurların girmesi için Allah Teala göğsünden kalbine nur yolu açıyor kişinin. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolundan nurlar ulaşmaya başlıyor. Zümer Suresi 21. ayet-i kerime. O kişinin hiç göğsünü yardığımız ve göğsünden kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan kişinin durumu aynı olur mu? Buyuruyor Allah Teala. Göğsünü yarmasının sebebi göğsünden kalbine Allah'ın nur göndermesi. Burada o kişinin göğsünden kalbine nurların girdiği basamaktan bahsediyor Allah Teala. Bu on birinci basamak. Bu nurlar, nurlardan rahmet nuru giriyor kalbe. Bunlar %2 bulunca kişi huşu sahibi olur.
Hadid 16. Allah Teala buyuruyor, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Kişi huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa mürşidini ister Allah Teala'dan. Kişi huşu sahibi olursa Allah'tan mürşidini istemek hakkının sahibi olur. İşte irşat müessesesinin bulunduğu noktaya ulaştık. Mürşit farz mıdır? Bizim siz sevgili Diyanet İşleri yetkililerine göre farz değildir, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Farzdır diyor. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun yani. İkinci takvanın sahibi olan mürşidinize ulaşın. Çünkü ne diyor Allah Teala? Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyiniz diyor. Ve ittiga edin, isteyin ona ulaştıracak olanı. Ulaştıracak olan, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Allah'tan istenecek. Allah'tan mı istenecek? İşte Bakara Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor.

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor, Allah'tan, Allah kelimesini kullanmamış ama namaz kılınarak, üstelik de bu namaz hacet namazı olabilir sadece. Hacet namazı kılınarak Allah-u Teala'dan istenen şey, hacet namazı kılarak kimden istenir? Allah'tan istenir. Allah'tan Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala. Vektebu ilehil vesile diyerek burada da Allah-u Teala sabırla bir ve namazla, hacet namazıyla vesile'yi vesileyi isteyin diyor Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla. Ama bu kebiretün büyük bir iştir. Sonra diyor ki illa alel haşin, ama huşu sahipleri için öyle büyük bir iş falan değildir. Yani huşu sahiplerinin Allah mürşidini gösterir diyor. Kimmiş o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Manası, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve sonra ruhlarının ölümden sonra da ona rücu edeceğine gene kesin şekilde inanırlar. İkinci defa bir dönüş. Burada ruhun ölmeden evvel ve öldükten sonra iki defa dönüşü açık ve kesin bir şekilde mutlak surette Allah'a ulaşacağı Allah-u Teala tarafından açıklanıyor. Öyleyse hacet namazı kılacağız. Allah'tan mürşidimize soracağız. Sadece Allah'tan mı sorulur? Evet, sadece Allah'tan sorulur. İşte Fatiha suresi ne diyor Allah Teala? Ya biz ne diyoruz? Çünkü Fatiha suresi günde en az 40 defa okunan, sünnetleriyle beraber namaz kılan, 5 vakit namaz kılan herkes 40 defa bu sureyi okur. İyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz. Ve mürşit istiyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da söz vermiş durumda. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar soruyorlar bunu. Onlar huşu sahipleri. Kişi %2 nurla huşu sahibi olmuş. Allah-u Teala ona mutlaka bir mürşide ulaştırıyor. Üstelik de o kişiye mürşidini sevdiriyor. İşte söylediğimiz gibi hacet namazı kılan kişiye Allah mürşidini gösteriyor. Kişi gidip ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşır. Bir. İkincisi o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Buyuruluyor Allah Teala tarafından. Acaba bu Allah'ın katından hangi ruh? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi bu muhtevanın cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina لَمَا صَابِرُوا وَكَانُوا بِي آيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Onlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devrin imamı bunlar. Her devirdeki İmamlar ve
imamlar, huzur namazının imamları, hidayetli vazifeliler, kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların üzerine, başın üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmi talakının geldiğini anlatarak onları uyarmak için. Yevmi talak, Allah'a milaki olma günü. Devlenim onun ruhu kişinin başın üzerine geliyor. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Sonra ne oluyor? Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı denediği zaman mümin olmuştu zaten. Şimdi imanı artan bir mümin oluyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefinin sahibi olamaz. Sadece bir tek fırkanın mensupları mümindirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sebe 20. Geri kalanlar şeytanın kulu olmuşlardır. Öyleyse mürşide ulaşıldığı zaman bu olaylar cereyan ediyor ve mürşidin devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi talakın geldi dediği zaman o kişinin ruhu vücudu ancak o zaman terk ediyor. Çünkü Allah'ın emrinden gönderildiğini söylüyor. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesindeki imam, gelen imam ve kişiye bunu söylüyor. O kişinin dereceleri artıyor. Dereceleri arşın sahibi olan Allah ve dereceleri arttıran Allah diyor. Niçin arşın sahibi olan Allah kullanmış acaba? Çünkü arşı tutan melekler de oradalar. Devrin imamının ruhu da oradalar tövbe merasiminde. Ve niçin dereceleri arttıran diyor? Çünkü Allah Teala o günden itibaren o kişiye 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlıyor ve bunu 1'e 700'e kadar da yükseltecek. Niçin öyle söylüyor Allah Teala dereceleri yükseltsin Allah? Çünkü Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde böyle bir insanın günahlarının seyyiatinin hasenata çevrildiğini, sevaba çevrildiğini söylüyor. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Furkan 70'te diyor ki Allah Teala ama kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihata yani nefs tezkiyesine başlarsa Allah o zaman onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve nefs tezkiyesi burada başlıyor 14. basamakta. Sevgili Diyanet Camiası, biliyoruz ki aranızda bunları yaşayanlar var. Ama bu yazıyı yazanlar bunlardan habersiz olan zavallı bahtsız kardeşlerimiz. Şimdi bu noktaya tabiatıyla sizlerin ulaşması mümkün değil. Daha bu söylediklerimize karşı çıktığınıza göre Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Çok büyük bir kısmınız. Özellikle bu yazıyı yazanların böyle bir konuda hiçbir duyguları olmadığını bu yazı açık bir şekilde ispat ediyor. Birazcık izahı olan bir kişi incelerdi söylediklerimizi ve düşünürdü. Ben böyle bir yazı yazarsam doğru olur mu diye. Şimdi burada 14. basamaktayız ve kişi mürşidine ulaşmış. Devrin imamının ruhu kişinin başınıza ulaşmış. Kişinin ruhu da vücudunu terk etmiş. Allah'a doğru yola çıkmış. İşte Sebe Suresi 39. ayet-i kerime. Zâlike yevmül hakkı femen şâ ittâzâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur.
Allah Teala çok kesin bir şekilde anlatmış olayı ama buradaki ifade o gün, hak günü, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine geldiği gün, o kişinin ruhunun Allah'a doğru bir yol ihtiyaz ettiği gün, vücuttan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış, devrin imamının dergahına. Şimdi bakalım Diyanet İşleri Teşkilatı ne söylüyor? Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugüne kadar hiçbir harfi ve kelimesi değişmeden, nesilden nesile devam eden ve kıyamete kadar da değişmeyeceğine inandığımız Yüce Kur'an'ın tarihinde zaman zaman ortaya çıkan bu tür nevzuhur teşebbüsleri, güneşi balçıkla sıvama kabiliğinden işler olarak görüyor ve ciddiye almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani, şuraya kadar size anlattıklarımız var ya, bunların hepsini Yüce Kur'an'ın tarihinde zaman zaman oluşan, güneşi balçıkla sıvayan, yani Kur'an'ın hakikatlerini örtmeye çalışan birisi olarak basitlandırılıyoruz. Kur'an'dan bu kadar habersiz olan insanların, kendilerine Kur'an öğretmekle vazifeli olan birisine söylediklerine bakın. Bundan 80 yıl evvelde Mehmet Akif Ersoy, o zamanki Babel'deki Diyanet İşleri Teşkilatı için onların bir ümmi kovuşu olduğunu söylüyor. Yani daha rüştünü ispat etmemiş, okuma yazma bilmeyen bir güruh olarak değerlendiriyor onları. Şiiri hatırlayacaksınız. İsmini veriyor, o zamanki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adını veriyor. Ve onlar orası diyor bir ümmi kovuşu diyor. Bugün de bu ümmi olmak vasfının ötesine ne yazık ki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın büyük kısmı henüz geçememiş durumda. En azından yeni başkanın böyle bir yazıyı görüp buna mani olmaması bizi gerçekten büyük bir hayal sukutuna bıraktı. Çünkü basına yaptığı açıklamada kendisinin söylediği şeyler bizi çok mutlu etmişti. Yanlıştan dönmeliyiz diyordu. Bu yazıdan inşallah haberi olmamıştır diye bir ümide kapılmak istiyoruz. Yoksa o da bu yazının müntesipleriyle aynı çizgideyse o zaman Diyanet İşleri'ni kaybettik demektir. Şimdi ciddiye almanın doğru olmadığını düşünüyoruz dedikten sonra diyorlar ki ancak bu vesileyle bu tür teşebbüsler hakkında bir iki hususa işaret etmeyi bir vazife addediyoruz diyorlar. Ve bir, her şeyden önce herhangi bir dinin kutsal kitabına karşı böyle bir davranışın hiçbir dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmadığını ifade etmek isteriz. Yani biz şu anda başka dinlerin kutsal kitaplarına da saldırı yapıyormuşuz demek ki. Ama asıl saldırımız Kur'an-ı Kerim'eymiş ve de dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmadığını ifade etmek isterlermiş. Yani dinin ahlaki öğretisine biz karşı çıkıyoruz. İfade bu. İnsanları hidayet yolundan ayırmaya çalışan, insanların ruhlarını Allah'laştırmasına mani olmaya çalışan bir güruh bize bunu yakıştırıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e Yüce Kur'an'a karşı çıkan birisiymişiz. Misyonerlik teşkilatı kurmuşuz. Ve Kur'an-ı Kerim'i karalamaya uğraşıyormuşuz. Vay be! Sevgili kardeşlerim, ikinci noktaya ulaştık. Mürşide ulaşmak. Farz mıdır? Gördük ki
Maide Suresi 35. ayet-i kerimesi. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Diyanet İşleri Teşkilatı. Sizler mürşitlerinize ulaştınız mı? Bizi karalayan sizler. Bize soruyorsanız, evet biz irşat kademesinin sahibiyiz. O makama sizler tarafından değil, Allah tarafından tayin edildik. Ve eğer bir hacet namazı kılıp aklınız başınızdaysa, sorarsanız Allah-u Teala'dan neyin ne olduğunu öğrenirsiniz. Bugün huzur namazının imamı kim diye sorarsanız oraya yukarıya, oradan cevap alırsınız bir kısmınız. Hiç değilse cevap alanlar, alamayanlara öğretirler hakikati. Ayrıca bir sualimiz daha var. Biz bunları nereden biliyoruz? Bir saat 40 dakikalık bir öğreti geçti şu ana kadar. Baktığımız kağıt sadece sizin şu ifadeleriniz. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz bunları yazarken? Şimdi size soruyoruz. Siz mürşitlerinize ulaştınız mı? Size göre mürşide ulaşmak bir farz değil. Kur'an istediği kadar farz desin. Kur'an istediği kadar Allah'a ulaşmayı dinlemek farz desin. Size göre farz değil. Hem siz bunun farziyetine inanmıyorsunuz, hem de öğretmek vazifeniz olduğu halde o insanlara öğretmiyorsunuz, hem de daha ileri geçiyorsunuz, öğretene de, Allah'tan emir alarak öğretene de mani olmak istiyorsunuz, mani oluyorsunuz da. Son Denizli konferansında açık açık sizler hakkında işaretler geldi. Hem birbirinize hem de dışarıdaki insanlara o ihtarlar mı? Onlar hikaye. Onların hiçbir önemi yok. Dili saçması. Bakılmaya değmez şeyler. Öyle mi? O bakılmaya değmez şeylerin sahibi size bunları söylüyor. Sizin o söylediğimiz 10 tane vasfın sahibi olduğunu söylüyor. Küfürde olduğunuzun, cehenneme gideceğinizin vesaire. Şimdi de ikinci safhadayız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız en azından birinci kat cennet sizlerin olacaktı. Dilemediniz. Tabiatıyla dileyenleriniz bu sözlerimizin dışındadır. Onların başımızın üzerinde geri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz zaten gideceğiniz yer cehennem. Burada Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaştıklarınız zaman ne olur? İkinci kat cennetin sahibi olurlar. Onların gidecekleri yer Allah'ın ikinci kat cenneti olur. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşitlerine tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah Teala. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Demek ki söylediklerimiz masal değil. Demek ki söylediklerimiz bir misyonerlik teşkilatı adına bizim kendi dinimize, mezhebimize taraftar kazanmak için değil demek ki. Demek ki bizim bir dinimiz var, mezhebimiz var. Kur'an'ı bırakmışız, ona uğraşıyoruz. 5000 saatten fazla orada bilgisayarın hafızasında konuşmamız var. Onları dikkatle izleyin. En azından bir 100 tanesini seçerseniz, bütün bilmek mecburiyetinde olduğunuz şeyleri size orada defaatle öğrettiğimizi göreceksiniz. Sözüm hepinizedir. Hiçbiriniz bunun istisnası değilsiniz öğretim açısından. Ama bir kısmının hakikatleri biliyor, onlara sözümüz yok. Ama öğrenecekleri hala çok şey var.
Öyleyse kim mürşidine ulaşıp tabi olursa o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Sizler mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz mu? Elbette aranızda bunu yapanlar var, hamdolsun. Hala dinlerini bilenler, yaşayanlar var. Bizim Allah'ın bize olan öğretisiyle sizlere öğretmek istediğimiz, unuttuğunuz Kur'an'ı yaşayanlar var aralarınızda, hamdolsun Allah-u Teala'ya. Ümit edebilir miyiz? O arada bir konferans vermeyi ve bu konuları sizinle yüz yüze konuşabilmeyi. Hanginiz iddia edebilirsiniz bu söylediklerimizin aksine? Hepsi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi değil mi? Yine bizim cehaletimizi yüzümüze vuracaksınız herhalde. Arapça bile doğru dürüst konuşamıyor. Doğru, gerçekten Arapçayı doğru dürüst konuşamıyoruz. Arapçayı doğru dürüst okuyamıyor. Doğru, Arapçayı doğru dürüst okuyamıyoruz. Ama bunları biliyoruz. Ve siz bilmiyorsunuz. Ve sizin gideceğiniz yer cehennem. Ve biz size Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğimiz halde siz onları öğretmemekte ısrar etmeniz, ayrıca başka insanların da öğrenmesine mani olduğunuz için sadece cehenneme gitmeniz söz konusu değil. Orada da daha ağır bir durumunuz olacak. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri sizlerden bahsediyor. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Hayır, tabi olmak da değil. Tabi olmak zaten söz konusu değil. Size kim tabi olacak ki? İtaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinle onları lanetle. İşte sizler bu ayeti geçen saadetlersiniz. İnsanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsunuz. Kendiniz Allah'ın yolunu seçmiyorsunuz. Bu sizin kaderiniz. Dediğiniz gibi Allah-u Teala sizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennetine almaz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ama orada çok ağır bir azabınız olacak. Çünkü lanetle oraya gidiyorsunuz. Omuzların üzerinde başkalarının lanetini almış durumdasınız. Biz Allah'ın ayetlerini açıklamaya çalışıyoruz. Siz açıkladıklarımızı gizlemeye çalışıyorsunuz. Hepiniz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde bahsedilen Allah'ın ayetlerini çekmedenlersiniz. Gizleyenlersiniz. Allah Teala biz delilleriyle, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda anlatmamıza, ispat etmemize rağmen diyor Allah Teala. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Sizden hidayeti de gizliyorsunuz. Allah'ın ayetlerini de gizliyorsunuz. Bu iftiraları bize atarak. Sahiden hiç utanç duymuyor musunuz yaptıklarınızdan? Hem Allah'ın ayetlerini gizliyorsunuz, hem de hidayeti gizliyorsunuz. İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını. Allah da onlara lanet eder diyor Allah Teala. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Siz bu yazıyı yazanlar Allah'ın lanetine muhatapsınız. Ve başka insanlar da var size lanet eden. Gökteki melekler var size lanet eden. Siz Allah'ın lanetine muhatapsınız. Başka insanların hidayete ermesine mani teşkil ettiğiniz için. Öyleyse ikinci kademe. Mürşidinize ulaştınız mı? Büyük çoğunluğunuz için sorunun cevabı hayır. O zaman zaten daha baştan Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlara onların hidayetine mani olduğunuz cennetle, insanlara zulmettiğiniz için gideceğiniz yer en üstteki cehennem değil. En alttaki cehennemden bir evveline gideceksiniz. Başka insanların hidayetine
mani olan, uzak dalalet içinde olan siz Diyanet İşleri Teşkilatı'nın mensupları. Allah'tan korkmuyor musunuz? Cehennemden korkmuyor musunuz? Onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar sizin yüzünüzden cehenneme girenler o gün kıyamette. Siz onlara mani olanlarsınız şu anda. İbret için bu söylediklerimizi bütün Diyanet Teşkilatı'na göstermelisiniz. Ne olduğunuzu göreceksiniz orada. Allah'ın emirlerine nasıl karşı çıktığınızı. İkinci açıklamaları, bu teşebbüs öteden beri ifade ettiğimiz herhangi bir din mensubunun kendi din mezhebine taraftar edinebilmek için kendi dinini yüceltmek adına başka dinleri ve binlerce kutsal sayılan değerleri tezyif ve tahkire yeltenmesinin ne vahim sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Hem tezyif ediyoruz hem de tahkir ediyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'i biz tahkir ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesini hiç gördünüz mü hayatınız boyunca? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Bu ne kadar büyük bir cahilliktir? Bu insanlar bizim ülkemizde dini temsil ediyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ı temsil ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Diyanet İşleri Teşkilatı düşünebiliyor musunuz? Küfürdesiniz, dalalettesiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem. Ve Allah'ın vazifeli kıldığı birisine mühtanda bulunuyorsunuz hem de hakaret ederek. Biz o ayetleri tezif ediyormuşuz. Sadece zayıflatma fiili değil, o yoldan çıkarmak anlamına da gelir. Ayetleri başka bir şekilde Türkçe'ye çevirerek insanları dalalete düşürmek için kullanılan vasıta için bu kelime kullanılır. Ve yetmez sevgili kardeşlerim, tahkir diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi söylemeye cüret eden bu insanlara Allah-u Teala'nın ağır cezalar vermemesi için duacı olacağız inşallah. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın zavallı müntesipleri. Allah karşısında ne durumda olduğunuzu biliyor musunuz? Siz inanmıyorsunuz tabii değil mi? Düşünemiyor musunuz? Bu kadar çok ilim bize nereden gelebilir? Allah-u Teala bizim Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde geçen Resul olduğumuzu hepinize ispat etmedi mi? Yaşamadınız mı o olayı? Onlar bize şeytan tarafından öğretilmiş damgasını vurmadılar mı? Deli olduğumuzu size kabul ettirmediler mi? Ve orada verdiğimiz sizlere sunduğumuz öneriyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tam 3 defa tekrar ettik. Ortalığı sizin gibi din öğretenlerin cehaleti sebebiyle kapkaranlık bir dumanın kapladığı bir fitne devrinde yaşıyoruz. Siz o fitnenin müntesiplerisiniz. Dininizi unutmakla kalmamışsınız. Başka insanlara dinin doğru öğretilmesine mani oluyorsunuz. Ve yanlış dini doğru din gibi onları kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Sadece kendiniz cehenneme gidecek olanlar değilsiniz. Başka insanların da
Yanlış öğretinizle cehenneme sürüklemek durumunda olanlarsınız. Her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için hangi durumda olduğunuzu görmediniz mi? Demek ki mürşidinize de tabi olmuyorsunuz. Allah-u Teala'nın bir başka bir farzını gerçekleştirmiyorsunuz. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, birinci kat cennetin sahibi olacaktınız. Mürşidinize ulaştığınızda ikinci kat cennetin sahibi olacaktınız. Zaten Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mürşidinize ulaşmamanız mümkün olmazdı. Çünkü Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecekti. Mutlaka onu sevdirecekti. Onu size sevdirecekti. Mutlaka tabi olacaktınız. Tabiyetle beraber olanları gördük. Ruh vücudu terk ediyor devrin imamının emri üzerine. Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın zikir emrine uyarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek Allah'ın zikrini yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, bunlar sadece Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kullarına gider. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın ulaşmasını ifade eder. Sadece Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından evvela rahmetle faz getirmişti. Kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet girmişti. 12. basamakta. 13. basamakta. Ve burada kişinin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ulaşıyor, rahmetiyle salavatı ulaşıyor ve kalbe giren bu nurlardan fazıllar Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 nurla o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşıyor. Nefsi emmare. Söyledik şimdi. Ey mutmain olan, ey

Fela ubsumu bin nefsi levvamete. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında. Üçüncüsü nefsi mülkime ruh üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde fazıl birikimiyle nefsi mülkimeye ulaşıyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücraha ve tekvaha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ece suresi 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Dördüncü kıkırtına alışıyor ruhumuz. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye. Mutmainne, radiye ve mardiye Fecr suresinin 27-28-29. Ayetlerinde ifade edilmiş. Ya eyyüfen nefsül mutmainnetü ircivi ila rabbiki radiyeten vardiye fetfili fi ibadî ve tfili cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye, Allah'tan razı olduğumuz kademe 5. gök katı. Mardiye, Allah'ın bizden razı olduğu kademe 6. gök katı. Ve İrci'yi ya Rabbi ki ruhumuza sesini alatan Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vidayı sesleniyor. Kullarımın arasına gir. Allah'a ulaşmış olan kullarımın arasına gir. Ve sonra da diyor ki ve cennetime gir. Ve 7. defa %7 nur birikimi Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi nefsi tezkiye. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا اَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendisi için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Yedinci defa %7 nur birikimi %49 fazıl birikimidir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nur birikimini tamamlamıştır. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. O kişi hidayete ermiştir. Öyleyse ne görmüştük? Bütün sahabe mürşidine tabi olmuş muydu? Olmuştu. Farz mıydı? Farzdı. Şimdi ne gördük? Nefs tezkiyesi farz mı? Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hem de kaç defa farz? Allah Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala bunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Şimdi Diyanet İşleri'nin sevgili müntesipleri, sizlere bir sualimiz var. Zikir farz mıdır? Şimdi bana farzdır diye cevap verenlerinize bir cevap vermek istiyorum. Eğer zikir farzsa neden 32 farzında, 54 farzında içinde bu zikir yer almamış? O zaman nasıl oluyor da farz diyorsunuz? Madem ki öğretiniz o kadar geçerli ve biz sizin öğrettiğiniz öğretiyi öğretmiyoruz, acaba hangimiz doğruyu söylüyoruz? Zikir farz mıdır? Bu ayet açık ve kesin olarak Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş diyor. Ona ulaş diyor. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Peki günün yarısından fazla zikretmek farz mı? O da farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren

Kesira, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Daimi zikir farz mı? Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Zikir farz mıymış? Günün yarısından daha fazla zikir farz mıymış? Daimi zikir farz mıymış? Hani zikir farz değildi? Sizler Diyanet İşleri Teşkilatı bunları bizden öğrenmeseydiniz ne zamana kadar öyle devam edecekti bu ilminiz? Siz üniversitelerde bir sürü ilim öğrendiniz. Biz onların hiçbirisine sahip değiliz. Ama o ilimler sizi kurtaramadı. Cehennemden o ilimlerin hiçbirisi sizi kurtaramaz. Bizim öğrettiğimiz bu ilimle, Kur'an ilmiyle kurtulacaksınız cehennemden. Ya söylediklerinizi yapacaksınız. Çünkü onlar Kur'an'ın emri, Allah'ın emri. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya da dilemeyeceksiniz. Bu halde kalacaksınız. Şimdi bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Evet, Allah'a ulaşmayı Allah Teala nasıl ifade etmiş Kur'an-ı Kerim'de? Ali İmran 73 İnnel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala diyor ki İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bazı alimler diyorlar ki buradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmak değildir, Allah'ın ulaştırmasıdır. Her iki ayette de. Peki, öyle olduğunu kabul edelim. O zaman ikinci bir ayet devreye koyacağız. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te Allah diyor dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünif. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yünip kelimesini kullanmış. Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a yönelme. Öyleyse demek ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıymış. Siz ne diyorsunuz hidayete? Bunları bizden öğrenmeden evvel size göre hidayet neydi? Sizin en alimlerinizin yazdığı 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsiri var. Hepsindeki hidayet kelimelerini aldık ve bir kitap yazdık. Bilgisayarın hafızasında var. Açın da marifetlerinizi görün. Hidayeti ne hale getirmişsiniz? Siz mi Allah-u Teala'nın ayetlerini gizliyorsunuz yoksa biz mi gizliyoruz? Biz sizin ayıbınızı örtmeye çalışıyoruz. Siz Kur'an-ı Kerim'i unutmakla kalmamışsınız. İnsanları dalalete sürüklemek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Eğer Allah'ın hidayetini gizliyorsanız, hidayet doğru yoldur diyorsanız öyle değil mi? Bakın bakalım Kur'an-ı Kerim ayetlerinde söylüyor. Nerede hidayet kelimesi geçmişse hep aynı şeyi söylemişsiniz. Hidayet doğru yolmuş. Hidayet insan ruhunun Allah'a o kişi hayattayken ulaşmasının adıdır. Bunun adı hidayete ermektir. Hidayetin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. 14. basamak ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak 3. hidayettesiniz. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. İster hidayet Allah'a ulaşmaktır diye değerlendirin. İster hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diye değerlendirin. Netice değişmez. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması.
Şimdi gelin bakalım sahabeye bakalım. Sahabe acaba hidayete ermişler mi? Ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmışlar mı? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabe için diyor ki Allah Teala onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler ve ulüler vap oldular diyor. Hidayete ermekle de kalmışlar. Daimi zikrin sahipleri olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe hidayete de ermiş. Öyleyse siz Diyanet Vakfı'nın Diyanet Teşkilatı, hamdolsun ki Diyanet Vakfı'ndan bugüne kadar bir negatif tepki almadık. Diyanet İşleri Camiası gerçekten Allah yolunda hizmet verdiğinizi bu anlattıklarınızdan sonra düşünebiliyor musunuz? İnsanları cehenneme çağırmanın dışında bir şeyler yaptığınızı gerçekten düşünüyor musunuz? Siz hidayete erdiniz mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden bir insan hidayete erebilir mi? Bana cevap verecek olan birisi var mı içinizde? Öyleyse bilin ki ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Farz mı? Gördük ki Müzemmil 8'de Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enü bil rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekim el azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. İlk teslim, gerçek anlamdaki ilk teslim ruhunuzun teslimidir. Ruhun teslimi de hidayete ermektir. Bütün sahabe teslim olmuşlar, hidayete ermişler. Allah Teala Şems suresinin, Fecr suresinin 28. 29. ayet-i kerimesinde ruha irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruhun Allah'a ulaşmasının üzerimize farz olduğu, emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklanmış Allah Teala tarafından. Diyor ki Rad 21'de Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Neymiş? Ruhumuzun ölmeden hemen Allah'a ulaştırılması üzerimize emredilmiş. Hangi konu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde emrolunmuşsa, onun farz olduğunu elbette sizler daha iyi bilirsiniz. Öyleyse farz mıymış? Peki sizin aranızda mutlaka birileri ruhlarını Allah'a ulaştırmıştır. Ve geri kalan büyük kitle, bu iliminizle gerçekten bu insanları kurtarabileceğinizi düşünüyor musunuz? Onları dalalette bırakmanın ötesinde ne yaptığınızı sorabilir miyim bugüne kadar? Hutbeler veriyorsunuz, vaazlar veriyorsunuz, gelip size soruyorlar, din öğretiyorsunuz. Evet, gerçekten bir şeyler yapıyorsunuz. Aranızda gerçek anlamda çok iyi İslam hukuku alimleri var. Bunu kesinlikle biliyoruz ve onlara hürmet ediyoruz. Onlar bizim değerli fıkıhçılarımız. Ve ne yazık ki onların da dışarıda kaldıkları husus, İslam ikiye ayrılır zannında olmaları. Birisi fıkıh, öteki de tasavvuf. Hayır, İslam ikiye ayrılmaz. Fıkıh da, tasavvuf da İslam'ın şeriatıdır. Şeriat deyince sadece hukuk istilahlarını içermiyor Allah-u Teala. Şeriat deyince ruhun Allah'a ulaşmasını da, fizik vücudun Allah'a teslimini de, nefsin Allah'a teslimini de, iradenin Allah'a teslimini de emrediyor Allah-u Teala.
bunun tümü şeriat adını taşır. Ama şeriat kendi içinde insanın Allah'la olan ilişkilerini, insanın insanla olan ilişkilerini açıklayan iki bölüm oluşturur. O zaman insanın Allah'la ilişkileri, bu ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmasını, arkasından fizik vücudun teslimini, arkasından nefsin teslimini, arkasından iradenin teslimini içerir. 28 basamaklık bir dizaynda bu muhtevanın tamamı anlatılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kaldığımız yerde duralım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Gördünüz ki hepsi ulaştırmışlar, hidayete yakmışlar. Ya siz? Siz Diyanet İşleri Teşkilatı'nın muhterem mensupları. Hidayete erdiniz mi? Size kalırsa zaten hidayetteydiniz, öyle değil mi? Ben eğer dini biliyorsam, kendi ölçülerinize göre bilmeniz söz konusu tabii, o zaman hidayetteyim diye düşünüyorsunuz. Ama hidayetin ne olduğundan büyük kısmınızın haberi yok. Sizin aranızda en alim geçinenlere sesleniyorum. Orada bir konferans verelim ve konuşalım. Bakalım bunlardan herhangi birisine itiraz edebilir misiniz? Şu ana kadar İslam'ın üç safhasını söyledik. Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü, 14. ve 21. basamak. Arasında 3. basamakla 7. basamak zaten birbirine eşit. Birkaç dakikanın içinde kesin kişinin iç dünyasını Allah Teala tertemiz ediyor. Gözlerini açıyor, kulaklarını açıyor, kalbini de açıyor. Ve ona furkanlar vererek onun bir defa sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Kulunu cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek sebebiyle. Kur'an'ın bu kadar büyük kolaylıklar içerdiğini biliyor muydunuz? Öyleyse devam ediyoruz 21. basamakta. Ruh Allah'a ulaştı. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Geliş sebebi ortaya çıkmıştır. Allah'ın davetine icabet edilmiştir. Allah-u Teala ruhun zatına geri dönmesine, ulaşmasını gördüğünüz gibi üzerimize defaatle farz kılmış ve bu farz yerine getirilmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu 22. basamaktır. Beka makamı Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı hemen şah itaze ila rabbihi ve ava. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, Allah'a doğru olan bir yolu yol itaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye meyap olur. Ve Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime Vallahu indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ruhunuz Allah'ın zatında kaybolur. Burası 22. basamak. Velayet kademelerinin birincisi, fena makamı, fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Böyle insanlara evvab diyor Kur'an-ı Kerim. Ve onların gideceği yerin cennet olduğu açıklanıyor. Kaf 31-32. Ve özlefetil cennetil muttakine gayri vayit azama tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olduğunuz şey budur. Bu cennettir. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunanlar, muhafaza altında olan, hafiz olanlar, ruhlarını meaba ulaştıranlar, onlar da evvab olanlar.
Bundan sonra ne olur? Kişinin bu şu andaki kalbinin durumu, ruhunu alalaştırdığı an %51 nur birikimi, %49 fazıl, %2 rahmet. O kişinin Allah'ın zatında ruhu yok olmasından sonra, fani olmasından sonra bu nurlar artar ve daha sonra kişi Allah'ın katında bir tahtla, Allah'ın indinde bir tahtla müjdelenir. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Allah Teala o kişinin ruhuna bir taht ihsan eder indi ilahiyle. Bu noktada kişi beka makamının sahibidir. Allah'ın indinde ruhu baki olacaktır. Sonra kişinin zikri giderek artacaktır. Kişi zahit olacaktır. Ne zaman? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. O zaman kişi zikre değer verdiğini günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat edecektir. Ve bu zühd makamında kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i geçecek ve ne zaman 80'i aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudun teslimi farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki اَلَّمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَاَيْنِ بُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. İşte fizik vücudun Allah'a kul oluşu, Allah'a teslim oluşu, Allah'ın bizden aldığı bir ahd gereği mutlak olarak üzerimize farz kılınmış. Peki bütün sahabe bu ahdin gereğini gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ey Diyanet İşleri Teşkilatı, sizlerden de fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Biliyoruz ki mutlaka var. Ama onlar kendilerini göstermemek için herhalde böyle bir ortamda çalışıyorlarsa büyük gayret sarf ediyorlardır. Zavallı Diyanet İşleri Teşkilatı, benim zavallı kardeşlerim, zavallı cehennem yolculuğu. Size nasıl acımam? Sizler için Allah-u Teala'ya dua edeceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Gerçekten acınacak durumdasınız. Dinlerini bilmeyen ve bilenin bilmediğini iddia eden bir ümmi kovuşu. Bu benim tabirim değil. Bu İstiklal Marşı'nın yazarının fikri. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. Biz yine kağıdımıza bakalım. Ayrıca bu teşebbüs kendi din ve mezheplerine taraftar kazanabilmek için kültüre uyarlama, İnkültürasyon yönteminin bazı örgütlerce ne boyutta uygulamaya konulduğunun çarpıcı bir örneğini oluşturması bakımından hayret vericidir. Gördünüz mü? Meğer biz neler yapıyormuşuz? Sevgili kardeşlerim,
Hadi bilmiyorsunuz. Neden hiç incelemek gereğini duymadan hemen suçlamaya koyuluyorsunuz? Bu sözleri nasıl yazabilirsiniz bizim için? Biz ki Allah-u Teala'nın bu konuda vazifelendirdiği kişiyiz. Bizim kendi dinimiz varmış ve mezhebimiz varmış. Buna taraftar toplamaya uğraşıyormuşuz. Bu mezhep nereye çağırıyor acaba? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamaya. Kendi ağzınızda yakalandınız mı? Benim saf kardeşlerim. Şimdi biz size sadece bunları söylediğimiz için bizi yargılamaya kalksaydınız herhalde çok negatif şeyler söyleyebilirdiniz. Ama orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşma var. Ve bunların hiçbirini yok diyemezsiniz. Bunların hepsi bizim 28 yıldır insanlara anlattığımız şeyler. Adım adım gelişen bir Allah'ın ilmi. Allah tarafından bize öğretilen ve bizim de etrafımızdakilere öğrettiğimiz ilim. Sizin de aklınız başınıza gelirse siz de bu ilmi öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz ilim görüyorsunuz ki sizi kurtarmaya yeterli bir ilim hiçbir zaman olmadı. Öyleyse bu iftira sayfasını hayatımın en acı sayfası olarak saklayacağım. Bir Diyanet İşleri Teşkilatı'nın görevlerini ne kadar ihmal ettiklerini, Allah'ın hakikatlerinden ne kadar uzak kaldıklarını, insanlara din öğretmekle vazifeli olan insanların dinden ne kadar uzakta kaldıklarını, din öğreticilerin gideceği yerin cehennem olduğunu görmenin o çok buruk acısını yaşıyorum şu anda. Siz Allah'ın huzurunda lanetlilersiniz, biliyor musunuz? Allah da sizlere lanet ediyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet ediyor. Hem Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi gereğince hem de Asaf suresinin 67 ve 68. ayetleri gereğince bu durumunuz bizim yüreğimizi parça parça ediyor. Onu da biliyor musunuz? Sizlere acıyoruz. Zavallı kardeşlerim benim. Zavallı Diyanet İşleri Teşkilatı. Bu halde mi olmanız lazımdı? Zira söz konusu metin hazırlanırken tamamıyla Kur'an'ın dili, üslubu, terminolojisi ve şematik yapısı temel alınmış, metnin içeriğine de baştan sona Hristiyan öğretileri ve teolojisi yerleştirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyan öğretisi ve teolojisi bizim söylediklerimize nasıl yakıştırılıyor? Bu Diyanet İşleri Teşkilatı sihirbaz galiba. Bizim neler söylediğimizi, bizim size şöyle söyledim, böyle söyledim dememize gerek yok. Açın bilgisayarı, 5000 saatten fazla size neler söylediğimizi, o söylesin. Hiçbirini devre dışı bırakmadık. Söylediklerimizi hep oraya kaydettik. Bugünlere ibret olsun diye. Bu iftiraların bize yapılacağını Allah-u Teala bize vaktiyle söylemişti. Ama şimdi çok fena kapana sıkıştınız. Söylediğiniz sözlerin hiçbirisinin geçerli olmadığını herkes oraya girecek. www.mihir.com'a veya üniversite.org'a girecek ve görecek. O zaman söylediklerinizin yalan olduğu herkes tarafından anlaşılacak. Utanmayacak mısınız o zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
mümtaz şahsiyetleri utanmayacak mısınız? Öyleyse hiçbiriniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmediniz diyemiyorum. Aranızdan mutlaka bunu gerçekleştirenler mevcut. Hamdolsun ki Allah Teala bunu bize bildirdi. Öyleyse bu fizik vücudun teslimden öteye geçelim bakalım. Bundan sonrası daimi zikir. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Bunların adı ulul elbab. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki: "Ey ulul elbab, yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı zikretmek söz konusu. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Niçin yanüstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü kıbleyi sağa olarak yatacaksınız. Sağa dönerek yatacaksınız. Yattığınız zaman sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek. Ve biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı. Kulağınızda baskı sebebiyle, basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını duyasınız diye. Ve kalbinizin her çift atışında dilinizi kımıldatmadan içinizden Allah, Allah, Allah, Allah diyerek uyuyacaksınız. Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmenizi emretmiş. İşte kim ulul elbapsa onlar daimi zikredenler. Peki daimi zikir farz mı üzerimize? Elbette farz. Nisa 103. Feskurullâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı daimi zikretmek farz. Ey Diyanet İşleri Teşkilatı! Siz de mi yoksa daimi zikrin sahibisiniz? Aranızda birkaç mümtaz şahsiyetin bulunduğunu biliyoruz. Ama sizler geniş kitle olarak Allah'ın bu söylediğimiz ayetlerin hiçbirisine sahip değilsiniz. Öyleyse biz ne yapıyormuşuz? Hristiyanlığa mı çağırıyormuşuz sizi? Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i tezif mi ediyormuşuz? Hatta tahkir mi ediyormuşuz? Bunları yazmaktan utanç duymadınız mı? Hakkımızda hiçbir bilginin sahibi olmadan ne kadar çirkin bir şey yaptığınızın farkında değil misiniz? Ve insanları bu sözlerinizle şunu okuyan bir insan sizin söylediklerinizin doğru olduğunu zannetmez mi? Siz dini temsil ediyorsunuz. Ama insanları cehenneme çağırıyorsunuz. Sizler ateşe çağıran imamlarsınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizden bahsediyor. Ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Bizden de bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar diyor. Daimi zikrin sahipleri diyor. Allah'ın ayetlerine hakkıyla yakın kademesinde yakin hasıl edenler diyor. Bizden de bahsediyor. Ve dördüncü paragrafa geçiyorum. Bu teşebbüs farklı din mensupları ve kültürler arası diyaloğun evrensel bir söyleme dönüştüğü günümüzde sadece dinler ve kültürler arası ilişkileri baltalamaya yarayacaktır. Ah benim zavallı kardeşlerim. Ah zavallı kardeşlerim. Daha iki akşam evvel burada Virginia'da buradaki en üst seviyedeki din adamlarıyla bir toplantıdaydık. Onların Allah'ın dostlarına ne kadar saygı gösterdiklerini biliyor musunuz? Sizler böyle mi dininizi insanlara anlatacaksınız? Bu bir sizi
mahveden, sizi Allah'ın emirlerini uygulamaktan engelleyen bir zavallılık değil midir? Bu yazıları hangi standartlar içinde yazıyorsunuz? Peki yakın gelecekte Birleşmiş Milletler'de onlarla birlikte bir konferans vermeyi düşünüyoruz. Dinlerin aslında birbirinden ayrı şeyler olmadığını, onlarda da İslam'ın yedi safhasının mevcut olduğunu, hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onlar sizin gibi insan düşmanı değil. Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimiz zaman siz utanç duymayacak mısınız bunda? Düşman dışımızda değil, içimizde. En korkunç kabus benim için bize düşman olanların ülkemizdeki Diyanet İşleri Teşkilatı oluşu. Ne kadar korkunç, bizi ne kadar ağır yaralayan bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size sadece acıyoruz. Ateşi çağıran imamlar. Dinler ve kültürler arası ilişkileri sizden çok daha ötelerde, en güzel seviyelerde biz götürebiliriz ancak. Benim zavallı kardeşlerim. Ya gelecekte vücuda gelecek olaylarda ne yapacaksınız? Allah Teala bizim kim olduğumuzu size benim ağzımdan değil olaylarla ispat edecek. Ama siz inanmazsınız. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bizden bahsettiğine de inanmıyorsunuz. Hatırlamıyor musunuz? Ona deli dediler diyor Allah Teala, bir Resulümüz geldi. Ona öğretilmiş dediler, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Onun söylediklerini dinlemediler, söylediklerini ibret almadılar diyor. İbret aldınız mı? Orada hepiniz de birden Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir dedik 3 defa. Ve gelişimizin sebebi oydu. Hiçbiriniz etkilenmediniz. Ve Allah-u Teala ondan yüz çevirdiler diyor. İşte sizin bu kara yüzünüzle bizden yüz çevirdiğiniz kesin değil mi? Öyleyse kim iddia edebilir bunun aksini ki? Bu kadar açık ve çarpıcı bir biçimde Allah-u Teala dünyayı fitnenin kapladığı bu devrede bir Resulünün geleceğini söylüyor. Onun bütün vasıflarını veriyor. Hepsi de gerçekleşiyor. Siz hala inkar ediyorsunuz. Ve bu ilmimiz size hiçbir şey ifade etmiyor. Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsunuz? Zalim oluyorsunuz, halka zulmedebiliyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum, siz Allah'ın taraftarı mısınız yoksa şeytanın taraftarı mı? Tağut'un kulu olduğunuz, şeytanın kulu olduğunuz Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak anlatılıyor. Biz size bunları söylemekten utanç duyuyoruz. Ama davranış biçiminiz ve ortaya koyduğunuz eser, kelimenin gerçek anlamıyla korkunç, iğrenç. İnsanların kafasını karıştırmak ve onları en yüce değerlerinden koparmak amacına yönelik. Bizim yaptığımız şey, dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, insanların kafasını karıştırmak için yapıyormuşuz biz bunları. Bir, onları en yüce değerlerinden koparmak için yapıyormuşuz. İki, şu en yüce değerlerin sahibi olan sizler misiniz? Şu insanları cehenneme çağıran imamlar sizler misiniz bu en yüksek değerlerin sahibi? Bir deneyin bakalım, bir düşünün. O değerlerin sahibi biz miyiz yoksa sizler misiniz? Siz dalalettesiniz, siz küfürdeyseniz, sizin gidenler cehennemse, Allah'ın ayetlerini gizlediğiniz için Allah size en az iki kat azap verecekse, Allah'ın laneti ve insanların laneti omuzlarınızdaysa, sizin üzerinizdeyse,
bütün din öğretisiyle insanları sadece cehenneme çağırıyorsanız, siz kimsiniz? Bu söylediğiniz tarifler sadece sizi simgeliyor. Bu tür iyi niyetle bağdaşmayan gayretlere hiç kimsenin itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Harika. İyi ki inanıyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Bütün ilahi din mensuplarının bu tür yanlışlıklara karşı uyanık olmaları ve böylelerine fırsat vermemeleri ilahi dinlerin ve kutsal kitaplarında gereğidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demişler. İyi ki saygıları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mir TV'yi en yakın şekilde izleyenler, işte size bir ibret belgesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu korkunç çehresi insanları Allah-u Teala söylüyor. Ateşe çağıran imamlar diye Allah-u Teala bu insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Bizim bugüne kadar söylediğimiz her şey Kur'an'ın %100 ta kendisi oldu. Dışarıdan hiçbir ilavemiz olmadı. 5000 saatten fazla konuşma orada 28 yıldır sizlere anlattığımız şeyler. Hiç kimse bunun aksini ortaya koyamaz. Tam aksine her söylediğimizin mutlaka Kur'an-ı Kerim'in bir başka yönden ayrı ayrı ayetlerine açıklamasıdır. Ve de Allah-u Teala hamdolsun ki bu konuda bizi yanlışlara bulaştırmadı. Öyleyse kem söz sahibinindir. Sevgili kardeşlerim, söyleyeceklerimiz bitmedi. Bütün sahabe üzerlerine farz olan daimi zikri gerçekleştirmişler ve ulul elbab olmuşlar. Üzerlerine farz mıydı? Daimi zikrin farz olduğunu söyledik. Peki gerçekleştirmişler mi? İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanlarına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ne olur nefslerini teslim ederlerse Allah-u Teala'ya? Sizin büyük çoğunluğunuzda hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir şeyler olur. O kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın rahmet %2 ve %98 fazlıyla dolar. Nefsin kalbi %100 nur dolduğu için karanlıklardan, afetlerden o nefsin kalbinde eser kalmaz. İki özellik. Ulyelbap olan kulun iki özelliği. Üç, mutlaka kalp yüzü açılır Allah-u Teala tarafından bu kişilerin. Mutlaka kalp kulağı da açılır. Bu yazıyı yazanlar, ibret olsun diye sizlere söylüyorum. Ateşe çağırın imamlar. İçinizde kalp yüzü açık olan, kalp kulağı açık olan var mı? Yetmez. Allah-u Teala vasıflara devam ediyor. Onlar diyor, ehli tezekkürdür diyor. Bizimle diyor her zaman konuşurlar. Biz Allah ile Allah'ın emrettiği her an konuşuruz. Siz de konuşur musunuz? Onlar ehli zikirdirler diyor Allah Teala. Ehli hayırdırlar diyor. Hayır derece kazandıran olaylardır. Daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Devamlı kesintisiz olarak derece kazanırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlar için diyor ki onların uykusu cahilin namazından daha çok derecat kazandırır diyor. Cahilin ibadetinden daha çok derecat kazandırır diyor. Ve yedinci özellik ulul-elbab olan insanlar ehli hikmettir, ehli hükümdür. Allah-u Teala'dan sorarak karar verdikleri için hakemlikleri ve hakimliklerinde mutlaka doğruyu söylerler. Ehli tezekkür oldukları için ehli hikmetin muhtevasını gerçekleştirirler. Aynı zamanda Kur'an ayetlerine baktıkları zaman
bu ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen ortaya çıkarırlar. Ortaya koyarlar. Onlar ehli hükümdür. İşte bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Peki daha öteye geçmişler mi? Ulul elbab olmanın özelliği ne? 7 yer katını, 7 kat cehennemi mutlaka görmüşlerdir. Nefslerinin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Ve her yer katını, yerlerin melekutunun her katını görüşlerinde nefslerinin kalbi bir kadere müzeyyen olmuştur. Ve zemin kattaki devri limamının ana dergahının bütün olaylarını görebilirler. Ne zaman bu kişiye göklerin melekutu gösterilmeye başlanırsa göklerin birinci katı, bu noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve 7 kat gökyüzünü tamamladığı zaman 7. kata çıkmıştır. 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alem geçmiştir. Ve en son gördüğü şey Sidretül Müntaha'dır. Sidretül Müntaha ya Sidretül Müntaha'yı gördüğü zaman İndi İlahi'nin en yüksek noktası, o zaman o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. İhlas makamı burada tamamlanmıştır. Farz mıdır? Şöyle söylüyor Allah Teala Beyne suresi 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa'e. Onlar emrolunmadılar. Allah'a onun dininde muhlis kullar ölmek olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş muydu? Bakara suresi 139. ayet-i kerime o sizin de Rabbinizdir. Allah sizin de Rabbinizdir. Bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar. 28. basamaktan bir evvelki 27. basamak bu. İhlas makamının sahipleri. Geriye sadece 28. basamak kaldı. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi 28. basamağı ifade ediyor. Aranızdan evvela ihlasa ulaşanlar var mı? İnşallah vardır. Olması için dualar ederiz. Selam makamı 7 kesimden oluşuyor. Birinci kademede o kişinin günahları örtülüyor. İkinci kademede ona salah nuru veriliyor. Üçüncü kademede affedersiniz. Yanlış söyledik. Birinci kademede Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor kişi. Ne zaman? Sidret-i Müntaha'yı gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor. Ve salah makamı sona eriyor. İlk kişi affedersiniz. İhlas makamı sona eriyor. Salah makamına geçiyor. Birinci kademesi Tövbe-i Nasuh. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştiriyor. İkinci kademesinde günahları örtülüyor. Üçüncü kademesinde başın üzerine devrin imamının ruhu zaten var. O bir başında nur taşıdığı için orada bir nuru var. Ve salah nuru veriliyor kendisine. Böylece iki tane nuru oluyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve onlar derler ki Ya Rabbi bize mağfiret eyle günahlarımızı sevabı çağırır. Salah makamının 4. kademesi günahların sevaba çevrilmesidir. Bu nokta iradenin teslimi için kişiyi hazır hale getirir ve kişi iradesini Allah'a teslim eder. Burası o kişinin irşat makamına irade teslimiyle teslim edildiği yerdir. 19 mertebe kalbi kişinin müzeyyen olmuştur.
Allah'ın nurlarıyla donanmıştır. Bütün sahabe Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, o sahabe Kunel Evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani ensara da tabi olmuşlar, muhacirine de tabi olmuşlar, yetmez, tabiine de tebe-i tabi'in tabi olmuş. Yani hem ensar mürşitti, hem muhacirin mürşitti, hem de onlara tabi olanlar da irşat makamına ulaşmışlar. Onlar da adn-ı cennetlerinin sahibi olmuşlar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerime sahabeye tabi olunduğunun kesin işaretini taşıyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Sizler Diyanet İşleri Teşkilatı irşat makamları çıkarıyordunuz, irşat heyetleri çıkarıyordunuz bir yerlere. O çıkardığınız irşat heyetlerinin gerçekten irşat ettiğine inanıyor musunuz? İrşadın ne demek olduğunu şimdi anladınız mı? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık bir İslam merdivenindeki 28. basamağın 5. kademesindeki olay irşada memur ve mezun kılınmak. Bunun ötesinde 6. kademede kimler var? Her kavimdeki resuller. Şu anda da size çok garip gelecek tabii bu. Ama ne yazık ki doğrudan bahsediyoruz. Şu anda da dünyanın her kavminde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yoksa yaşamıyor mu diyorsunuz? Nebi ile Resulü birbirine karıştıran benim zavallı kardeşlerim. O kadar çok yanlışınız var ki, Kur'an-ı Kerim'i o kadar az biliyorsunuz ki. Öğrendiğiniz ilim, Kur'an'ın dışında ne varsa her şeyi öğrenmişsiniz. Ve en kötüsü, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Sizlere de o Kur'an-ı Kerim'i şimdi öğrettiğimiz gibi öğrettiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Peki ne diyor Allah-u Teala Resuller için? Bakınız Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Madde 1. Bu Resulleri ard arda göndeririz. Madde 2. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler o Resulleri reddettiler, inkar ettiler diyor. İşte sizin gibi çarpık düşüncelerin sahibi olan insanlar, bir takım makamları insanların hidayetine değil, onları cennete ulaştırmak istikametinde değil, cehenneme ulaştırmak istikametinde kullananlar, bu hakikatlerden haberi olmayanlar, her devirde, her kavimde bir Resul yaşadığını ve bir ardından gönderildiğini, bunun kesintisiz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor musunuz? Bakara Suresi 87. ayet-i kerime, biz bütün kavimlere Resul gönderdik, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Şura Suresi 15. ayet-i kerime, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi, kafirler cehennemin kapılarında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Bir. Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? İki. Ne demek Allah'ın ayetlerini okumak? Allah-u Teala diyor ki, biz Resullerimizi amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Enam 48.
size siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte şimdi bunu söylüyoruz. O ayetin gereğini yapıyoruz size. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyoruz. Öyleyse onlar derler ki, dediler, ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Cehenneme gidenler kafir olduklarını kabul ediyorlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamaz. Bunları size ibret olsun diye söylüyoruz. Ve bu ifade bir defa değil, birkaç defa yayınlanacak. Sırf sizler bu konuda gerekli ilmi en azından kalın çizgilerle ihata edebilirsiniz diye. Aldığımız emir bu. Ne kadar azim bir şey ülkenin din öğreticilerine, insanları cehenneme çağıranlar diye hitap etmek. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu idrak edebiliyor musunuz? Biz bunları söylemekten utanç duyuyoruz. Ama bu rezil yazı için size bunları söylemek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılındı. Şimdi top sizin. Bekliyoruz davetinizi. Ne zaman derseniz biz oradayız. Saatlerce konularımızı konuşalım. İsterseniz evvela bir süre açın bilgisayarı, bizi inceleyin. Bakalım yanlışımızı bulabilecek misiniz? Benim zavallı kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybettiğinizi biliyor musunuz? Bu küstahça yazıyı yazmanın size ne kadar pahalıya mal olacağını biliyor musunuz? Acınacak durumunuzun farkında mısınız? Benim zavallı kardeşlerim, zavallı ateşe çağıran imamlar, Allah-u Teala'nın hepinizi affetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Acaba bu sözlerimizden hiç utanç duymayacak mısınız? El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Bir şey daha, bu size anlattığımız hususların kesbi olduğunu iddia ediyorsanız, bunda hangi ölçüde yanıldığınızı onların hepsini ince ince inceledikten sonra anlayacaksınız. Bunlar kesbi olsaydı biz de sizin gibi insanları ateşe çağıran bir imam olurduk. Ama biz huzur namazının imamıyız. Bizim ilmimiz Allah'tan bize gelen vehbi ilimdir. Hala anlamadınız mı? Sizler anlayamadıysanız o zavallı insanlar nasıl anlayacaklar? Allah hepinizi affetsin. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna

Çocuklar, onların çocukları, onların çocukları asırlarca hep yaşadılar, öldüler. Bu devrede de bizler hayattayız. Yaşamak Allah-u Teala'nın standartları içinde mutlu olmak hedefine dayalı olmalıdır. Allahsız bir mutluluk ise hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken, otururken ve yatarken hep mutluluğu yaşamasıdır. Bu ise nefs tezkiyesine ve nefsin tasfiyesine bağlıdır. İkinci bir yol mevcut değil sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadıkça, Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a teslim olmadıkça mutluluğun yaşanması ne yaparsanız yapın mümkün olmaz. Allah'ın devrede olmadığı bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir insanın huzur içinde, sülh ve sükun içinde yaşamasıdır. İç dünyasında sülh ve sükunun sağlanabilmesi için kişinin nefsinin afetlerinden beri olması, nefsinin afetlerinden kurtulması gerekir. Allah Teala nefsi bütün afetleriyle insana mal ettikten sonra insana ruhundan üflüyor. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Yani Allah Teala bir insana nefsin afetlerini verdiği zaman o insanın Allah-u Teala'nın indinde iç dünyasında dengelenmesi lazım. Bu dengelenmeyi Allah-u Teala ona ruh üfürerek vermiş. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Öyle ki ikisi birbirine denk gelir. İşte insanoğlunun bu dengeyi ruhun hasletleri yerine ait olduğu yerlere oturmasını temin ederek gerçekleştirmesi gerekir. Yani ruhumuzun hasletleri arttıkça o hasletlerin muhtevası büyüdükçe nefsimizin afetlerinde o kadar azalma söz konusu olur. Bu mutluluğun giderek yükselmesi demektir. Bu sebeple Allah Teala nefs tezkiyesini herkese müyesser kılmış. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bir insanın Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği 7 tane evrede %7 nefsinin kalbindeki nurların artışı söz konusu olur. Zikri giderek artacak.

afetler, arttıkça nefsin kalbindeki afetler yerini nurlarla değiştirecektir. %7, %7, 49 eder. 7 kere 7, 49 eder. Ama kişinin %2 de rahmet birikimi var. Başlangıçtan beri devam eden bir müessese. Sonuç ne oluyor? 49 artı %2 rahmet nuru, %51 kişinin nurlarla dizaynı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir denge halinde kişiye bunu vermiş. Afetlerin karşılığı nefsin kalbi, %49 artı 2 nurlarla dolarsa burada denge sağlanır. Ama kişi daha çok mutlu olmak istiyorsa daha çok zikir yapacaktır. O zaman o kişi bu ruhun teslimi olan bu noktada kalmayacaktır. Fizik vücudun teslimine ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 defa %7'lik bir dizaynı, nur oluşması dizaynı gerçekleştirmesine bağlıdır. Başlangıçta zaten kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, %2 rahmet nuru Allah-u Teala tarafından veriliyor. Ondan sonra kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsini teskiye etmesi lazım. Her birisi %7'lik bir muhteva ifade eder. Bu %7'lik muhtevayı 7 defa gerçekleştirirsek emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde kişi %49 daha başlangıçtaki %2 rahmet nuruna nur katacaktır. O zaman %49 artı 2 %51 eder. Ederse ne olur? O kişinin nuru karanlıklardan daha öteye taşınmış olur. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu bununla kalıyor mu? Eğer Allah-u Teala'nın yolunda bir insansa, o Allah'tan talepte bulunur. Ey yüce Allah'ım, hamdolsun ki herkese verdiğin imkanı bana da verdin. Ben sana ulaşmayı diledim. E sen de benim ruhumu sana ulaştırdın. Böylece sana ulaşmayı dilediğim andan itibaren evliyalık makamının başlangıcına adım atan ben, ruhumu sana hayattayken ulaştırarak ermiş evliya olmak mertebesine hamdolsun ki ulaştım. Ve Yüce Rabbim bunu sen yerine getirdin. Çünkü diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, yani bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım ve onu ermiş evliya yaparım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, evliya olmuş mudur? Hayır. Mürşidine ulaşır, evliya olmuş mudur? Hayır. Tabiyeti gerçekleştiği zaman evliyalığa ilk adımını atmıştır. Bu kişi fizik standartlarda Allah'ı zikredecektir ve ruhu 7 defa %7'lik nur birikimiyle başlangıçta aldığı
%2 rahmet nuru ve sonra aldığı %49'a ulaşan 7 kere 7 49 eder fazıl nuruyla bu kişi nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Başlangıçtaki denge neydi? O kişinin ruhu vardı kendisinde. %100 hasletlerle doluydu. O kişinin nefsi de vardı. O da %100 afetlerle doluydu. Bir denge üzere kişi hayata atıldı. Ama Allah-u Teala'nın emri var. Ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız diyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah-u Teala'ya bu dünya hayatını yaşarken ulaştırılması Allah'ın temel emri. Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 sefa 4 teslimi hepimizin üzerine farz kılmış. Tevrat'ta da, İncil'de de bu ayetleri birer birer Allah-u Teala bize gösterdi. Hepsini tespit ettik. Tevrat'ta da aynı husus var. 7 sefa 4 teslim Allah-u Teala tarafından emredilmiş Musevilere. Sonra İncil'de 7 sefa ve 4 teslim yer alıyor. Hristiyanlara da emredilmiş. Sonra Kur'an-ı Kerim'de 7 sefa ve 4 teslim yer alıyor. İslam'a da emrolunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani asli unsurlar olarak ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Böyle bir dilek neyi ifade eder? Böyle bir dilek kişinin ermiş evliya olmasını gerçekleştirir. Ermiş evliya. Aslında evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da dostlar demek ama dilimizde evliya kelimesi tekil olarak kullanılmakta. Sevgili kardeşlerim, işte çevrenizde bulunan herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğiniz oluşur oluşmaz, Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ve de 7-8 aylık bir zaman parçası içinde Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için benim zikir yapmam lazım, zikrimi artırmam lazım diyeceksiniz. Gayet tabii. Ve o zaman göreceksiniz ki Allah Teala sizin zikrinizi arttırıyor. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki sözü açık bir gerçeği ifade ediyor. Kulun görevi mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bu dileğin sahibi olan kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracağını söylüyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah Teala ona o kadar ömür vermişse en az, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bizlere gösterdiği hedef. Hepimiz için açık ve kesindir. O bizlerin sonsuz mutluluklara ulaşmamızı ister. Bunun için ruhun teslimini farz kılan Allah Teala fizik vücudun teslimini de farz kılmış. Nefsin teslimini de farz kılmış, iradenin teslimini de farz kılmış. Ama bir insanın cehennemden kurtulabilmesi o kadar kolay bir sebebe dayalı olmuş ki herkes cehennemden kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda kalbinden dileyen bir kişi bu noktada ölse gideceği yer cehennem değildir sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cennetin birinci katıdır. Ama bu kişi yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. O sevgiyle kişi mürşidine koşacak, tabi olacak ve tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Peki sonra? Sonra o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi olacaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki hasletler 7 kere 7 %49 eder. Her kademede emare kademesinde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede %7 nur birikimini gerçekleştiren bu kişi fazıl birikimidir bunlar. Nefsinin kalbinde %49 birikimi oluşturmuş olur. Başlangıçta da daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda %2'lik rahmet birikimi ne oldu? %49 artı 2 %51 eder. Bu kişinin nefsinin kalbi ruhu Allah'a ulaştığı için artık ruh yoktur ortada. Ama nefsi dengeyi kurmuştur. Ve Allah-u Teala'nın istediği ermiş evliya olmuştur kişi. Allah'a ermiş olan bir veli, bir Allah dostu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese ardına kadar kapıları açmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız sadece. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. Ve sizi üçüncü kat cennete ehil kılacağım. Ve sizi dünya mutluluğunun yarısını da yarım mutluluğu yaşamanızı sağlayarak mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, kim tam mutluluğu istiyorsa onun yapması lazım gelen şey dik yokuşu tırmanmaktır. Ve de ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmektir. Kişi daimi zikre ulaştığı anda kesintisiz mutluluğu yaşamaya başlar. O daimi zikirdedir artık. Daha sonra tesbihe geçecektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada daimi zikre ulaşan insan, Allah-u Teala'nın en sevgililerinden birisi olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kimseye kötülük edemez.
Onu kötülük edenler olur mu? Olur. Ama o kimseye kötülük edemez. Kendisine kötülük edenleri de affetmek gibi Allah Teala ona bir muhteva verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cezaların da mükafatların da sahibidir. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Ve bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutluluğun kapısını açması demektir. Bir, cennetin kapısını açması demektir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekte bulunan bir kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu dilek kalptense o kişi mutlaka mürşidi arayacaktır. Mürşidini bulmak için içinden çok derin bir talep gelecektir. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka ama mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. İşte o kendisine gösterilen mürşidi kişi mutlaka bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de bu istek mutlaka bu hedefe onu ulaştırır. Ve tabi olacaktır. Tabi olduğu anda bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Ama ruhu henüz vücudundan ayrılmamıştır. Öldüğü zaman ayrılır. Fakat kişi yoluna devam ederse, mürşide tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaşmak üzere kafileye katılmıştır. Ne yapacaktır kişi? Zikrini arttıracaktır. Böylece artan zikre onun ruhunu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara taşıyacaktır. Yedinci katta o ruh yedi tane alemi geçecektir soldan sağa doğru. Ve yedinci alemde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına sitretin müntehadan yükselerek ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ermiş olmak demektir. Ermek, nereye ermek? Allah'a ermek. Allah'a neyin ermesi? Allah'a, Allah'ın olan ruhun ermesi. Ne olmuştu? Doğmuştuk. Doğar doğmaz Allah Teala bize ruhundan üfürmüştü. Üfürmediği hiç kimse yoktur sevgili kardeşlerim. Olması da mümkün değildir. Allah Teala'nın adaletsizlik yapması hiçbir zaman söz konusu olamaz. O adaletin gerçek sahibidir. Adalet Allah'ın %100 sağladığı, oluşturduğu bir müessesedir. O sever. O mutlu eder. Allah Teala normal standartlarda Allah'ın emirlerini yerine getiren insanları hiç üzmek istemez. Onların üzülmesini istemez. Allah Teala'nın kanunları ne ekersen onu biçersin kanunlarıdır. Kim başkalarına kötülük ediyorsa o cezalanır.
Kim Allah'ın kanunlarını hiçe sayıyorsa o Allah'ın değil şeytanın dostudur. İblisin dostudur. O insanlar hep başkalarına kötülük edebilecek vasıflarını taşırlar. Ve her yaptıkları kötülüğün karşılığında da Allah-u Teala onlara mutlaka ızdırap verir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranış yapmışsanız, bunun iç dünyanızda azabını mutlaka Allah-u Teala size çektirmiştir. Bunun adına Allah-u Teala vicdan azabı diyor. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu azabı yaşamamak için herkesi mutlu etmeye çalışmamız lazım. İşte Allah'ın temel emri budur. Herkesin başkalarını mutlu etmek sadedinde harekete geçmesi. Bu hazzı alınca hangi hazzı? Kim başka birine bir mutluluk yaşatırsa Allah-u Teala mutluluğu yaşatan kişiye de aynı hazzı yaşatır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, onlara sağladığınız her güzel davranışın arkasından siz mutluluğu yaşarsınız. Onlara da yaşatmış olursunuz. Ama etrafınızdaki kişiler çok. Onların her birine onları mutlu edecek bir şey yaparsanız, her biri mutluluğu yaşayacaktır sizin ona o güzel davranışın sebebiyle. Ama siz her birinin yaşadığı mutluluğun toplamını yaşayacaksınız. Öyleyse neden kin? Neden nefret? Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. Şeytan da alabildiğine insanların kinlerini ve nefretlerini çoğaltmaya çalışır. Şeytan devamlı olarak insanlara telkinde bulunmaya çalışır ki, o sana şöyle şöyle kötülük etti, sen de ona cevabını ver, intikamını al. Ya da karşıdaki kişi hiçbir konuda kabahatli değil ama şeytan o insana kızmanızı isteyebilir. O herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ama Allah-u Teala bunu şarta bağlamış. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa o kişi cehenneme gider. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa, onun gideceği yer ise cennettir. Öyleyse her gün elinize fırsatlar geçecektir sevgili kardeşlerim, başka insanlara iyilik etmek üzere. Bu kadar mı hepsi? Hayır. Yaptığınız bütün ibadetler sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi size derecat kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan derhal yardım almaya başlar. Ve Allah-u Teala hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun mutlaka ulaşmalıdır ve tabiyetini almalıdır. Yani ona el öpüp tabi olmalıdır.
O mürşit de kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştur. Bu tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başkalarına geçen o tabiyetlerin bugünkü noktaya ulaşmış halidir. Öyleyse siz bugünün Allah dostlarısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına verilen isim sahabe kelimesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde sahabe toplanmıştı. Hepsi Allah'a ulaşmayı denediler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bir kısmı daha yoldayken şehit oldu. Bir kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Ruhlarından sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Bir kısmı iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Her verdiği emir mutluluğunuzu mutlaka sağlayacak olan bir güzelliğin yaşanması emridir. Başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu eden her güzel davranış size mutlaka derecat kazandırır. Onlara da mutluluk verir. Bunun karşılığı nedir? Onların da size en güzel davranışlarla cevap vermeleri, bu sizin mutluluğunuzu arttıracak olan Allah'ın çok güzel bir nimetidir. Öyleyse hayat başkalarına yardım ettikçe, başkalarına iyilik ettikçe meyvelerini veren bir ağaç gibidir. Bir muhteşem ağaç. Sevgili kardeşlerim, evvela onlar bana yardım etsin, ben onlara sonra yardım ederim tarzında bir düşünce, bir insanı şeytanın korkunç bir şekilde aldatması demektir. Böyle bir düşüncenin sahibi olan insan, bir ömür boyu bekleyecektir başkalarının kendisine güzel davranmasını. Kendisi güzel davranmayacak ama başkaları güzel davranırsa o zaman davranacak. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bize örnek olmayacak. Başkaları bize örnek olmayacak. Biz onlara örnek olacağız. Allah'ın dostu demek, başka insanlara örnek olan insan demektir. Bu örnek olmak, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde herkes için geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o örnek olmak insanın ilk adımını atmıştır. Bu dileği mutlaka bir mürşit sevgisiyle noktalanacak. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olacak ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. 7-8 ay bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin zikri adım adım artacak ve de ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatına çıkacak. 7. gökkatında soldan sağa 7 tane ayrı safa geçirecek ve 7. ulaştığı yerden dikey bir yolculukla Sitetül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunun için zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekecektir.
Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel bir şekilde dizayn etmiş ki hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. O Allah hepinizi çok seviyor. Ve bu çok sevdiği insanı mutlaka ruhunu kendisine ulaştırmasını emredip mutlu etmek istiyor. Bizim dinimiz İslam dini. İslam dini aynı kökten gelen teslim kelimesine bağımlıdır. Silim kökünden geliyor. Teslim bir insanın Allah'a ruhunu teslim etmesidir. Bir, fizik vücudunu teslim etmesidir. İki, nefsini teslim etmesidir. Üç, iradesini de teslim etmesidir. Dört, bu dört teslim yedi safhada oluşur. Yedi safhanın her biri de bir cenneti ifade eder. Evvela birinci kat cennete gider, Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olur. Tabi olduktan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mürşidine mutlaka ulaşan bu kişi, ruhu vücudundan mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ayrılan bu kişinin ruhu yedi tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah teslim edecek. Dördüncü kat cennetin sahibi olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek. Beşinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra muhlis olacak. Altıncı kat cennetin sahibi olacak. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecek. Yedinci kat cennetin sahibi olacak. İşte Allah, işte siz sevgili kardeşlerim. Önünüzde bu hedefleri gerçekleştirmek için zaman var. Bu zamanı mutlaka pozitif istikamette kullanın. Allah Teala'ya tabiyetten sonraki zikriniz ne kadar üst seviyede büyürse o kadar çabuk ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Dışınızdaki insanlara da bu büyük zevki yaşamaları için hep anlatmalısınız. Allah'ın yolunun ne kadar mutluluk verici olduğunu anlatmalısınız. Huzur içinde bir yaşamı, bir ömür boyu yaşamak isteyen herkes, ikinci bir yolun mevcut olmadığını bilmelidir. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmekle bunların hepsi üzerinize farz kılındığı için vazifelendirildiniz. Ama Allah Teala o kadar çok sizi seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeniz bile cehennemden kurtulmanız için yeterli bir sebeptir. Herkese bu büyük hakikati anlatmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Anlar mı? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini anlar. Çünkü gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldıracaktır. O kişi aşkla, şevkle hacet namazını kılacaktır. O zaman ona Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. O kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. İşte bu kadar Allah Teala sizleri seviyor. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mucus olmak, sonra iradenin teslimi. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cenneti hak etmiştir.
Sevgili kardeşlerim, bir dilek cehennemden kurtuluş. Allah Teala istiyor ki hepiniz bu hakikatleri etrafınızdaki herkese anlatmaya çalışın. Anlatın. Onların her birini kurtarmak sizin derecat kazanmanıza çok büyük ölçüde sebebiyet verir. Öyleyse ne kadar çok insanı kurtarırsanız o kadar üst kat cennetlere gidersiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta el-müstakîm. Sırâta aleyhim ve dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde, enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle aminu olacaksınız. Aminu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenü standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenü standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenü standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah-u Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir din zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek Allah Teala'nın sizi
ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece diyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan herkes dalalettedir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim. Sen de sözünü tuttun. Ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin. Sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse bunun sebeplerine bakıyorum. Şunu görüyorum, tevekkül.
ben seni kendime vekil tayin etmişim. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı dilemişim. Dilediğim anda sen bana vekil olmuşsun ve de vekaletini mutlaka benim ruhumu sana ulaştırmakla garanti altına almışsın. Gerçekleştirmişsin. Öyleyse fizik vücudumu teslim içinde ben inanırsam ki ben fizik vücudumu teslim etmek konusunda sağlam bir talebin sahibiyim. Bu seni vekil etmektir. Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri içinde hazırlarsın. Oraya gene sen ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yunib olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garantide mi? Bakın ne diyor Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهُ لَعَدْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün, yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz, bilmem ne kadar zaman sonra bir ona karşı bir vaadiniz var, onu tahakkuk edeceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi. Ne oldu kişi? Vaadini yerine getiremedi.
her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Rad 27'de de yehdi ileyhi men yünip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yünip diyor. Allah'ın yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu iken, ki mutlaka öylesiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kim olursanız olun. Madde bir. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde iki. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet, ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah Teala diyor ki cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet sevgili kardeşim, buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki vel asr, asra yemin olsun, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr, inne muhakkak ki el insane, insanlar mutlak

olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak, mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok. Biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız. Ama karar merciği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, o zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Kimdir o cehenneme gidecekler? Ölçü açık. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Ameni olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Sadece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala aynen şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı, hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız olun, din ilminin A'dan Z'ye her şeyini bildiğinizi iddia edin, boşuna bir gayret sevgili kardeşlerim. Sadece iddia edersiniz. Realitede bir hiçsiniz.
Allah'ın ayetlerinden

gafil olan biri. Ve zaten o ilimleri sebebiyle bu insanlar cehenneme gidecekler. Hemen arkasından Allah Teala söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne diyor? Ne diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle bima kânû yeksibûn, iktisap ettikleri şeyler ile iktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da amenu olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayet de aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez. Bu insanlar cehenneme gidecekler. Hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle cehenneme gidecekler. Yani sevgili kardeşlerim, 28 senedir sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Bu çabuk çabuk geçen yıllar arkada iz bırakıyor. Sözlerimizi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Ama anlamayanlar için kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve taakkuda kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi?
İşte gelin bakalım beraberce ayete. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Yani tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve müjdeyi veriyor. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu kadar. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine ulaşmışlar. Peki Allah'ın emrine Zariyat 56'da diyor ki Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bütün insanları da cinleri de Allah Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Kulluğun başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Peki, sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi, her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da, Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin'in Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar. Cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur cehenneme gideceğiz diye. Mahzunda olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Ellezine aminu ve kânu yettekun. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Amenü olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar. Ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin, buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız. Derler ki, evliya mı dedin? Oo, onlar asırlarca evvel varmışlar. Aa, benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası, sevgili kardeşlerim, demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hüsranda olanlar, gidecekleri de yer cehennem. İşte hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime, Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a milaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak, ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a, sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse, Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlama kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizleme konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara, onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen, o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki hidayet kelimesinin içine ne yol kelimesi vardır, ne de doğru yol kelimesi vardır. Hidayet ulaşmak demektir. Yol demek değildir. İnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Niçin kendisine ulaştırmasıdır diyoruz? Ayet son derece açık. Şura 13'te Allah Teala kelime kelime diyor ki Allahu yeştebi ilehi men yeşaya ve yehdi ilehi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var.
Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş, evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş, vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak, şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek. Ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir dedik ve gösterdik ayetlerle. Dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyullezine onların velisidir diyor. Allahu veliyyullezine onların velisidir. Amenu. Amenu olanların velisidir. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minezzulümati zulmetlerden ilen nuri nura. Kimleri? Amini olanları. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Devam ediyor ama ayet-i kerime. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ne demek? Şeytanın tağutun kulu olursa veya şeytanın tağutun dostu olursa, ikisi de ömrünüz boyunca devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Arkasında diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın yardımı olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz.
Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası Allah, layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir tek yolu var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok. Mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için ikinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor. Bu kendi hallerine bırakır. Onlar dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Allah Teala onlarla ilgilenmez manası burada. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onları hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bir cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra? Sonra bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa çıkarsınız, kurtuluşunuz olur, ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah Teala orada, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde
gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, bunların hepsi birer engeldir, işitme hastanızın üzerindeki mührü açar, kalbinizdeki mührü açar, kalbinizdeki ekinneti dışarı alır, yani idraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütürü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat, muhbit olursunuz. Allah'a, Allah'ın size verdiği ilmi, irşat makamı vasıtasıyla verdiği ilmi anlamaya başlayan birisi olursunuz. Yedinci basamaktasınız. Üçüncü basamakta dilediniz. Dördüncü basamakta Rahim Esma'yla tecelli geldi. Beşinci basamakta gözleriniz ve görme hastalığı açıldı. Altıncı basamakta kulaklarınız ve işitme hastalığı açıldı. Yedinci basamakta kalbiniz ve kalbinizdeki idrak hastası açıldı. Yedi tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın yedide biri kadar derecat kazandırdı. Ve günahlarınızın hepsi sevap hanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu otomatik olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişseniz, çuğranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri, onların hayatlarının sonuna kadar Allah-u Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah-u Teala onların. Hicaz suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minübine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkli olmayın diyor. Fırkalar ayrılanlar gibi. Bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi?
dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır. Mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız. Bu yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Ve böylece başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 kere %7 %49 eder, %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışma halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız %51 oranında. Ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman 3. kat cennetinde sahip olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed.

0: Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir, daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fazl ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir emir boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah-u Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişiyi Allah-u Teala'yı zikrettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve
dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazla salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl-ı nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için, nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Eğer Allah-u Teala cennetimi insanlar için yarattım, cinler için yarattım, İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da, cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş, yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğunuz sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruh üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile, nefsin, ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasretlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala
hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da, iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa, o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki, uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah-u Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah-u Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daim.

İşte bu hazzın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm varmışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin, hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim,

Bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri bütün dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz. Ama ne zaman içinizdeki sesi başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses
devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Nurların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin, o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İş dünyasındaki gerçek ses ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz, endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit
Ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani Allah Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Kaidelerini de koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarınızın hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi telbiyesinin bir parçasıdır iblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sohbet, bir yarenlik, sizinle baş başa bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim, uzaklardan size sesleniyorum. Özlemiş olarak. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Zaten sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey sevgidir. Size 30 kameri yıl boyunca hep sevgiyi anlatmaya çalıştık. Hepinizi sevgiye odaklamaya çalıştık. Allah'ın sizi sevmesi, sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmenize bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz sevilirsiniz. Öyleyse sevinin faturasını, onlar beni sevmiyorlar, ben de onları sevmiyorum diye sakın başkalarına çıkartmayın. Siz onları sevmediğiniz için sevilmiyorsunuz. Aslında fatura bu kadar açık ve kesin olarak size çıkar. Neden başkaları seviliyor da siz sevilmiyorsunuz? Çünkü sevilenler sevenlerdir. Bütün kalplerin istediği tek şey sevilmektir. Bu sevgi bedavadan kazanılmaz sevgili kardeşlerim. Sevginizi ishar etmek, göstermek mecburiyetindesiniz. Göstermezseniz etrafınızdaki insanlar da size karşı sevgilerini göstermezler. Ama herkes sevgisini ishar ederse, yani açığa koyarsa, sevdiği insanlara sevdiğini açık açık söylerse, davranışlarıyla bunu ifade ettikten başka diliyle de ilave ederse, onu çok sevdiğini belirtirse, o zaman onlar da onu sevmek gereğini duyacaklar mıdır? Ne diyorsunuz? Burada bir deneme yaptık. Biz kardeşlerimize yüksek sesle onları çok sevdiğimizi söyledik birer birer. Başlangıçta bir kısmı teşekkür etti, hafif sessiz bir şekilde. Bir kısmı başını salladı. Bir kısmı fısıltıyla bizi çok sevdiklerini söylediler. Sonra dedik ki hayır, bu olmadı. Ben nasıl size yüksek sesle sizleri sevdiğimi söylüyorsam sizden de aynı cevabı bekliyorum. Ne oldu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Camimizin içi birbirini sevenlerin sesleriyle doldu. Her tebrikleşme bizde her kardeşimizin el öpmesiyle neticelendiği için 5-10 dakikalık bir zaman parçasını mutlaka alır. Bu zaman parçası içinde herkesin birden birbirine onların sevdiğini yüksek sesle söylemesi, insan sayısı kadar da bunun 2 defa tekrarı, camimizde çok güzel bir hava oluşturdu. Sonra hanlar dergahında da
Böyle yaptık. Orada da her şey çok güzel oldu. Sevgili kardeşlerim, siz de hepiniz bir araya toplandığınız zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Birbirinizi kucaklayıp sımsıkı tutarak onu çok sevdiğinizi söylüyor musunuz birbirinize? Bir vakfının mensupları bunu usul haline getirmelidir. Kim unutursa hepiniz birden ona hatırlatmak mecburiyetindesiniz. Ancak sesli olarak gülümseyişimizle, gözlerimizdeki gülen tebessümlerle etrafımızdaki insanlara sevdiğimizi açıklarsak, onlardan da aynı cevabı alırsak daire tamamlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu bizim faranjit. Sevgili kardeşlerim, ne faranjit, ne başka bir hastalık. Bunlar hiç önemli değil. Biraz sesimiz boğuk çıkar, birkaç dakika sonra da geçer. Peki, hala boğuksa o zaman çaresi var. Çaresi bir tane karanfil.

Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Efendim? Evet. Sesleriniz ulaşıyor. Siz de bizleri çok seviyorsunuz. İşte hayat budur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda olanlar bir sevgi halesi içinde birlikte olmalıdırlar. Her davranışlarıyla sevgilerini belirli halde tutmalıdırlar. Etraflarındaki herkes o kişi tarafından sevildiklerini bilmelidir. İşte hayatımızı böyle bir sevgi halesi içinde devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah insanı sevmiş ve yaratmıştır. Severek yaratmıştır. Ve sevmeyen, nefret eden mahluk şeytandır. Bu yüzden kıyamete kadar cezalandırılmıştır. Kıyamette de zaten cehennem adı verilen bir yerde sonsuza kadar cezasını çekecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, farkımız olmayacak mı iblisten, şeytandan, şeytanlardan? O şeytanlar ki bütün insanlara sadece eza vermek isterler. Bütün insanları sadece huzursuz ve mutsuz etmek isterler. Bunun için yaşarlar. Gayeleri sadece budur. Bizim de bir gayemiz var. Allah Teala bize bir gayeyle bu vazifeyi verdi. Bütün insanlara Allah'ın ortaya koyduğu mutluluğu açık bir şekilde anlatmak. Mutluluğu öğretmek. İnsanların mutluluğu için gerekli her şeyi yapmak. İşte onun için huzurlarınızdayız. Hepinizi çok sevmenin ötesinde, hepinizin birbirinizi çok sevmenizi de istiyoruz sizden. Çok mu istediğimiz, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir araya geldiğiniz zaman herkesin birbirini sevdiği bir toplum oluşturabiliyor musunuz? Her toplumun içinde bir iki sivri kişi bulunabilir. Onların nefsleri, onların farklı dizaynını sergiler. Onlar mutsuzdurlar. İşte o sivri olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Başka bir yerde değilsiniz. Allah'ın Resulü'nün dergahındasınız. Öyleyse siz de herkes gibi başkalarını mutlu etmek için var olmalısınız. Burada emirler Allah'tan alınır. Öyleyse Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefini bir düşünün bakalım. Ne istiyordu sizden? Allah'ın sizden istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Verdiği bütün emirler mutluluğunuzu her geçen gün arttıran, arttıran, arttıran
ve nihayet kesintisiz bir mutluluğa sizi ulaştıran bir hedef tayini ile gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutsuzluğunuz biter. Onlara ver mutsuz muydunuz? Kim, hanginiz mutlu olduğunuzu iddia edebilirsiniz ki? Tasavvufa girmeden evvel, Kur'an'ı yaşamaya başlamadan evvel, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'ı yaşadılar. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. 14. basamak. Sonra ruhları vücutlarından ayrıldı. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ulaştırdıkları zaman başlangıçtaki mutluluk durumlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onlarla şeytanın arasındaki ilişkiyi kesti. Şeytan onlara tesir edemediği için mürşitlerine ulaştıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları noktaya kadar, 14. basamağa kadar mutlulukları devam etti. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkilerini kesti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka bu ilişkiyi keser. Tabiyetten sonra da devam etti. İlişkinin kesilmesi ne zamana kadar? Ta ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Hepsi ulaştırdılar, hidayete erdiler. 21. basamak. 21. basamağa kadar bütün sahabe mutluydular. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah onları teslim almıştı. 14. basamakta mürşit Allah adına onları teslim aldı. 21. basamakta Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırarak teslim aldı. Ve Allah'ın bütün insanlara hedef olarak gösterdiği bu vetire, Allah'ın mutlak yardımı burada tamamlandı bütün sahabe için. Hepsinin ruhları Allah'a ulaştı.

Allah'ın bu noktaya kadar ulaştırdığı kişide oluşturduğu şey nedir diye bakarsak, bunun dünya saadetinin yarısı olduğunu görürüz. Cennetlerden de üçüncü kat olduğunu görürüz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi başlangıçtaki gibi %100 afetlerle doludur. Ama şeytanla ilişkisi kesildiği için şeytan afetlere tesir edememektedir. Edemediği için kişi Allah'a ulaşana kadar mutluluğu yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman da nefsinin kalbindeki afetler aynen %100 durmaktadır. Ama tabiiyetten sonra nefs tezkiyesi yaşanır. Nefsin kalbine giren fazıllar kalbi işgal etmeye başlar. Ne zaman bu nurların %2 rahmet, %49 fazıl olarak kalbi %51 kaplamaları söz konusu olursa, o zaman göğün 7 katı aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişinin mutluluğu, dünya saadeti, nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için günün yarısından daha fazla bir mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Peki sonra o kişi için bu noktadaki durum, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, birinci, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet, 21. basamak. 14. basamak ile 21. basamak arasında kişinin nefsi %51 tezkiye olmuştur. Temizlenmiştir, arınmıştır. Nefsi ondan evvel %100 afetlerle doluydu. Bu noktada afetler %49'a düşmüştür. Şeytan yalnız afetlere tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanı %49'a inmiştir. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Allah verdiği sözü yerine getirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmış. Nefsinin kalbini %51 afetlerden temizlemiş. O kişinin bütün ibadetleri sevmesini sağlamış. Ruhunu da kendisine ulaştırmıştır. Burada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Herkes bu üçüncü kat cennete mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala bu kadar insanı seviyor. Onun bir tek dileğine karşı onu üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Nefsinin %51'ini de temizlediği için dünya saadetinin de %50'si, 51'i o kişinin mutluluğunu oluşturuyor. Yarı yarıya bir dünya saadeti. Peki zorluk yok mu hiç? Buraya kadar hiç yok. Hiç mi olmayacak? Hayır, bundan sonra zorluklar başlar. Neden başlar? Çünkü Allah Teala koruyucu kalkanını kişinin üzerinden alır. Ve şeytanla ilişkisini kestiği o kişi şeytanın telkinlerine açık bir şekilde maruz kalır. Bu noktadan itibaren kişinin yapması lazım gelen şey zikrini adım adım arttırmaktır. Kesinlikle zikir aşağı doğru inmemelidir. Aşağı doğru inerse yozlaşma başlar. O mutlu devir biter. Ve kişi adım adım mutsuzluğa doğru yürür. Ne olduğunu anlayamadan aşağı doğru yuvarlanması da mümkündür. Var mıdır böyle bir şeyin ölçüsü? Vardır tabii. O noktada kişi 33 bin zikre ulaşmıştır. Bu zikri devam ettirebilirse
aşağı düşmesi söz konusu olmaz. Mutluluğu da %50'nin üzerine çıkmaz. Ama bu minber üzere kişi devam eder. Kim şunu düşünebilirse, Allah Teala bana bir söz vermişti, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Diledim ve de bana bütün bu kolaylıkları verdi, zikrimi arttırdı, ruhumu da Allah'a ulaştırdı. Öyleyse bir başka sözü daha var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse Allah Teala onu da temin eder. Madem ki birincisini gerçekleştirdi, Allah Teala mutlaka sözünü tutacaktır. O zaman benim kendime düşeni gerçekleştirmem lazım. Yani zikrimi arttırmam lazım. Kişi bu bapta iradi bir standart içerisinde zikrini arttırırsa hızlı bir şekilde arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş senelere dayalı bir zikir artışı, böyle bir şey varsa sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi adım adım daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların artış oranına paralel olarak. Bize mutsuzluğu veren nefsimizin afetleridir. Nefsimizde afetler varken iç dünyamızda devamlı bir kavga söz konusudur. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister, ruh istemez. Nefs Allah'ın emrettiklerini yapmamak ister, ruh da yapmak ister. Öyleyse içimizde bir kavga hep olacaktır. Kaçınılmaz bir şey. Diyalektik bir kavga. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. Kavga varsa mutluluk yoktur. Ama bu kavga ruhun Allah'a ulaştığı noktada %49'a inmiştir. Eğer zikrinizi arttırabilirseniz, artan bir dizayn içerisinde devam ederseniz, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar giderek artacaktır. Onların artışı oranında mutluluğunuz da artacaktır. Bir gün nefsinizin kalbinde nurlar %81'e ulaşırsa, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirecek, yasakları işlemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, daha ötede de bir sonsuz zikir, daimi zikir söz konusu olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Siz isterseniz, ben bu işin sevdalısıyım. Allah Teala bana ne emrederse ben mutlaka onu yerine getirmek için irademi Allah'ın emrettiği şekilde mutlaka kullanmalıyım tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bu konuda hedefine mutlaka ulaşır. İrade Allah'ın yardımıyla kişiyi hedeflere götürür. Öyleyse irade bir insanın nefsine karşı yaptığı savaşta en büyük savaşçıdır. İnsan şeytanın dostuysa, Allah'a karşı savaş veriyorsa, o zaman onun en büyük silahı inattır. Nefsin afetlerinden bir tanesi olan inat. Sakın iradeyle inadı birbirine karıştırmayın. İrade kötülüklere karşı savaşan, nefsin afetlerine karşı savaş veren ve sizi diri tutan, canlı tutan, hep savaşta tutan, kötülüklere karşı savaşta tutan bir yapıdır. Nefsinizdeki inat afeti ise güzelliklere karşı savaş verdirir. Allah'ın emirlerine karşı savaş açarsınız.
Allah size namaz kılmayı emreder, inatla namaz kılmazsınız. Zikir yapmanızı emreder, inatla zikir yapmazsınız. Ne olur? İnadın hakimiyetindeki bir kişi ne olur? Mutsuz olur ömür boyunca sevgili kardeşlerim. Zannetmeyin ki şu dünya üzerinde kazandığınız paralar, şan, şöhret sizi mutlu edecek. Deneyin. Hangisini başarırsanız bize de haber verin. Bakalım durumunuza gerçekten mutlu musunuz? Hiç öyle bir insan göremedik şimdiye kadar. Allah'ın yolunda olmasın, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın ama mutlu olsun. Bu matematik olarak mümkün değildir. Mutluluğunuzun oranı nefsinizdeki afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Kim bir gün daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. O zaman onu Allah'ın emirlerini yapmaktan men edecek veya yasak ettiği bir fiili işlemeye yöneltecek bir kılavuz, bir yardakçı, bir teşvik edici faktör kişinin iç dünyasında kalmayacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü Allah'ın ezeli hedefi gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Biz nefse bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimiz afetlerle doludur. Ama ahseni takvimle yaratılmış. Yani o korkunç dizayn, baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi, bizi sonsuz, devamlı huzursuz kılan nefsimizin kalbi, eğer nefs tezkiyesi denilen bir olayla arınırsa, afetlerinden kurtulursa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğa adım atmış, kapıdan içeriye girmiştir. O noktadan itibaren sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İç dünyasında kavga bitmiştir, nefsiyle ruhu arasındaki kavga. Allah'ın söylediği hedef oluşmuştur. Ahsen-i takvim içinde yaratılan nefs, yani ahsen-i takvime, ahsene belli bir takvimde ulaşmak üzere yaratılan nefs, hedefine ulaşmıştır. Ahsen olmuştur. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman onu müzeyyen kılmaya çalışacaksınız ve o noktada nefsinizin kalbinin ahsen olması söz konusu olacaktır. Fizik vücudun tesliminde vücut ahsen olur. Nefsinizin tesliminde nefsiniz ahsen olur. Ama önemli olan ahsenlerin en önemlisi iradenin teslimiyle ulaşılan ahsenlik kademesidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman nefsinizin afetleri bittikten sonra tam 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekutunu görmüşsünüzdür. Göklerin melekutunu görmüşsünüzdür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulmaca da çözülmüştür. Allah'ın zatını görmüşsünüzdür. Mutluluk mu diyorsunuz? Bu hudutsuz bir mutluluktur. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olma noktasına gelmiştir. İradeniz de. İç dünyanızda çatışma bitmiştir. Neydi sebep? Nefs şerri arzu ediyordu. Ruh da hayrı. Devamlı benim dediğim olacak diye kavga vardı. Ama şimdi ikisi de hayrı istiyor. Kavga bitti sevgili kardeşlerim. Peki sonra? Sonra
farklı bir dizayn görüyoruz. Kişinin dış dünyasında bir başka dünya bu. Çünkü siz değişebilirsiniz ama siz değişiyorsunuz diye başkaları değişmez. Onların kalbi afetlerle dolu. Ve siz onlara iyilik yapınca onlardan size bazen kötülük gelebilir. Ama aklı başında bir insan kendisine yapılan iyiliği ölçmek durumundadır. Mutlaka tesir altına girer. Sevgili kardeşlerim, başka insanlarla ilişkilerinizde daimi zikre ulaştığınız noktada sizden onlara hiçbir zaman yanlış bir davranış ulaşmayacaktır. Hep Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Allah'ın emirleri ise sadece bütün insanlara mutluluk verici, huzur verici davranışlardır.

Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyanızdaki kavganın da bittiğini göreceksiniz. Neden yetecek? Çünkü siz evvelce nefsinizin üzerinizdeki baskısı sebebiyle başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyordunuz. Onların yanlış davranması üzerine siz de yanlış davranıyordunuz veya siz yanlış davrandığınız için onlar da size karşı yanlış davranıyorlardı. Böylece yanlış davranışlar zinciri birbirine çekerek hep sizi ve etrafınızdaki insanları huzursuz yapıyordu. Kısacası bitmeyen bir kavganın içindeydiniz. İnsan odur ki dışarıdaki kavgayı bitire. Bitirmek için bir güçlüğünüz olmayacak. Daimi zikre ulaştığınız için iç dünyanızda başkalarına onlar size kötülük ediyor diye kötülük etmek arzusu hiç oluşmayacak. Onlara isteseniz de kötülük edemeyeceksiniz. İç dünyanız düşmanlık faktörünü devreden bütünüyle çıkarmış olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu kavganın bitişi Allah'ın emirlerinin en önemli bölümüdür. Çünkü burada kesintisiz bir dış dünya saadette yaşanır. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Sulh ve sükun gelip yerleşmiştir. Mutluluk, bizim anlatmaya çalıştığımız mutluluk, kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir huzur halidir. Kavganın bittiği bir noktada oluşabilir. Orada yeşeren bir çiçektir mutluluk. Mutluluk, kavganın bittiği yerde açan bir çiçektir. Oluşan bir çiçektir. Öyleyse İç dünyanızdaki kavga nefsinizin bütün afetleri yok olunca biter. Ahsen-i takvime o belli zaman devresi, Allah'a göre belli olan zaman devresinin sonunda ahsene ulaşmıştır nefsiniz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olmuştur. Başka insanlarla İlişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu ilişkiler başka insanları artık yaralamadığınız için, onları kırmadığınız için, nefsinizin afetleri devreden çıktığı cihetle onlar size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara onlar gibi davranmadığınız için sizin mutluluğunuzu oluşturacak bir seyir takip edemez. Onlar kızarlar, öfkelenirler ama siz kızmazsanız, öfkelenmezseniz siz onlara sükunetle cevap verirseniz kavga devam edemez. İşte o noktada dış dünyanızda da sulh ve sükun oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dış dünyanızda da kesintisiz bir
sulh ve sükun hali, kavganın bittiği bir sakin liman oluşuyor. Gelelim üçüncü boyuta. Üçüncü boyut Allah ile olan ilişkiler. Allah'ın bütün emirlerini o emirleri yerine getirmekten büyük bir zevk alarak gerçekleştiriyorsunuz. Artık ibadetler sizin için sadece doyulmaz zevkleri simgeliyor. Neden mi? Çünkü bütün ibadetlerinizi Allah'a bakarak yapıyorsunuz. Namazınızı kılarken, zikrinizi yaparken, beyaz örtü altındaki virtten bahsediyorum. Onun dışında da her zaman görmeyi istediğiniz an Allah'ı görebilirsiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığı konusunda kesin bir fikriniz tahakkuk eder. Allah Teala yaratılan değildir, yaratandır.

Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öyle bir varlık ki sonsuz ömrünü, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünü sadece biz insanları hırpalamak için, biz insanlara acı çektirmek için, biz insanları huzursuz etmek için kullanıyor. Vazgeçmesi de mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Son merhalede Allah ile olan ilişkilerinizde nehiler cephesi var. Allah'ın yasak ettiği fiiller. Başkasına kötülük etmeyeceksiniz. Mutlu olmanın da temel kaidesi budur. Başkalarına kötülük etmeyeceksiniz. Haramdan sakınacaksınız. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Şeytandan gelen tesirleri hemen anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Allah'ın emirleri var, yasakları var. Şeytan size Ramazan günü oruç tutma derse, bileceksiniz ki bu şeytandan. Namazın vakti girmiş birisi size diyor ki namaz kılma. Allah Teala'nın emirlerinin karşısında olan her şey ondan gelir, iblisten gelir. İşte bu sebeple eğer tersini yaparsanız iblis şaşmaz bir hidayet kılavuzu olabilir bir insana. Çünkü söylediği her şey hidayete ulaşmanızı önlemek istikametindedir. Eğer yaptığınız şey onun söylediğinin tam tersi ise her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olursunuz. Veya yasaklarını uygulamış olursunuz. Yasak edilen bir şeyi asla yapmazsınız. Şeytan size yasak edilen şeyi yapmanızı, emredilen şeyi de yapmamanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Sizlerle bir güzelliği yaşıyoruz birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne yaptık? Bir sohbet yaptık. Allah ile ilişkilerimizi ve özellikle mutluluğu beraberce tetkik ettik. Şu noktaya ulaştık ki mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda oluşur, dış dünyanızda oluşur ve Allah ile ilişkilerinizde oluşur. Her üç cepheden de neler yapmanız, neler yapmamanız lazım geldiği konusunda artık kesin bir ilmin sahibisiniz. Ama şunu bilin ki Allah'ın yardımı olmadan hiçbir hedefe giremezsiniz, ulaşamazsınız. Ama diğer taraftan Allah Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse benim için bu dilek yeterlidir. Ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Kesinlikle huzursuz olmanızı istemez, mutsuz olmanızı istemez. Size zorluk çıkarmaz. Size ne zaman siz Allah için bir gayretin sahibiyseniz, bütün kolaylıkları Allah sağlar. Birdenbire zikri sevmeye başlarsınız. İçinizi nasıl bir hoşluk, bir mutluluğun doldurduğunu zikir yaparken yaşarsınız. Ve o mutluluk halini yaşayabilirseniz, zikir sizin için vazgeçilmez bir hazine olur. Her zaman o hazineye ulaşıp mutluluğu yakalayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için Allah'ın gösterdiği yol saadet yoludur. Sizlerin hiçbirinden başka hiçbir şey istemez Allah Teala. Sizin mutluluğunuzu istediği için sizi yanlışlıklardan korumak ister. Onun için birçok şeyleri sizden nehyeder. Size yasaklar. Bunlar Allah'ın nehileridir. Haram kazanç yasaklanmıştır. Haramla ilişki yasaklanmıştır. Faiz yasaklanmıştır. Başkalarını üzecek, başkalarını huzursuz edecek davranışlar yasaklanmıştır. Şeytanın bütün zulmani ilimleri yasaklanmıştır. Onun zulmani yolunda neler varsa hepsi Allah'ın yolunda olanlar için yasakları oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde öyle insanlar olun ki şeytan size ulaşamasın. Allah'ın yardımını siz şeytanı yenmek istediğiniz zaman mutlaka yanınızda hissedeceksiniz. Ama talebin sizden gelmesi gerekiyor. Allah-u Teala hiç kimseye o istemedikçe bir şey vermez. Serbest iradenizin Allah'ın katında bir değeri vardır sevgili kardeşlerim. Bu değer açısından olaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizi aslında çok sevdiğini ama siz dilemedikçe Allah'ın size vermeyeceğini bilmelisiniz. Allah-u Teala'ya göre zaman bize göre zamandan çok farklı bir şekilde cereyan eder. Göreceli bir zaman müessesesi onunla biz insanlar arasında iki ayrı hüviyette hüküm fermadır. Allah Teala sonsuz hızla işleyen bir zamanın sahibidir. Bu sebeple siz yapacağınız şeyi daha vücuda getirmeden evvel Allah ondan haberdardır. Daha düşünce bazınızda oluştuğu noktada o ondan haberdardır. Her olayı Allah'ın müsaadesiyle gerçekleştirirsiniz. Her şeyinizden haberdardır.
Ama sizin dilemenize engel olmaz. Şerri de dilemenize engel olmaz. Hayrı da dilemenize engel olmaz. Ama her seferinde o sizden daha evvel talep edeceğiniz şeyi bildiği için müsaade vermiştir. Her şey onun müsaadesiyle oluşur. İstese siz dilemeden evvel dileğinizin karşısına engel çıkartabilir. Ama bunu hiçbir zaman yapmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bu sebeple o bize göre mukayese edilmesi mümkün olmayan hızlı bir zamanın sahibi olduğu için zaman frekansı onda çok yüksek hızda devam ettiği cihetle biz daha herhangi bir şeyi dilemeden evvel o bizim dileyeceğimizi bilir. Onun müsaadesiyle dileriz. Her olayda, her zaman Allah bizden daha evvel ne söyleyeceğimizi bilir, ne yapacağımızı bilir ve mutlaka müsaadesi çıkar. Her şeyden haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bizi iç dünyamızda da dış dünyamızda da kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bu ilmi verdi. Sizlere öğretmek için, sizin mutluluğunuzu oluşturabilmek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Father et Chiatre.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İn iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lenâ'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek. Bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele, gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek, Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları, sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması. Bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam. Biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasanız siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah-u Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah-u Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah el-Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El-Hak esmasının sahibi olarak hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle öyleyse sevgili kardeşlerim şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle sizlerin telefonlarıyla sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son nebiyle son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki dinler yok ki birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarda giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor, Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşadılar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde. Orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin için, unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki, şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada, mutlu ol, mutlu ol diye ahkam kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah Teala'dan. Diyeceksin ki, ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40 binden fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki, develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler, bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu, sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın, anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda, ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi O bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse, siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimiz de beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarınızı izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim, bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey, bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki, o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce Yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah Teala, sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah, mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var, gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var, gene hissedemiyoruz. Emr aleminin de bir parçası var, hissedemiyoruz. Zülvani aleminde bir parçası var, hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde, bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz. Zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz. Yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine, daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, çok mu yani bizim söylediğimiz şey, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğa yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız, ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, işte o söyleyenlere acıyın sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayrımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayrımını, birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki, İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerini hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde bir. İslam son din değildir. Madde iki. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde üç. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir.

din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor hakkımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem dört kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı. Çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağa çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü, o Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatında da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin yedi safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık.

daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı. Sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı hiç de onlar seviyesinde, şu hani Arapçayı biz biliriz, onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz, o bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu, birisi diyor, bir profesör diyor, diyormuş ki Arapçayı biz biliriz, Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebep ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an'da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla. Kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. A'udhu ve iyyâke nestaîn ehdinâ sırâtel müstakîm. Enamte aleyhim gâilul maktûbi aleyhim ve leddâllin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha mi as salavat Allahumma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve redâlîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz. Kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir: ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim. İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil.
onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirilmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirilmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olsa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İşaret makamının söylediklerini işiterek manasına varmaya başlarsınız. Yedinci basamakta ise idrak etmeye başlarsınız. Burası kalbinize imanın girdiği yerdir. Ondan evvel kalbinizde küfür vardı. Küfrün kalbinizden çıktığı yerdir. Gözleriniz kördü, kulaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah-u Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz.

arada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi, Eyşat makamına ulaşmanız söz konusu. Böyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'laşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 13. basamakta irşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah-u Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir dereceye karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Rabbine ulaşabilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi üzerine tam 12 defa farz kullanan bir husustur. Ve mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişecektir. Yani dünya mutluluğunuz. 14. basamakta irşat makamına tabi olduğunuz zaman cennet saadetinin ikinci katını elde ettiniz. Ve bu bağlamda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktı. Ve hangi ölçüde zikir yapabilirseniz bu olay sizi o ölçüde hedefe yaklaştıracaktır. Zikir yaptıkça nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Zikir yaptıkça en güzele ulaşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nuru kalbinize taşıyan bir müessesedir.
iki grup nuru. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat vardır. Ve Allah kelimesini zikrettikçe elindeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve kalbinizin duvarına yazılmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu fazıllar sizi faziletin sahibi yapacaktır. Fazilet sahibi olmak. Fazlın sonucudur. Nefsinizin kalbine giren bu fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fazıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyettedir. Hepsi. Ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyettedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yasak ettiği her fiili de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri işlemenizi. İşte bu münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytan aminu olmayanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin. Ölçü. Ölçü aminu olmak veya olmamak. Nedir aminu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münib olmak ve amin olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun
başlangıç noktasıdır. Dünya mutluluğu böyle bir kişi için yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi. Nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirle azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte nefsinizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurlarıyla beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7+2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır.